tarafından ben de dolandırıldım dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural tanımazlık can almaya devam ediyor. Yurtta meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran'sa Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD hedeflerine saldırdı. Haberleri dinlediniz.

Hoş geldiniz. Balkanlara yolculuk başladı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle birlikteyiz. Yapımcımız Kadriye Şener, teknik masada Ali Şahin, mikrofon başında da ben İpek Önder. Yaklaşık 50 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. İletişim yollarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün 15 Temmuz. Bugün Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 10 yıl önce bugün 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. FETÖ adlı terör örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızdırdığı unsurları kullanarak devletimize ve devletimizin temsil ettiği değerlere karşı hain bir saldırı girişiminde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. İçlerinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun da bulunduğu pek çok kamu kurumu darbeciler tarafından ele geçirilmeye çalışıldı. Ankara ve İstanbul semalarında savaş uçaklarıyla, caddelerde tanklarla tehdit edildik. Halkımız bu duruma duyarsız kalmadı elbette. Binlerce vatandaşımız Cumhurbaşkanı'nın da çağrısıyla darbe girişimini engellemek üzere kent meydanlarına, sokaklara döküldü, ortaya canını koyarak tankların önüne geçti. Helikopterlerden açılan ateşe karşı durdu. Eşine az rastlanır bir direniş göstererek vatanına, devletine, demokrasiye sahip çıktı. Halkın da kararlılığı sayesinde devletimiz darbe girişimini başarıyla engelledi. Bu uğurda 251 şehit verildi, yüzlerce insanımız gazi oldu. 15 Temmuz günü demokrasi zaferinin simgesi haline geldi. Şehit ve gazilerimizi şükranla, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Ve şimdi telefon hattımızın diğer ucunda Üsküp'ten gazeteci Mürteza Sulu Hoca bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Üsküp'ten selamlarım.
0: Ankara'dan selam ve sevgiyle karşılıyoruz sizleri. 15 Temmuz darbe girişimi Balkan basınında nasıl yer aldı? Detayları dinlemek isteriz.
1: O akşam tabii ki herkes gibi Balkanlar da şaşkın bir halde Türkiye'deki olayları izlemeye, takip etmeye çalışıyordu. Neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Fakat kısa zamanda bu olayların bir darbe girişimi olduğunu anladıktan sonra hem Türk toplumu hem buradaki Müslüman toplumu kendi iradesiyle tarafını belli etmişti. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikler önünde toplanıp orada açıktan Türkiye'de seçilmiş iktidara hem desteğini vermeye hem teröristlere karşı olduklarını göstermeye çalıştı. Genel olarak baktığımız zaman dediğim gibi kısa zamanda bu hain hareket anlaşılınca herkes hem bunların yaptıklarını, bunların tutumlarını dile getirme çalışırken bir taraftan Türkiye ile birlikte Balkanlarda da

Demokrasi nöbetleri tutulmaya başladı ve hemen hemen her bölgede, her kasabada nöbet programları, nöbet mitingleri düzenlendi ve açıktan Türkiye'ye ve Türk yönetimine desteklerini verilmişti. Tabii ki biliyorsunuz FETÖ yapılanması Balkanlarda yıllarca hem eğitim kurumları olarak hem medyalar olarak aktif olarak kendilerine yer bulmuşlardı ve güçlü bir altyapıya sahiptiler. O döneme baktığımız zaman Soros destekli özellikle medyaların da etkisi ve sivil teşkilatlar da etkileri görünmekteydi. Ve bu nedenle de hem FETÖ medya yapılanmalarına hem de diğer medya yapılanmalarında her ne kadar bunun bir darbe girişimi olduklarını bilseler de olayları, daha doğrusu FETÖ üyelerine karşı yapılan operasyonları bir mağduriyet çerçevesinde göstermeye çalıştılar. Dediğim gibi genel itibariyle bu bir darbe girişimidir diye lanse edildi. Fakat FETÖ terör örgütünü dile getirmeye biraz zorlandılar. Burada tabii ki Türkiye'nin, Cumhuriyet'in kurumları, ister büyükelçilikler olsun, ister diğer kurumları bunların yaptıklarını açıktan dile getirerek olayları netleştirmeye çalıştılar. Ve bu şekilde özellikle Balkanlarda hem devlet adamları, ister ülke temsilcileri, cumhurbaşkanları, başbakanlar olsun, ilgili bakanlar olsun, açık ve net olarak Türkiye'nin seçilmiş iktidar tarafında yer aldıklarını belirtmişlerdi. Tabii burada özellikle dediğim gibi sonrası yapılanmaların etkisiyle bazı gazeteci cemiyetleri hem Türkiye'de yaşanan olayları gazetecilere, daha doğrusu medyaya baskı olarak aktarmaya çalıştılar. Hem de yapılan operasyonlarda FETÖ örgütü üyelerini bir mağdur olarak göstermeye çalıştılar. Fakat burada özellikle şunu belirtmek istiyorum. Yerel Türk medyası, yani Balkanlarda yüzyıllardır yaşayan Türk soydaşların kurmuş oldukları medyalar, yaptıkları yayınlarla olsun, sadece Türkçe değil, farklı dillerde, Makedonca, Arnavutça, Boşnakça, bunları gerçek yüzlerini ortaya koydular ve en iyi şekilde bu yapılan ihanetleri sadece Türkiye devletine değil, bulundukları bölgelerde de farklı tarzda da olsa aynı hedefe yürüdüklerini dile getirmeye çalışmışlardı. Burada baktığımız zaman özellikle darbe sonrasındaki gelişmelerde Kosova devleti hatırlayacaksınız, Milli İstihbarat Teşkilatı ile birlikte bir operasyon yapmış ve orada bir FETÖ'cü ekibi Türkiye'ye teslim etmişti. Yine Bulgaristan'a baktığımız zaman yine bir FETÖ mensubunu Türkiye'ye teslim etme durumu olmuştu. Burada Makedonya'da biraz durum farklıydı. Daha sonraki yıllarda Makedonya'nın en üst yetkililerinden de dile getirdiklerini Türkiye ile ortak

ki Türkiye Makedonya NATO sürecinde tamamen karşılıksız destekler verdiği, hem Makedon ordusunun silahlanması açısından, altyapısının güçlendirilmesi açısından, hem uzun yıllar Yunanistan'ın baskısıyla ismini değiştirmeden önce NATO'da bir dipnotla Makedonya'yı anayasal ismiyle tanıdığı belirten tek ülkeydi. Makedonya Cumhurbaşkanı'nın da ifade etmiş olduğu gibi

0: gerektiği mücadeleyi yapamadıklarını ifade etmişler ve Türkiye'nin teslim edilmesini talep ettikleri bazı FETÖ'cüleri maalesef teslim etmemişlerdi. Ama sonuç itibariyle bugün Türkiye merkezli FETÖ medyalarının uzun yıllar burada yay yapmasını bir şekilde engellemiş ve bugün hala eğitim kurumlarıyla devam etseler de etkileri en aza indiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Katkılarınız için çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar
0: Biz
1: diliyoruz
0: teşekkür
1: sizlere.
0: ederiz. Çok sağ olun.
1: Üsküp'ten gazeteci Mürteza Sulu Hoca bizlerle birlikteydi. 15 Temmuz darbe girişiminin Balkan basınındaki karşılıklarını konuştuk.

0: Değerli dinleyicilerimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi devletin ve özel sektörün kurum ve kuruluşlarında yapılan Fethullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirmeye çalışılan hain darbe girişimi Türkiye'nin iç siyasetinde olduğu gibi siyasi, kültürel ve tarihi bağ kurduğu ülkelerde de bir takım sonuçlar doğurdu. Balkan ülkeleri ve bu ülkelerde yaşayan Müslüman nüfus da etkilenenler arasındaydı elbette. Ve şimdi 15 Temmuz darbe girişiminin Balkanlardaki yansımalarını konuşacağız. Telefon hattımızın diğer ucunda İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi, Balkan Çalışmaları Vakfı Başkanı Doktor Sevba Abdullah bizlerle birlikte. Efendim merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun.
0: Sayın Abdullah, öncelikle 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de yaşanan darbe girişimini Balkanlar nasıl takip etti? Bu noktadan başlamak isteriz ve elbette ilk tepkiler nasıldı?
1: Ben de öncelikle 15 Temmuz her yıl konuşuyoruz 15 Temmuz'u. Şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle, rahmetle anıyoruz. Çok kritik dönemde çok önemli hayatlarıyla bu süreci bambaşka bir yere çevirmiş oldular. Tekrar rahmetle anıyorum hepsini. Ya Balkanlar tabii büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hepsi birbirinden farklı şekilde takip ettiğini söyleyebilirim. Yani 80 milyon nüfus, 11 farklı ülke, farklı rejimler, Türkiye ile farklı bağlantılar, işte onun üzerinde farklı ulus var. Bunların birbirinden farklı şekilde takip ettiğini gözlemliyoruz. Türkiye yakın olan tabii Müslüman nüfus var, ülkeler var. Onlar farklı takip etti. Çok ben üçe ayırıyorum bu şeyleri. Biri dua edenler oldu. Sürece büyük dualarıyla ne olup bittiğini farklı şekilde bu işin ceylan etmemesi için sabaha kadar dua eden bir Balkan nüfusu vardı. Bunlar Türkler, Arnavutlar, Boşnaklar, bildiğiniz üzere daha Müslüman nüfus. Bir de o ne olup bittiğini anlamaya çalışan bir nüfus vardı. Bunlar Türkiye ile yakın irtibatı olan, tarihsel kökleri olan nüfus sayabiliriz bunları hepsini. Farklı rejimlerde, ülkelerin şeyleri de olabilir ama genelde ne olup bittiğini anlamaya çalışan bir grubu vardı. Çünkü Türkiye'nin modernleşme tarihini, Türkiye'deki süreçleri, siyaset, askeri ilişkisini, son 10 yılda işte 2010'lardan 2016'ya 17'ye kadar süreci anlamayan bir sürü kişi de vardı aslında, gruplar da vardı. Bunlar özellikle ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Çünkü sonuç itibariyle FETÖ terör örgütünün Balkanlarda 1990 sonrası faaliyetleri var ve Türkiye bir şekilde bu gruplarla yakın irtibattaydı. Ama bu süreci anlamaya çalışan bir kısım vardı. Bir de bu sürece Türkiye'de maalesef farklı şekilde cereyan etsin isteyen kesimler de vardı, ülkeler de vardı. Bu şekilde tanımlayabilirim. İşte Arnavutluk ve Yunanistan farklı bir şekilde baktı. Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya farklı şekilde baktı. Sırbistan'ı da bu ülkelerin arasına denk getirebilir. Çünkü Türkiye'nin Rusya ile olan irtibatından dolayı son dönemde Ortadoğu dünyayla Balkanlarda daha yakın bir irtibatı vardı. Bulgaristan'la keza. Böyle farklı tepkilerin olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet efendim. Şimdi o gece tabii sadece Türkiye'de değil, gönül coğrafyamız Balkanlar'da da kalpler yine Türkiye'nin bağımsızlığı ve demokrasi için attı diyebiliriz. Özellikle Balkanlardaki Türk ve Müslüman toplum açısından bu süreci nasıl değerlendirmek istersiniz? Türkiye'ye yönelik dayanışma örneklerinden de bahsedelim dilerseniz. Çünkü demokrasi nöbetleri ve mitingler oldukça önemli.
1: Tabii, biz de o günler Üsküp'te, işte Saraybosna'da, Prizren'de, Timsah'a kadar, ondan sonraki süreçlerde de Türkiye'mizin bu süreci süratle atlatmasına dair çok şey yapıldı. Gösteriler yapıldı. Ben genelde bugün de onu söyledim. Uluslararası ilişkiler, güvenlik bir sürü yerden bakabiliriz ama ben o gün Üsküp'te bütün evlerde dualar okunup Yasinler okunduğu bir farklı Türkiye bakışı, öz ülkeyi ve bu ülkeye herhangi bir şey gelmemesi için

0: titreyen bir millet bilincini gördüm. Bu Türkiye'nin dışında olan bir şey. Türkiye'ye atfedilen bir bakışla alakalı. Türkiye'de bölge, özellikle Müslüman nüfus, Türkler, Arnavutlar ve diğer Türkiye tarihdaş olan bir sürü gruplarımız var. Ya 1918'den 2000'lere kadar, genelde bir etkileşim, hareketliliğin kısıtlandığı, darbelerle, çeşitli savaşlarla bu irtibat kısıtlanmıştı. 2000 sonrası bu irtibatı, etkileşim, hareketlilik çok arttığını görebiliriz. Hatta 2016 öncesine kadar, zirvelere kadar gitmişti. Türkiye buralarda çok farklı şekilde vardı. Ben bu darbeye, bu ilişkiyi tekrar eski günlere götürme, bu ilişkinin doğal akışını, bu kültürel üretimi, bu iki coğrafya arasındaki yakınlaşmayı sadece Türkiye'de darbe bağlamında değil de bu ilişkiye de bir darbe olarak hep okurum, okumaya da devam ederim. Bu bağlamda bu ilişkinin, bu yakın dönemde 2000 sonrası gelişen ilişkinin çok şükür 2016 sonrası da daha ciddi bir şekilde devam etmesinin önemli kırılma noktalarından biri 14 Temmuz. Burada çok şükür hem burası, özellikle Türkiye tabii ki, Türkiye'deki hem siyasal iktidar, hem bu işi yürütenler, hem canlarıyla bu işe katkı verenler, şehitlerimiz, bu doğal akışı, bu iki coğrafya arasındaki bu kültür üretimi, yakınlığı, tarihdaşlığı, medeniyet birikimi olarak bir arada yürümeyi gerçekten büyük bir sahiplendiler ve çok şükür bu süreci daha rahat bir şekilde atlatmış olduk.
1: Evet, Sayın Abdullah, son olarak efendim 15 Temmuz darbe girişiminin sadece Türkiye için değil, dost ve kardeş coğrafyalar için de verdiği en önemli mesaj sizce neydi?
0: Ya devletler birçok kavram aslında şey oluyor, zihnimizde şekilleniyor. Bu modern dönemde biliyorsunuz devletler toplum mühendisliğinin içerisindeydi. Uluslararası siyaset de toplum mühendisliğinin içerisinde. Ama toplum mühendisliğini küçük gruplara, fırkalara baktığımızda ne kadar sorunlu, zorlu işlerin içerisine gireceğimizi görmüş olduk. Ama ben en çok aslında başka bir kavram, bizi hem bizim coğrafyamızı, hem Türkiye'mizi, hem genel medeniyetimize ben baktığımda güven kavramının çok esas olduğunu görüyorum. Bu bağlamda bizim bütün bu coğrafyada toplumsal güveni zedeleyecek çok önemli bir süreci atlatmış olduk. Toplumsal güven en önemli süreçlerden biri, en çok inşa edilmesi gereken süreçlerden biri. Bu hem bizim coğrafyamız için, hem de Türkiye'miz için, hem de medeniyetimiz için, bu bağlamda bu toplumsal güvene dair yapılabilecek tüm müdahaleleri çok ciddi şekilde önlememiz gerektiğini, toplumsal güveni, toplumsal aklı çok önemsememiz gerektiğini gördüğümüz bir süreç oldu. Toplumlar gerçekten büyük devletler, büyük medeniyetler inşa ederler. Buna bu işte cemaatler üzerinden daha küçük toplum altı küçük gruplara bakılmaması gereken, her zaman teyakkuz altında olmamız gereken ve hesap verilebilir, şeffaf tüm kurum kuruluşların daha önde olması gerektiğini, daha da çok onlara yatırım yapmamız gerektiğini dair bir süreç yaşanmış oldu. Kültür üretimin doğal akışını hiçbir şekilde önüne geçmememiz lazım. Bu bağlamda Türkiye'miz 15 Temmuz'da hem İslam coğrafyasına, hem Türkiye'ye, hem de yakın coğrafyamıza çok önemli bir dersler verdi. Bence bunu herkes bir şekilde bu dersi almış oldu ve kendi coğrafyalarında, kendi ülkelerinde Türkiye ile olan irtibatlarını bu şekilde geliştirmiş.
1: Gelecek kuşaklara da yine bu değerleri de aktarmak oldukça kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Programımıza sunduğunuz katkılar için çok teşekkür

Çalışmaları Vakfı Başkanı Doktor Sevba Abdullah telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine ve şimdi bir Rumeli türküsüyle devam ediyoruz. Buna Er Meydanı derler.

0: Değerli dinleyicilerimiz, 15 Temmuz darbe girişiminin Balkanlardaki yansımalarını konuşmaya devam ediyoruz ve şimdi çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikte Profesör Doktor Cihan Özdemir. Sayın Özdemir, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Uzun yıllar Balkanlarda akademik çalışmalarını devam etmiş bir bilim insanı bizlerle birlikte. Cihan Hocam, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Balkanlardaki çalışmalarınızdan da bahsederseniz çok mutlu olacağız.
1: Sağ olunuz. Ben yaklaşık 40 senedir eğitim, öğretim işleriyle uğraşıyorum. Bunun 20 küsur senesini yurt dışında Türk dili, Türkoloji ve Türk kültürünü tanıtma kapsamı içerisinde yürüttüm diyebilirim. Balkanlarda ilk gidişim 2013 yılındaydı. Ondan önce Yunus Emre Enstitüsü merkezde görev yapıyordum. Sınav merkezini orada kurduk. Şu anda dünyada uygulanan Türkçe yeterlik sınavlarını o dönemde oluşturduk. Sonra geliştirdi tabii arkadaşlarımız onu. Ve 2013 Şubat ayında Karadağ'da Podgorica Yunus Emre Enstitüsü'nü kurmak üzere görevlendirildim. Kurucu müdürüyüm oranın. Ve Balkanlara girişim o şekilde oldu. 4 yıl orada çalıştım. Güzel faaliyetlerimiz oldu. Arkasından Azerbaycan'a geçtim. 2 sene orada çalıştım. Sonra tekrar Türkiye'ye döndüm ve üniversitem geçici görevle, yurt dışı görevle Arnavutluğa gönderdi. Orada

0: Türkiye Maarif Vakfımızın Tren New York Üniversitesi var. Orada Türkçe lisans ve yüksek lisans programlarını başlattık. 2 sene görev yaptım. Geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye'ye döndüm, üniversiteme döndüm. İşte bu tecrübe bizi Balkanları tanımamızı sağladı. Oradaki yerel topluluklarla, ki çok fazla farklı
1: Neşir oldunuz
0: topluluklar var.
1: elbette.
0: Evet, onlarla tanıştık. Böyle bir tecrübe
1: Serüven var,
0: sahibi
1: evet.
0: olduk. Evet.
1: Çok uzun yıllar emeğiniz var efendim. Ve tabii bugün 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü. Bu bağlamda tabii Balkanları olan ilişkileri konuşacağız. Türkiye ile Balkanlar arasındaki tarihi, kültürel ve beşeri ilişkilerin çok güçlü olduğunu biliyoruz. Bu çerçeveden bakarsak Balkanlar Türkiye açısından neden özellikle eğitim ve Türkçe öğretimi bakımından çok önemli bir bölge hocam?
0: İpek Hanım, bu soruyu cevaplandırabilmek için önce Türkiye'nin Balkanlara nasıl baktığını ortaya koymak gerekir diye düşünüyorum. Türkiye açısından Balkanlar sadece sınırlarımızın ötesindeki bir coğrafya değil. Bu topraklar yüzyıllar boyunca farklı toplumların birlikte yaşadığı, birbirini etkilediği ve ortak bir kültürel birikim oluşturduğu geniş bir kültür coğrafyası. Bugün bu ortak birikimin izlerini Balkan şehirlerinde, mimaride, müzikte, mutfakta, geleneklerde ve günlük hayatın pek çok alanında görmek mümkün. Bu nedenle Balkanlarda kurduğumuz ilişkiyi yalnızca siyasi ya da ekonomik bağlantılar üzerinden değerlendirmek eksik olur. Bunlar elbette önemli. Ancak toplumlar arasındaki kalıcı ilişkilerin temelinde insanların birbirlerini tanımaları var. İnsanlar tanıdıkları toplumlarla daha sağlıklı ilişkiler geliştiriyorlar. Buna karşılık hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları toplumları çoğu zaman eksik bilgilerle veya ön yargılarla değerlendirebiliyorlar. Bir toplumu gerçekten tanımanın en sağlam yollarından biri ise onun dilini öğrenmek. Çünkü dil sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir toplumun tarihini, edebiyatını, düşünce dünyasını, değerlerini ve hayat anlayışını da taşır. Bu nedenle Balkanlarda Türkçe öğretimini yalnızca bir yabancı dil öğretimi olarak değerlendirmiyorum. Bana göre Türkçe öğretimi Türkiye ile Balkan toplumlarının birbirlerini daha iyi tanımalarına, daha doğru anlamalarına ve eğitim, bilim, kültür, turizm ve ekonomi gibi farklı alanlarda yeni işbirlikleri geliştirmelerine katkı sağlayan önemli bir eğitim faaliyeti. Burada özellikle bir hususun altını çizmek istiyorum. Bu süreç tek taraflı bir süreç değil. Balkanlardan bir genç Türkçe öğrenirken Türkiye'yi tanır. Türkiye'den Balkanlara giden bir öğretmen veya akademisyen de benim gibi görev yaptığı ülkenin dilini, kültürünü ve insanını daha yakından tanıma imkanı bulur. Dolayısıyla Balkanlarda Türkçe öğretimi her iki taraf için de karşılıklı öğrenmeye ve karşılıklı anlayışın gelişmesine katkı sağlayan bir süreçtir. Bana göre bu çalışmaların en önemli sonucu da budur.
1: Evet, kıymetli hocam, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin Balkanlardaki eğitim ve kültür politikalarında nasıl bir değişim ve dönüşüm yaşandı? Bizzat tanıklık da ettiniz tabii bu değişime. Bu
0: Doğru.
1: süreç Türkçe öğretimine de nasıl yansıdı?
0: İpek Hanım, 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye açısından yalnızca demokrasiye yönelik bir saldırı değildi. Aynı zamanda yurt dışında yürütülen eğitim faaliyetlerinin yeniden değerlendirilmesine ve daha güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturulmasına vesile olan önemli bir dönüm noktası oldu. Bu süreçten sonra Türkiye, yurt dışındaki eğitim faaliyetlerini resmi kurumları aracılığıyla daha planlı, daha koordineli ve daha sürdürülebilir bir anlayışla yürütmeye başlamıştır. Çünkü eğitim kısa vadeli sonuçlar için değil, gelecek nesilleri yetiştirmek için yapılan uzun vadeli bir yatırım, biliyorsunuz. Böyle bir alanın güçlü kurumlar tarafından yürütülmesi büyük önem taşıyor. 15 Temmuz sonrasında FETÖ'nün yurt dışındaki eğitim yapılanmasının tasfiye edilmesiyle birlikte Türkiye, Balkanlar dahil olmak üzere bütün eğitim faaliyetlerini kurumsal bir anlayış içinde yeniden yapılandırdı. Bugün Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Milli Eğitim Bakanlığı, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile üniversiteler aynı hedef doğrultusunda birbirini tamamlayan görevler

0: üstlenmektedir. Burada dikkat çekici olan husus, bütün kurumların aynı işi yapması değil. Tam tersine her kurum kendi görev alanında faaliyet gösterirken ortak bir hedefe katkı sunmaktadır. Bana göre 15 Temmuz sonrasında yaşanan en önemli değişim de budur. Artık Balkanlarda Türkçe öğretimi yalnızca sınıf içinde yürütülen bir dil eğitimi olarak görülmemektedir. Örgün eğitimden yüksek öğretime, öğretmen yetiştirmeden akademik işbirliklerine, kültürel faaliyetlerden bilimsel araştırmalara kadar uzanan daha geniş bir eğitim politikasının parçası olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşımın Balkanlarda daha güçlü ve daha kalıcı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Çünkü eğitim alanında sürdürülebilir başarı, güçlü kurumlar, nitelikli insan kaynağı ve uzun vadeli bir vizyonla mümkündür.
1: Evet. Kıymetli hocam, tabii Türkiye'nin Balkanlarda faaliyet gösteren eğitim ve öğretim kurumları var. Türkçe öğretim bakımından da çok önemli roller üstleniyorlar. Bu köprü görevini biraz açabilir miyiz?
0: Elbette. Bu soruyu cevaplandırırken kurumları tek tek değerlendirmekten çok ortaya koydukları ortak yapıya bakmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü Balkanlarda Türkçe öğretimi tek bir kurumun yürütebileceği bir faaliyet değildir. Bir öğrencinin Türkçeyi öğrenebilmesi için önce nitelikli öğretmenlere ihtiyacı vardır. Bunun yanında çağdaş öğretim materyallerine ihtiyaç vardır. Okullara ihtiyaç vardır, üniversitelere ihtiyaç vardır. Burs programlarına ihtiyaç vardır. Ve nihayet kültürel faaliyetlere ihtiyaç vardır. Kısacası birbirini tamamlayan birçok unsurun aynı hedef doğrultusunda birlikte çalışması gerekir. Bugün Türkiye'nin Balkanlarda oluşturduğu yapı da büyük ölçüde bu anlayış üzerine kurulmuştur. Türkiye Maarif Vakfı, örgün eğitim alanında faaliyet göstererek okul öncesinden lise eğitimine kadar hatta üniversiteye kadar Arnavutluk tirandı olduğu gibi önemli bir görev üstleniyor. Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğretiminin yanı sıra kültürel faaliyetleriyle de insanların Türkiye'yi daha yakından tanımalarına katkı sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı görevlendirdiği öğretmenler ve eğitim faaliyetleriyle bu sürece destek veriyor. TİKA, eğitim kurumlarının fiziki altyapısının geliştirilmesinden eğitim projelerine kadar pek çok alanda önemli çalışmalar yürütüyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ise sağladığı burslarla Balkan ülkelerinden çok sayıda öğrencinin Türkiye'de lisans ve lisansüstü eğitim almasına imkan sunuyor. Üniversitelerimizde ikili işbirlikleri, ortak bilimsel projeler ve akademik değişim programlarıyla bu yapının önemli bir parçasını oluşturuyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Bu kurumların her biri farklı görevler üstleniyor. Biraz önce de söyledim. Ancak hepsi aynı amaca hizmet ediyor. Amaç sadece daha fazla kişiye Türkçe öğretmek değil. Asıl amaç Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarında uzun vadeli ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak. Bu bakımdan kurumlarımızın faaliyetlerini birbirinden bağımsız çalışma olarak değil, aynı vizyonun farklı parçaları olarak değerlendirmek gerekir. Nitekim bugün Balkanlarda Türkçe öğrenen bir öğrenci, isterse kendi ülkesinde eğitimine devam edebilmekte, isterse Türkiye'de lisans veya lisansüstü eğitim alabilmektedir. Daha sonra kendi ülkesine dönerek öğretmen, akademisyen, araştırmacı ya da farklı meslek alanlarında görev yapabilmektedir. Bu süreçte edindiği bilgi, tecrübe ve kurduğu akademik ilişkiler de zamanla iki ülke arasındaki eğitim ve bilim işbirliğine ferdi ölçekte de olsa katkı sağlayabilmektedir. Kanaatimce Türkiye'nin son yıllarda Balkanlarda oluşturduğu en önemli kazanımlardan biri de budur. Bu konuda isterseniz devam edebilirim.
1: Buyurun hocam, elbette.
0: Çünkü eğitim alanında kurulan ilişkiler çoğu zaman siyasi veya ekonomik ilişkilerden daha uzun ömürlü oluyor. Bugün sınıfta başlayan bir eğitim yolculuğu, yıllar sonra ortak bilimsel araştırmalara, üniversiteler arası işbirliklerine, kültürel projelere veya farklı alanlardaki mesleki ilişkilere dönüşebilmektedir. Bu nedenle Balkanlarda Türkçe öğretimini yalnızca bir dil öğretim faaliyeti olarak değerlendirmek eksik olur. Ben bunu Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında uzun vadeli beşeri ilişkiler kurulmasına katkı sağlayan önemli bir eğitim yatırımı olarak görüyorum.
1: Evet, çok kıymetli gerçekten. Şimdi baktığımızda son yıllarda Balkanlarda

0: Özellikle de Türkçe konusunda bir ilginin arttığını gözlemliyoruz hocam. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Balkanlarda Türkçe öğrenmeye olan ilgiyi İpek Hanım tek bir sebeple açıklamak doğru olmaz kanaatimce. Bugün Türkçe öğrenen insanların beklentileri birbirinden farklıdır. Kimisi Türkiye'de üniversite eğitimi almak istiyor. Kimisi mesleki gelişim için Türkçe öğreniyor. Kimisi ticaret yapmakta, kimisi turizm sektöründe çalışmakta bu insanlar. Kimisi ise Türkiye'yi ve Türk kültürünü daha yakından tanımak istiyor. Bütün bunlar elbette önemli sebeplerdir. Ancak bana göre bu ilgiyi artıran temel unsur Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki eğitim, kültür, ekonomi ve turizm alanlarında gelişen çok yönlü ilişkiler. İnsanlar birbirleriyle daha fazla temas kurdukça birbirlerinin dilini öğrenmeye duydukları ihtiyaç da doğal olarak artıyor. Görev yaptığım yıllarda bunun çok sayıda örneğine şahit oldum. Müsaade ederseniz bunlardan birini paylaşmak
0: Çok
1: isterim.
0: mutlu oluruz.
1: Karadağ'da görev yaptığım dönemde Podgorica Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenen başarılı bir üniversite öğrencimiz vardı, bir kız öğrenci. Lisans eğitiminin son sınıfındaydı. Aynı dönemde Batı Avrupa'daki saygın üniversitelerden birinde yüksek lisans yapmak için tam burs kazanmıştı. Bunun yanında bizim Yurt Dışı Türkler Başkanlığı'nın Türkiye bursları kapsamında Türkiye'de yüksek lisans öğrenimi görmek üzere tam burs almaya da hak kazanmıştı. Önünde iki güçlü seçenek vardı. Tercihini Türkiye'den yana kullandı, biliyor musunuz? Bu örneği sadece bir öğrencinin eğitim tercihi olarak değerlendirmemek gerekir. Çünkü o öğrenci önce Türkçe ile tanıştı, ardından Türkiye'yi daha yakından tanıdı, sonra da akademik geleceğini Türkiye'de kurmaya karar verdi. Bazen bir Türkçe kursu bir öğrencinin hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri olabiliyor. Türkiye'de kurduğu akademik, mesleki ve sosyal ilişkiler de zamanla iki ülke arasındaki eğitim ve kültür ilişkilerine yukarıda söylediğim gibi ferdi ölçekte de olsa katkı sağlayabiliyor. Elbette tek bir örnekten hareketle genel bir sonuca ulaşamayız. Ancak benzer örneklerle Balkanların farklı ülkelerinde de karşılaşmak mümkün. Bu nedenle Balkanlarda Türkçe öğretiminin başarısını sadece kurslara kayıt yaptıran öğrenci sayısıyla ölçmeyi doğru bulmuyorum. Asıl önemli olan bence bu eğitim sürecinin insanlar arasında kalıcı ilişkiler kurulmasına ve yeni işbirliklerinin gelişmesine katkı sağlamasıdır. Bana göre Türkçe öğretiminin gerçek değeri de burada ortaya çıkmaktadır.
0: Evet, Cihan Hocam, Türkçe öğretiminin Türkiye ile Balkan toplumları arasındaki ilişkilere olan katkısını da konuşalım. Nasıl bir katkı sağladığını düşünüyorsunuz?
1: İpek Hanım, insanlar tanıdıkları toplumlarla daha sağlıklı ilişkiler kurarlar. Buna karşılık hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları toplumları çoğu zaman eksik bilgilerle veya ön yargılarla değerlendirirler. Yukarıda da buna temas etmiştim. Yabancı bir dil öğrenmek ise başka bir toplumu tanımanın en etkili yollarından biridir. Çünkü dil sadece iletişim kurmayı sağlamaz. Aynı zamanda o toplumun tarihine, edebiyatına, kültürüne ve hayat anlayışına açılan bir kapıdır. Türkçe öğrenen bir kişi zamanla sadece yeni kelimeler, cümle kalıpları öğrenmez. Türk edebiyatını tanır, Türk müziğini tanır, Türkiye'nin şehirlerini, tarihini ve
0: Yemeklerini,
1: gündelik
0: değil mi?
1: hayatını
0: Evet.
1: tanır, insanlarını tanır. Benzer şekilde Balkanlarda görev yapan Türk öğretmenleri ve akademisyenleri de görev yaptıkları ülkenin dilini, kültürünü ve toplumsal yapısını daha yakından tanıma fırsatı bulurlar. Dolayısıyla burada tek taraflı bir kültürel aktarımdan söz etmiyoruz. Karşılıklı öğrenmeden söz ediyoruz. Karşılıklı anlayıştan söz ediyoruz. Bana göre Balkanlarda Türkçe öğretiminin en önemli katkısı budur. Çünkü insanlar birbirlerini tanıdıkça birlikte çalışma imkanı bulurlar. Üniversiteler arasında yeni işbirlikleri kurulur ki bunların hepsi şu sıralarda devam ediyor. Ortak bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Kültürel projeler geliştirilmektedir. Ekonomik ilişkiler güçlenmektedir. Bütün bunların temelinde ise insanların birbirlerini tanımaları yatmaktadır. Bu nedenle Balkanlarda Türkçe öğretimini sadece yabancı dil öğretim olarak değerlendirmek eksik olur. Ben onu Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında uzun vadeli eğitim, bilim ve kültür ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayan stratejik bir eğitim alanı olarak görüyorum.
0: Evet. saymakla bitmeyecek bir katkıya sahip aslında, değil mi? Türkçe öğretmenin
1: Doğru.
0: Türkiye ve Balkanlar arasındaki kurduğu ilişki.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi hocam baktığımızda önümüzdeki dönem için nasıl bir yol haritası izlemek gerekiyor? Türkiye'nin Balkanlardaki eğitim, kültür ve özellikle de Türkçe alanında, Türkçe öğretim alanındaki öncelikleri sizce neler olmalı?
1: Bence İpek Hanım, bundan sonraki hedefimiz sadece daha

0: arasındaki akademik işbirliklerini son derece önemli görüyorum. Ortak lisans ve lisansüstü programlarının geliştirilmesi gerekir. Ortak bilimsel araştırmaların desteklenmesi gerekir kanaatimce. Öğretim elemanı değişim programları devam ediyor. Bunların arttırılması lazım. Ortak sempozyum ve çalıştayların düzenlenmesi. Bunlar devam ediyor, çoğaltarak devam ettirmek lazım bunları. Türkoloji alanındaki yayın faaliyetlerinin güçlendirilmesi önümüzdeki dönemin öncelikleri arasında yer almalıdır diye düşünüyorum. Bunu söylerken sadece teorik bir değerlendirme de yapmıyorum. Balkanlarda görev yaptığım ülkelerde Türkoloji bölümlerini ziyaret ettim. Buradaki bölümlerin Türkiye'nin desteğine, katkısına, kurumlarımızın, sözünü ettiğim kurumlarımızın çok ihtiyacı var. Bunları devam ettirmek lazım ki buradaki bölümler canlılıklarını devam ettirsinler. Gördüğüm maalesef üzücü hususlardan birisi, Türkoloji bölümlerine gelen öğrenci sayıları azalıyor. Sadece bizim Türkoloji bölümlerine, sosyal bilimler alanındaki diğer bölümlere de. O bakımdan bizi özellikle hassaten tabii Türkoloji bölümleri ilgilendiriyor. Bölümleri ayakta tutabilmek, canlı tutabilmek için elimizden gelen imkanı sağlamaya devam etmeliyiz. Devam şu anda yapılıyor bunlar ama bunlara devam
1: yetiştirebiliriz.
0: ettirmeliyiz.
1: Tabii
0: Evet.
1: ki.
0: Aynı zamanda geleceğin Türkçe öğretmenlerini, akademisyenlerini ve araştırmacılarını bu vesileyle yetiştirecek kalıcı bir eğitim altyapısı oluşturulmalıdır. Dolayısıyla Balkanlarda Türkçe öğretiminin geleceğini sadece bugünün kurslarıyla değil, yarının akademik kurumlarıyla birlikte düşünmek gerekir. Kanaatimce önümüzdeki dönemde üzerinde en fazla durulması gereken konu da budur. Çünkü güçlü kurumlar, güçlü akademik kadrolar ve nitelikli insan kaynağı oluşturulmadan eğitim alanında kalıcı başarı elde etmek kolay
1: Evet hocam,
0: değildir.
1: çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli katkılarınız için
0: Estağfurullah,
1: çok
0: ben teşekkür ederim.
1: teşekkürler. Konuğumuz Profesör Doktor Cihan Özdemir bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyicilerimiz katkılarından dolayı. Bugün 15 Temmuz'du. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatanı, bayrağı ve demokrasisi için can veren şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Balkanlar yolculuğunun sonuna geldik. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Fethullahçı terör örgütü devletin pek çok kritik kurumunda olduğu gibi savunma sanayi alanında da çeşitli yöntemlerle etkili olmaya ve Türkiye'nin kapasitesini zayıflatmaya çalıştı. Peki örgüt savunma sanayini hangi yollarla sabote etti? Kritik projeleri ve kurumları nasıl etkiledi? Bu girişimlerin Türkiye'nin savunma kabiliyetine yansımaları neler oldu? FETÖ'nün devlet kurumlarından tasfiye edilmesinin ardından Türk savunma sanayinin kazandığı ivme, yerli ve milli projelerle gelen dönüşüm ve güvenlik politikalarına pozitif yansımaları. Serinin bu bölümünde Türk savunma sanayinin özellikle son 10 yıldaki atağını konuşacağız. Konuğumuz savunma sanayi politikaları uzmanı Arda Mevlütoğlu. Değerli takipçilerimiz, Başaramadılar Podcast serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Sizlere Ankara'dan TRT stüdyolarından sesleniyoruz. Konuğumuz savunma politikaları uzmanı Arda Mevlütoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Mevlütoğlu.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Efendim 2016'ya kadar Türk savunma sanayinde FETÖ'nün sabotaj ve yavaşlatma faaliyetlerine rastlıyor muyuz? Bunların kapsamı ve etkisi ne oldu?
1: Bu sorunun yanıtı evet. Fethullahçı terör örgütünün savunma sanayine yönelik hamlelerini, sabotaj ve yavaşlatma girişimlerini iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi sektöre ilişkin kamu kurumları ve aynı zamanda şirketlerin organizasyonel yapıları, kadrolarına yönelik hamleler. Bu bağlamda insan kaynakları politikaları, özellikle kritik konumlardaki çok ciddi deneyime, bilgi birikimine sahip personelin yıldırılması, işlevsizleştirilmesi, mobbing olarak tabir edilen uygulamaların yapılması suretiyle projelerinden uzaklaştırılmaları, işlevsiz pozisyonlara aktarılmaları ve hatta şirketlerinden, kurum kuruluşlarından veyahut sektörden uzaklaştırılmaları politikaları denebilir. İkinci kategoride ise proje odaklı sabotaj ve yavaşlatma faaliyetleri. Burada özellikle karar alıcı ya da karar alıcılara nüfuz edebilecek FETÖ mensuplarının projelerde bürokratik engeller çıkarmaları, süreçlerde bazı bilinçli, kasıtlı yavaşlatmalar, çok hesapta olmayan bazı ilave isterler, bazı dokümantasyon talepleri, test talepleri gibi çoğunlukla çok acil ihtiyaç duyulan projelerin geciktirilmesi, bazen iptal edilmesi veyahut yurt içinden karşılanabilecek bazı ürünlerin yurt dışından hazır alım suretiyle temin edilmesi gibi hamleler yaptıklarını biliyoruz. Bu iki kategoride de FETÖ'nün savunma sanayine yönelik sabotajları, aktiviteleri özellikle 2010-2012 arası dönemde zirve yapmıştı. Bu dönem kritik çünkü bu dönem aynı zamanda Türkiye'nin terörle mücadelede çok daha yoğun bir dönem içerisinde olduğu bir süreçti. Özellikle sınır ötesinden kaynaklanan bölücü terör örgütüyle mücadelede savunma sanayinin ürünlerine, teknolojilerine, sistemlerine çok yoğun ihtiyaç duyulduğu bir dönemdi. Tam bu dönemde aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kapasitesinin akamete uğratılması, ihtiyaçların zamanında ve yerli savunma sanayinden karşılanamaması yolunda FETÖ'nün çok ciddi çabalarının olduğunu gördük. Ben de aslında şahsen bu dönemin bir tanığıyım diyebilirim.
0: Peki Sayın Mevlütoğlu, 15 Temmuz sonrası dönemde savunma sanayi alanında ne gibi atılımlar yaşandı ve bunların sahadaki karşılığı ne oldu?
1: Birincisi bu denklemden FETÖ parametresinin kalkmasıyla birlikte az önce bahsettiğim bu engelleme, yavaşlatma faaliyetleri neredeyse tamamen ortadan kalktı. Zaten bunlar adli süreçlere de konu olmakta. Bu yavaşlatmaların, bu sabotajların sorumluları için, hakkında da gerekli işlemler halen yapılmakta ya da yapıldı. FETÖ'nün bu denklemden çıkmasıyla birlikte aslında pek çok projede çok hızlı bir şekilde sahaya konulması, devreye alınması süreçlerine tanık olduk. Bilhassa insansız hava aracı gibi terörle mücadelede Türkiye'nin çok ciddi ihtiyaç duyduğu bir kalemde süratle kapasite artırımına gidildiğini gördük. Önce keşif gözetleme maksatlı olarak ardından silahlı insansız hava araçları şeklinde terörle mücadelede doğrudan sonuç alıcı bir kabiliyet kısa süre içerisinde inşa edilebildi. Bir diğeri de doğrudan FETÖ ile ilgili olmamakla birlikte Türk savunma sanayinin doğal gelişim süreci içerisinde özellikle 2000'li yılların başlarından itibaren başlayan o ivmelenme 2010'lu yıllarda prototiplerin ürüne dönüşme sürecine sahne oldu. Yani 2010'lara kadar Türk savunma sanayinin geliştirme, tasarım ve test süreçlerini yürüttüğü projeler 2010'ların ortalarından itibaren artık kullanıma hazır, devreye alınmaya hazır hale geldiler. Bu da aslında savunma sanayinin vites arttırma sürecine denk geldi. FETÖ'nün buradaki yavaşlatıcı ve engelleyici faktörün ortadan kalkmasıyla birlikte terörle mücadele ve sınır ötesi harekatlarda Türk savunma sanayinin ürünleriyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin hareket kabiliyeti, etki kabiliyeti çok ciddi bir şekilde bu dönemde artış gösterdi.
0: Son 10 yılın en kritik projeleri sizce neydi?
1: Bu son 10 yılda tabii ki en başta gelen kritik proje olarak herhalde insansız hava araçlarını sayabiliriz. Türk savunma sanayinin güzide kurumları arasında yer alan Türk Havacılık Uzay Sanayi ve Baykar başta olmak üzere şirketlerimizin geliştirdiği Anka, Bayraktar TB2, Aksungur, Bayraktar Akıncı gibi insansız hava araçları az önce bahsettiğim süreçte terörle mücadelede stratejik etki yaratan unsurlar oldular. Çünkü bunlar çok gelişmiş elektronik harp ve keşif gözetleme kameralarıyla, sistemleriyle donatılmış platformlar. Bu sensörleri, kameraları Aselsan geliştirip üretmekte. Hassas vuruş kabiliyetine sahip hassas güdümlü silah sistemleriyle donatıldılar. Roketsan ve TÜBİTAK SAGE'nin ürettiği mühimmatlar. Bunlarla birlikte insansız hava araçları sınır içinde terörle mücadelede, Suriye, Kuzey Irak, Libya, Dağlık Karabağ gibi harekat ortamlarında hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem dost ve müttefik güçleri sahada oyun değiştirici, doğrudan sonuç alıcı kabiliyetler sundular. Bir diğer kategori olarak deniz sistemlerini, askeri denizciliği sayabiliriz. Burada en başta MİLGEM, Milli Savaş Gemisi programı adı altında yürütülen korvet ve fırkateyn inşa programlarıyla Türk askeri denizcilik sektörü çok ciddi bir kapasite sıçraması sağladı. Hem kendi ihtiyaçlarımız için hem de Ukrayna, Pakistan, Malezya gibi dost ve müttefik ülkelerin donanmaları için çok farklı konfigürasyonlarda savaş gemilerini kendi özgün imkanlarımızla, kendi konsept ve doktrinlerimizle tasarlar ve inşa eder hale geldik. Deniz alanında şüphesiz TCG Anadolu'yu bahsetmeden geçemeyiz. Çok maksatlı amfibi taarruz gemisi. Türkiye'nin kuvvet aktarım kabiliyetini çok uzak coğrafyalara taşıyan hem bayrak gösterme hem amfibi harekat hem de savaş dışı harekatlarda Türkiye'nin askeri ve stratejik görünürlüğünü, kuvvet öz kütlesini çok ciddi bir şekilde artıran stratejik bir platform. Nitekim bu platform kısa süre içerisinde hizmete alınarak hem Türkiye'nin milli operasyonlarında, görevlerinde hem de çok uluslu harekatlarda harekata hazır hale geldi. Bir diğer önemli alan olarak muhtemelen sayabileceğimiz bir kategori elektronik harp sistemleri olarak sayılabilir. Türk savunma sanayi başta Aselsan olmak üzere çok sayıda şirketiyle birlikte hava, kara ve deniz konuşlu elektronik istihbarat, elektronik harp sistemleri geliştirmekte. Bunları insansız hava araçlarında, farklı deniz ve kara platformlarında kullanmakta ve bu suretle kendi bölgesinde çok geniş bir coğrafyada elektromanyetik spektrumda bir hakimiyet sağlayabilmekte. Ve bu kabiliyet yavaş yavaş artık dost ve müttefik ülkelerinde istifadesine sunulmakta. Son olarak da Altay Milli Ana Muharebe Tankı'yla sembolleşen kara araçları sektörünü herhalde zikretebiliriz. Türk savunma sanayinin en güçlü olduğu kategorilerden birisi hiç şüphesiz kara araçları sektörü. Hem ana muharebe tankı hem zırhlı muharebe araçları hem de farklı kategorilerde kara araçlarının, kara sistemlerinin tasarım, üretim ve donatımını tamamen yerli imkanlarla yapabilir haldeyiz. Zaten savunma sanayimizin bu yetkinlikleri insansız hava aracı ve kara aracı sektörü başta olmak üzere Türkiye'nin ihracat alanında da son yıllarda süratle artan bir ivme kazanmasını mümkün kıldı. Nitekim geldiğimiz noktada Türk savunma sanayinin 5 firmasının dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması arasına girdiğini görüyoruz. Savunma sanayimizin toplam ihracat hacminin 10 milyar doları aştığını görüyoruz. Bunlar son 20 yılda elde edilen çok dikkat çekici kayda değer başarılardır.
0: Efendim, merakla beklediğimiz bir başka başlık da Kaan projesi.
1: Milli Muharip Uçak Kaan aslında Türk savunma sanayinin ve genel olarak Türkiye'nin en büyük, en önemli, en stratejik projelerinden biri, hatta belki birincisi. Burada hedeflenen 5. nesil olarak nitelendirdiğimiz bir muharip uçak, Türk Hava Kuvvetleri'nin 2030'lu 40'lı yıllarda ana omurgasını teşkil edecek bir savaş uçağı. Ancak yalnızca bununla sınırlı değil. Böyle kabiliyetli ve nitelikli

0: nitelikli bir uçağı geliştirmek için Türk savunma sanayinin çok ciddi bir kapasite genişlemesine ihtiyacı var. Aslında Kaan, bu anlamıyla da Türk savunma sanayinin kabuk değiştirmesine, dönüşüm geçirmesine vesile olacak bir proje. Çünkü uçağın ana yüklenicisi Türk Havacılık Uzay Sanayi TUSAŞ, uçağın sensörlerinin ana yüklenicisi Aselsan, silah sistemlerinin sağlayıcısı Roketsan, bunun dışında TR Motor ortaklığında Milli Güç Sistemi Turbofan Motoru TF-35000 geliştirilmekte. Bunların hepsi çok iddialı, teknolojik olarak çok ileri programlar. Dolayısıyla aslında Kaan'ı bir program değil, bir projeler bütünü olarak nitelendirmek mümkün ve başarıyla tamamlandığı surette Türk savunma sanayinin aslında küresel iddiası içinde çok ciddi bir vesile olacak. Bu anlamda çok önemsediğim ve Türkiye için de stratejik bir dönüşme vesile olacağı için aynı zamanda da çok önemli olduğunu düşündüğüm bir proje.
1: Sayın Mevlütoğlu, ülkelerin savunma sanayine yatırımları dış politikada da belirleyici bir rol oynuyor.
0: Evet.
1: Türkiye'nin dış politikasında savunma sanayi peki nasıl bir işleve sahip?
0: Bunu da birkaç farklı kategoride ele almak mümkün. Öncelikle hiç şüphesiz savunma sanayi bir endüstriyel sektör olarak ihracat üzerinden ülkeye döviz kazandıran bir sektör olarak nitelendirilebilir. Ancak savunma sanayinin ürünü tabii ki silah sistemleri, savunma sistemleri ve ülkelerin sınırlarının güvenliklerinde, terörle mücadelelerinde, ulusal çıkarlarının korunmasında ana aktörler olarak bu ürünler kullanılıyor. Dolayısıyla bir savunma ürününün ihracatı satıcı ve müşteri ülke arasında çok farklı bazı ilişkilerin de kurulmasına vesile oluyor. Bu yalnızca bir ürün olarak değil, aynı zamanda diplomatik bir bağ, aynı zamanda askeri bir bağ ve hiç kuşkusuz endüstriyel teknolojik bir bağ olarak tezahür ediyor. Daha somutlaştıralım. Türk savunma sanayinin bugün en önde gelen ihracat kalemlerinden birisi hiç kuşkusuz insansız hava araçları. Bayraktar TB2 başta olmak üzere Türk savunma sanayinin ürettiği çeşitli insansız hava araçları Afrika gibi, Asya gibi çok farklı bölgelerde çok sayıda ülkenin kullanımına sunuldu. Bu ürünlerin satışı ile birlikte Türkiye aynı zamanda bunların bakım, onarım, güncellemelerinin desteğini sağlamakta. Dolayısıyla bir endüstriyel ilişki kurulmakta. Türkiye yalnızca bunları ürün olarak değil, aynı zamanda bunların kullanım konseptleri, bunlarla ilişkili deneyimleri de aslında paylaşmakta ve bu surette de müşteri ülkelerle, alıcı ülkelerle askeri ve diplomatik bazı başka bağlar da kurulmakta. Dolayısıyla savunma sanayi ihracatını aynı zamanda Türkiye'nin bu hedef bölgelerdeki diplomatik ilişkilerinin, diplomatik çıkarlarının da bir vesilesi, bir unsur olarak çok rahatlıkla görebiliriz. Nitekim biz aslında bu etkiyi şimdiden Afrika'da, özellikle Sahraaltı Afrika'da gözlemlemekteyiz. Türk savunma sanayi ürünlerinin ihracatı ve bunların başarılı bir şekilde kullanılmalarıyla birlikte Türkiye'nin diğer sektörlerde de bu bölgelerdeki etkinliği artabilmekte. Türkiye'nin diplomatik görünürlüğü bu ülkelerle ikili ilişkilerinin gelişmesine de vesile olabilmekte. Tabii burada Avrupa için özel bir bahis belki açmakta fayda var. Baykar'ın en son kamuoyuna da yansıyan malum İtalya'da bir şirketi satın alması, önde gelen bir başka İtalyan savunma sanayi firmasıyla ortak girişim kurması ve ortak ileri teknoloji projelerine artık girişmesi. Bu anlamda aslında Türkiye için çok önemli bir başka fırsat penceresinin de açıldığını gösteriyor. İleri teknoloji alanlarında Avrupa ülkeleriyle, Batı ülkeleriyle çok farklı teknoloji geliştirme, ortak ürün üretme ve üçüncü pazarlara sunabilme anlamında Türkiye'nin masaya çok daha güçlü bir şekilde artık oturduğunu görüyoruz.
1: Bu başarıların arka planındaki insan kaynaklarına da bir parantez açalım Sayın Mevlütoğlu.
0: Tabii şimdi savunma sanayi özelliği itibariyle, özü itibariyle ileri teknolojinin çok yoğun olduğu bir sektör. Dolayısıyla özellikle mühendislik disiplinlerinin çok yoğun aktif olduğu bir sektör. Ben de bir mühendisim. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Akabinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans doktora programlarına devam ettim. Dolayısıyla burada ben de bu mühendis kadrosunun içindeyim diyebilirim. Sık sık çok yakinen tanık oldum ki aslında Türkiye'de verilen mühendislik eğitimi ve bu mühendis kadrosunun en üst seviyesi savunma sanayini öncelikli olarak tercih ediyor. Bu sektör için çok sevindirici, çok olumlu bir nokta. Ve yine sık sık bizzat tanık oldum ki aslında dünyadaki muadillerinden, özellikle Avrupa, Amerika'daki muadillerinden hiç geri kalmayan bir nitelik setine, yetkinlik setine sahip mühendislerimiz. Kabiliyetler olarak temel mühendislik melekeleri anlamında sektörümüzün insan kaynağının çok ciddi bir avantajı olduğunu görüyoruz.

0: yapıyoruz. Bunun üstüne aslında Türkiye'nin kendine özgü bir başka avantajı daha var. Çok fazla projemiz var. Çok fazla iddialı projemiz var. Bu iddialı projeler bilhassa genç meslektaşlarımın çok kısa süre içerisinde deneyim kazanması için, yetkinliklerini geliştirebilmeleri için fırsat sağlıyor. Bu Avrupa'da böyle değil. Bu kadar fazla yüksek sayıda iddialı proje yok. Dolayısıyla mühendislerimiz kısa süre içerisinde deneyim kazanıp bu deneyimlerini bizzat ürünleştirerek, sahada devreye alındığını görerek ve onları geliştirerek ciddi anlamda kısa süre içerisinde bir gelişme kaydedebildiler. Bu gelişmeyi biz aslında ürünlerimizin, projelerimizin hayata geçme sürelerinde sıkça gözlemliyoruz. Pek çok karşılaşılan sorunu çok dinamik, esnek, inovatif şekillerde çözdüklerine tanık oluyoruz. Bu anlamda aslında çok ciddi bir rekabetçi gücümüzün insan kaynağında yattığını rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Savunma politikaları uzmanı Arda Mevlütoğlu bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Mevlütoğlu katkılarınız
0: Ben
1: için. Çok
0: teşekkür ederim.
1: teşekkür ediyoruz
0: Sağ
1: efendim.
0: olun.
1: Değerli takipçilerimiz, podcast serimizin bu bölümünde 15 Temmuz 2016 sonrası Türk savunma sanayindeki gelişmeleri konuştuk. Başka bir seride buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Esinti başlıyor.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz şehitleri unutulmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. Törenler kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Dualar edildi. Gece İstanbul, Bursa ve Edirne'deki camilerden yeniden selalar okundu. Selaları dinleyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz gecesi muhteşem bir destan yazıldığını belirtti. Erdoğan, FETÖ tamamen bertaraf edilene, her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın dedi. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimini engelleyen on binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Milli birlik ve beraberlik mesajlarıyla demokrasi nöbetlerine katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan iddialı bir yapım TRT 1 ekranında izleyiciyle buluştu. Asırlık Gece dizisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da yaşananları anlatıyor. Ailesiyle helalleşmesi, darbe girişiminin püskürtülmesi için tüm kurumlara verdiği kritik talimatlar. İlk 3 bölümüyle ekrana gelen iddialı yapım geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizi TRT'nin dijital platformu Tabi'den yayınlandı. Ana muhalefet partisi CHP'de sular durulmuyor. Meclis Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi. Özel, partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheli aranıyor. Manavgat Belediyesi'ne yönelik başlatılan icra takibi kapsamında aralarında Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in makam aracında yer aldığı 3 araca el konuldu. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Kendi adına banka hesabı ve kredi kartı olmadığını söyleyen Levent, başkalarının hesaplarını kullandığını belirtti. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var diyen Levent, ahbap çeklerini ve senetlerini teminat olarak kullandığını söyledi. Levent, işlerimi yönetemedim, yüksek miktarda borçlandım dedi. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ifadesinde hesabındaki para hareketlerinin Levent'in talimatıyla yapıldığını, adına düzenlenen çeklerdeki imzaları Haluk Levent tarafından atıldığını söyledi. Yeliz Kaya yine Haluk Levent'in talimatıyla çok sayıda taşınmazı tanımadığı kişilere devrettiğini öne sürdü. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada çok sayıda şüpheli Haluk Levent'e milyonlarca borç para verdiklerini ancak ödemeleri alamadıklarını iddia etti. Şüphelilerden Sevda Kurt savcılıkta beni 90 milyon lira zarara uğrattı, yardımseverliğimden vurarak bu parayı elimden aldı, Haluk Levent tarafından ben de dolandırıldım dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural tanımazlık can almaya devam ediyor. Yurtta meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD hedeflerine saldırdı. ABD kamuoyunda İsrail karşıtlığı giderek artıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD'de kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. Vance, pedofili ve sapık Epstein'in İsrail ve ABD siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantılar olduğunu itiraf etti. Haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Güzel Bir Gün programı başlıyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Özsaz, spikeriniz ben Tülin Bilen, yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr, bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap, zindan. Kayış kapar kolumuzu, kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: kültürel ve siyasi yönü olan olaylar. Ülkemizde geçmişte birçok darbe deneyimi yaşadı, demokrasiye müdahale edildi, insanlarımız şehit oldu, birçok acı olay yaşandı. Ancak öncekilerden farklı olarak 15 Temmuz 2016'da ilk kez bir dini cemaat tarafından ve onun adına girişilen bir darbe teşebbüsüne tanık olduk. Bu olayın toplumumuz üzerinde birçok yönden derin etkiler yarattığını söylemek mümkün. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde milletimizin, güzel ülkemizin ve güzel insanımızın böyle bir acıyı tekrar yaşamaması ümidiyle bu ve benzeri olayların toplum psikolojisi üzerindeki etkilerini konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz psikiyatri uzmanı Doktor Göksel Bayan var. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sayın Bayan, ilk olarak toplumsal travmayla başlayalım. Toplumsal travma nedir?
1: Evet, aslında toplumsal travma bugün 10. yılını kutladığımız 15 Temmuz benzeri şeyler için tüm doğal ya da ekonomik ya da siyasi birçok olay için geçerlidir. Yani bir takım doğal afetler de depremler, su baskınları, yangınlar gibi gerçekten o toplumu ilgilendiren ve onların hayatlarında bir takım etkiler yaratan olayların tamamının yarattığı bir ortak etki var. Onlardan yani genelde bir travmatik yaşantının neler yaratabileceği, bir toplumun hayatında neler yapabileceği, onların hangi duygularını örseleyebileceği, nerelerde sıkıntılara ya da uzun dönem sıkıntılara yol açabileceklerini de kısa dönemlerde etkileyecek sorunlar yaşatacağını ama bir de uzun dönemde hem olumlu hem olumsuz anlamda o toplumun gücünü bazı noktalarda nerelerden arttırdığını, onunla baş edebilme becerisini de neler yaptığını konuşmak gerekiyor. Aslında tabii ki bunun doğal olarak siyasi, ekonomik, kültürel bir sürü şey olabilir uzantısı. Bunu konuyla ilgili uzman arkadaşlarımız uzun uzadıya yorumlarlar ama biz ağırlıklı olarak toplum psikolojisi üzerinde neler yapabilir üzerinden konuşmak gerekiyor. Birincisi, önce bireyden başlayalım. Çünkü birey örneğinden başlayalım. Bu tür felaketlerin ya da buna benzer olayların yarattığı tüm dünyada bir ortak ta Vietnam Savaşı'ndan bu yana tanımlanan böylesine savaş dönemlerinin ya da oraya yaşadığı travmaların ne tür etkiler yapabilir, bireylerde nasıl şeyler yapabilir ile ilgili travma sonra stres bozukluğu dediğimiz bir rahatsızlık var. Yani işte 15 Temmuz'da da İster bu olaylara tanıklık edenler, ister o sırada hissedenler, ister olayların kahramanları, ister bu dönem içerisinde yaralanan ya da ölenler ya da bunların yakınlarının tamamının uzunca bir zamanda hissetmesi ihtimali olan travma sonra stres bozukluğu, bu ciddi uyku bozuklukları, ciddi gün içerisindeki ani böyle flashbackler dediğimiz böyle işte geriye dönük o anların tekrar tekrar canlanması, aşırı uyarılma hali, endişe, gerginlik gibi bütün bunların hepsinin olduğu ve uzun zaman geçtiği o kadar uzun sürebilir ki inanın benim 99 depreminden beri gecenin saat 3'ünde uyanan danışanlarım var. O saat öylesine derin bir iz bırakmış ki, öylesine sıkıntı yaratmış ki o dönemde ortaya çıkıyor. Birey üzerindeki etkileri birebir yaşamakla ilgili. O dönemlerde özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar, hele biz başkentte yaşayanlar çok daha şiddetli hissettik. Hani
0: Evet,
1: uçak
0: maalesef.
1: seslerini, işte bombalamaları, silah seslerini, ne olup olmadığı uzunca süre bilemedik, edemedik. O belirsizliğin yarattığı derin kaygı. Bu arada bütün bunların korkular, bizim ya da sevdiklerimizin başına bir şey gelebilme ihtimali, bu arada insanların buna benzer süreçlere nasıl ne yapacaklarını bilemedikleri, daha sonra bilmeye başladıkları zamanlarda bu tür bir darbe girişimine karşı direniyor olmak, o dirençler sırasında can, mal kayıpları, bütün bunların hepsi o fotoğraflar, o yaşananlar. Gerçekten çok uzun zaman hani biz arşivimizden kaldırabiliriz ama zihnimizden bunu bu kadar kolay kaldırmak mümkün değil. Bunlar bireyin kendisinde ciddi bir gerginlik, iş sıkıntısı, belirsizlik, her an kötü bir şey olacakmış hissi, işte aşırı bir uyarılma, yüksek sese karşı bir dayanıksızlık gibi gerçekten insanlar arası ilişkilerini de bozan işlevselliklerini de derin bir şekilde etkileyen sonuçlar ortaya çıkartıyorlar.
0: Yıllarca da sürebilecek etkiler.
1: Tabii ki yani inanın halen uğraştıklarımız var. Yani büyük bir kısmını önemli ölçüde artık tedavi ettik ama tekrar bir daha nüksetmesin, rahatsızlanmasın diye yani o güvenle ilgili biraz sonra toplum psikolojisiyle ilgili kısmı daha ayrıntılı anlatırken gerçekten aslında ne tür duyguları zedelediği, ne tür duyguları

0: Bunlara zarar verdiği ile ilgili kısmı meselenin mutlaka konunun uzmanları söylediklerinde onlar açısından çok önemli tarafları olabilir. Yani ekonomik boyutları, siyasi boyutları, kültürel boyutları olabilir. Bunları hiç azımsamıyorum, hiç hafife almıyorum. Ama inanın biz bir sürü şeyi kolay hallediyoruz. Yani depresyonu hallediyoruz, kaygıyı hallediyoruz. Onları tedavi etmelerimiz, onları çözmemiz daha kolay. Bizim için halledilmesi en zor duygulardan bir tanesi güven. Güven çok pahalı bir duygudur. Ve güven kaybı ya da güvenin sıkıntıya girme ihtimali gerçekten bizim uzun dönemde onarmakta zorlandığımız şeyler. Ve maalesef bu tür kalkışmalar, bu tür olayların tamamı insanın kendini güvende hissetmesi duygusunu ciddi bir şekilde zedelemeye başlar. O yüzden de dediğim gibi bireylerde hani bu en çok gördüğümüz travma sonrası stres bozukluğu gördük. Bir kısmında hakikaten yakın kayıpları ya da yaralananlar nedeniyle ciddi kayıp duygusu, yas reaksiyonları ve onların uzantısı olan sorunları gördük. Bir kısmında gerçekten ciddi miktarda uyku bozuklukları gördük. Uyumla ilgili becerilerinde bir azalma gördük. Bunlar bireye ait sorunlar. Ama kaçınılmaz olarak bunun bir bulaşıcılığı da var. Yani bu tek başına bir tek bireyin yaşadığı ya da kısıtlı bir çevrenin yaşadığı bir şey değil. Hemen hemen bu ülke nüfusunun tamamının yaşadığı. Ve gerçekten bir süre sonra insanların birbirleriyle ilgili düşüncelerini de, güven duygularını da, dirençlerini de etkileyen bir şey haline dönüşen ve ciddi sıkıntılar yaratan bir süreç oldu. Birey üzerinde ama karşılaştıklarımız bunlar genellikle.
1: Biraz önce söylediğiniz işte ekonomik, sosyal, siyasi ve psikoloji. Şu anda biz psikolojiyi konuşuyoruz ama bunların hepsi de aslında birbirini besleyen
0: Çok
1: durumlar
0: doğru.
1: değil mi?
0: Tabii ki.
1: Olumsuzluklar değil mi?
0: Tabii
1: Yani
0: ki.
1: bir olumsuzluk bir noktada başladığında diğer taraflara da aktarılıyor gibi
0: Tabii
1: geliyor
0: ki
1: bana.
0: güven duygusunun kaybı ya da güven duygusunun tedirgin ediliyor olması zaten bu tür kalkışmaların buna benzer olayların hani doğal olanlar dışında doğallar bizim elimizde değil kontrolümüzde değil. Kaldı ki o dönemde bile oluşabilecek hasarları minimuma indirmek için işte söz gelimi biz bir deprem ülkesiyiz diyoruz. Bu doğal afetlere karşı kendimizi hazırlık tutmak bir takım planlamalar yapmak bu sıkıntıları minimum halde tutabilecek önlemler almaya çalışıyoruz. Hani bunlar benzer bir şekilde bu tür sosyal sıkıntılara, siyasi müdahalelere, buna benzer durumlarda gerçekten işimiz daha zorlaşıyor. Çünkü bu durumda hani öbürünü için bir sebep sonuç ilişkisi kurabiliyorsunuz. Yaşadığınız coğrafyayla ilgilendirebiliyorsunuz. Fay hatlarını bilim adamları anlatıyorlar. İşte bunun için önleyecek bir takım şeyler var ama gerçekten o güven duygumuzu sıkıntıya sokacak ve gerçekten ne oluyor? Hani çünkü devlet çok değerli bir şeydir. Bizim gerçekten kendimizin var olduğunu bildiğimiz, kendimizi ona emanet ettiğimiz bir bu organ şeyin bir tehdit altında oluyor olması ihtimali çok tedirgin edici, çok daha büyük, devasa bir şeydir. Ve böyle olduğu zamanlarda haklısınız, buradaki tehdit algısı, güven, gücümüzü eksik hissetme ki bir süre sonra Allah'tan çok toparlandı. Ama oralarda bir yerde bunun ekonomik sonuçları var. İnsanlar yatırım yapmıyorlar, girişimde bulunmuyorlar. İşte parayla ilgili meseleler, finansla ilgili meseleler ciddi sıkıntılara giriyor. Siyasi olarak hani bir şekilde çalkantılar ortaya çıkıyor ve hani gerçekten insanların farklı analizleri, farklı yorumları kutuplaşma miktarını arttırıyor gibi. Hani siyasi sonuçları var ama konu uzmanları onu ettiler, haklısınız. Bu alan hepsiyle ilgili oturup da hani psikolojilerini bozdu. Ya da işte basit bir ekonomik birkaç şey yok. Öyle değil. Toplamda birçok değeri sıkıntıya sokabilecek bir süreç.
1: Acı ve kötü deneyimler bütünü olarak yorumlayabileceğimiz darbeler, bireyler ve toplum üzerinde nasıl duyguların oluşmasına yol açıyor peki?
0: Evet, aslında iyi ki demin söylemeye başladığımız güven duygusu. İlk başta o kayboluyor. Yani birey üzerinde de toplum üzerinde de. Gerçekten birey üzerinde demin söylediğim hani geleceğin ne olacağı, hani gerçekten hayatın bundan sonrasında nasıl devam edebileceğine dair, işte hayatın ne zaman normalleşeceğine, bunun neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair tanımların bir miktar sorgulanmasına, şüphelere, hani bu dönemde etrafınızdaki komşunuzdan tutun işte o şehirde, o kasabada yaşayan, o köyde yaşayan insanların birbirleriyle ilgili endişelerine, hani ve tüm bunların hepsi güven duygusu kaybolursa, İnsanlar endişeleniyorlar, korkuyorlar. Bütün bunların hepsi daha evvelden toplu olarak yapılan bir dünya kadar şey. bir dünya kadar projeyi, işi karşılıklı yardım edebilmek dediği kısımları ciddi bir sıkıntıya sokmaya başlıyor. Bir süre sonra bu meseleyle ilgili değerlendirmelerini yapmalarla ilgili insanlar kutuplaşmaya başlıyorlar. Bu kutuplaştığında bu bahsettiğimiz alan artık evvelden aynı takımda olan, birbirlerine pas veren, birbirleriyle beraber bir süreci kotaran insanlar bu sefer karşıdakinin kendisine bir zarar vereceği, aklın buna bir tür kötülük geleceği endişesiyle yaşamaya başladıklarında artık o hayat o birey düzeyinde çok sıkıntıya düşmeye başlıyor. Toplumda yarattığı şey güven duygusunun karşılığı da bu daha çok hani somutlaştığı alanlarda görüyoruz. Biz ağırlıklı olarak gerçekten hani bu ekonomik alanda insanlar hep bir duruyorlar, endişeliler, geleceklerini ya da bir gün sonrasını ya da birkaç gün sonrasını yeterince göremedikleri için o suyun bulanıklığı sağlıklı değerlendirmeler yapmalarını bozuyor. Sağlıklı değerlendirmeler yapamayan toplumlar ya da bireyler sağlıklı kararlar alamıyorlar. Buna benzer süreçler yaşanıyorlar ve hani dediğim gibi güven duygu içerisinde en çok zedelenendir. Bunun yanı sıra evet ciddi bir şekilde bir depresyon var, bir çökkünlük. Hani başlangıçta özellikle o akut dönemde bir çaresizlik hissi, hani umutsuzluk, karamsarlık, ya yarın başka bir şey olacak olursa, her şeyi nasıl gittiğine dair netleşemeyen durumların hepsi ciddi bir hüzün duygusunun artmasına, korkunun ve kaygının, yani çünkü biz zaten bir belirsizlik, hani var olan bizim kendimize emanet ettiğimiz canımızı, malımızı ya da işte geleceğimizi bir sürü şeye emanet ettiğimiz bir sistem var, devlet var. Bununla ilgili o devletin tehdit altında olması hissi bir belirsizlik yaratacağı için insanların onun doğal sonucu da hani kaygıdır.
1: Evet, gelecek kaygısı.
0: Aynen öyle, kaygıdır. Bu kendimizle ilgili, kendi hayatımızla ilgili, kendi malımız mülkümüzle ilgili, çocuklarımızın gelecekleriyle ilgili kaygılarımız ortaya çıkmaya başlar. Diğer bir kısmı da bu. Bu da bir dönem bizim için sıkıntı oldu. Ancak büyük bir olasılıkla konuşmamızın sonunda söyleyeceğiz. Yani bunlar yarattığı başlangıçta bu gelişmelerin olduğu, bu gelişmelerin ne olacağının bilinmediği döneme dair insanların tedirginlikleri, endişeleri. Ama doğru yönetildiğinde ya da baş edildiğinde buna benzer süreçlerin bu bahsettiğimiz duyguların önemli bir kısmını ciddi bir şekilde arttırma, bir arada beraber olabilme gibi duyguları da ortaya çıkartan tarafı da var ayrıca.
1: Evet, destekleyen taraflar da var
0: Evet.
1: tabii ki. Toplumsal travmalar bireysel olarak hayatlarımızı nasıl şekillendiriyor ve kişiler arası ilişkilerde nasıl yansımaları oldu bu olay özelinde de?
0: Çok benim klinik deneyimlerimden söz edeyim. Zaman zaman bu konuda birçok meslektaşım da yayınlar yaptılar ya da değerlendirmeler yaptılar. Öncelikle gerçekten insanların sebep sonuç ilişkilerini doğru kuramadıkları durumlarda neyin doğru neyin yanlış olduğunu demin söyledik ya, o su bulanıyor. Ne oluyor belli değil. Bir sürü haberler ortalıkta çıkıyor. İşte sosyal medya ya da yazılı görsel basında ne olduğunu bilemediğimiz, sokaktaki sıradan vatandaşların gerçekten ayrıntılarla ilgili yeterince berrak bilgilendirmenin ortadan kalktığı durumlarda insanlar bu döneme dair çeşitli duygulara sahip oldular. Aynı ailedeki bireylerin konuya farklı farklı yaklaşmalarından tutun ya da gerçekten insanların içlerinden çıktıkları toplulukların neyi sahiplendikleri, neyin arkasında durdukları ile ilgili kısımlar hem insanlar arası ilişkilerde, evliliklerde bile yani ciddi sıkıntı neden oldular. Çünkü mesele içerisinde şimdikilerin hepsinden çok farklı bir şey vardı. Türkiye geçmişte benzer darbeleri yaşadı. Hani biz maalesef çok iyi bir deneyim değil ama bu konuda tecrübeli bir ülkeyiz.
1: Milletiz değil mi? Evet, ne
0: Evet,
1: yazık ki.
0: bu süreçle ilgili ama bundan evvelkilerin bundan bir farkı vardı. Bundan evvelkiler yani iyi yönetilmesine itiraz eden askeri bir şeyin hani kökeninde toplumda çok alt şeyi bulamayan, sahiplenme bulamayan, zaman içerisinde kendini anlatmaya çalışan durumlardı, hareketlerdi. Fakat bu sefer hani bir dini inanç üzerinden yargılanan bir durum ortaya çıktığı için hani insanların gerçekten yumuşak karnı bu. Yani o yüzden de bunun üzerine yararlandırıldığında ne yapacaklarını bilemediler. Gerçekten bu süre içerisinde neyin ne adına yapıldığı, çünkü bu nedenle yapılmış herhangi bir şey yoktu.
1: Yani düşünebileceğimiz bir durum değildi
0: Evet, değildi. Hani
1: bu.
0: bunun üzerinden bir ülke yönetimine talip oluyor olmak ya da ülke yönetimine müdahale etmeye kalkışıyor olmak fikri insanlara yabancı bir fikirdi. Doğru, biz darbelere alışığız ama buna benzer fikre çok alışık değiliz. Bu bilinmezlik de, bu nereden geldiği bilinmez durumu da kısa dönemde bizim için hakikaten çok tedirginlik yarattı. Yani bir durduk, dona kaldık. Hani bir kısmımız öfkelendi, bir kısmımız çok

0: üzüldü, endişelendi. Hani birbirine o kadar karışık duygular ki o anda. Yani sadece o sırada gerçekten bunun için, mücadele için sokağa çıkan ve buna karşı direnen halktan kayıplar yaşadıklarımızın gerçekten üzüntüsü sadece bildiğimiz klasik bir yas değildi o.
1: Evet.
0: Daha fazla bir şeydi. İçinde üzüntü vardı ama bunun yanı sıra korku vardı, öfke vardı, endişe vardı, kızgınlık vardı. O yüzden
1: Şaşkınlık vardı.
0: şaşkınlık vardı, çok doğru. Buna ben çok karmaşık duygular olduğu için halledilmesi, kurtarılması çok daha zor oldu. Çünkü yas mı? Kaybedersiniz birini. Kayıp duygusunun hani kısa dönem uzun dönem etkilerini yaşarsınız. Bir süre sonra kabullenirsiniz. Bir süre sonra hayatınızı ona öyle kurgularsınız. Ama buradaki mesele öyle değildi.
1: Hı.
0: Sadece üzüntü, sadece kayıp üzerinden kurgulamadık biz bunu. Bir sürü şey daha kurguladık. Ama bu nedenle de insanların bu meseleye bakış açılarıyla ilgili gerçekten ciddi kutuplaşmalar. Bunlar evlilikteki karı kocalar,
1: Hı.
0: ailedeki anne baba çocuklar arasındaki ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde farklı farklı şey çıktığında insanları gerçekten çok mikro düzeyde de kutuplaştırmaya başladı. Herkes bundan başka bir şey algılamaya başladı.
1: Hı.
0: Hani o yüzden de ha bir süre sonra o su berraklaştığında, o su durulduğunda ve gerçekten bu mesele kontrol altına alındığında hani bir sürü şey oldu ama kısa dönemde insanları tedirgin eden ve karşılıklı birbirlerini karşı karşıya getiren durumlarda yaşandılar.
1: Peki böylesi travmaların nesilden nesile aktarımı konusunda neler söylersiniz?
0: Çok haklısınız. Biz de aslında ben birazcık da bu sorunla baş edebilmenin ya da bu soruna karşı halkın sokaklara dökülerek buna karşı direniyor olmasının diğer nesillerin yaşanmış olan darbeleri bu kuşakları doğru anlattığının sonucu olduğunu da düşünüyorum. Yani eski nesiller doğru anlatmış olmalılar ki yani darbelerin ne kadar kötü bir şey olduğunu, hani darbelerin insanları ne kadar sıkıntıya soktuğunu, hakkı, hukuku, demokrasiyi, özgürlükleri, bir sürü şeyi ne kadar çok tehlikeye soktuğuna dair doğru şeyler anlatmış olmalılar ki benzer bir kalkışmaya karşı böylesine bir hareket haline dönüşebildi. Çünkü bu kolektiviteyi sağlamak altta bir yerde bir zemin yoksa olması mümkün değildir. Yani o an bir hamlede refleks olarak bir dakika abi demokrasiyi, hukuku koruyayım, işte hukuku koruyayım, işte meclisi koruyayım, hani işte halkın iradesini koruyayım. Hani bunlar refleks olarak ortaya çıkmazlar. Bunlar altta bir yerde fonda bir bilgiler olmalı ki gerçekten darbenin neleri mahvettiğini, neleri sekteye uğrattığını, neleri yavaşlattığını, ne tür kayıpla neden olduğuna dair bir bilgi ulaşmış olmalı ki insanlar bu konuda buna karşı hareket edebilecek şekilde bir harekete dönüştürebildiler.
1: Evet, toplumsal travmaların etkilerinden kurtulmak, umutsuzluğun yayılması ve kalıcı hale gelmesini önlemek mümkün mü sizce? Mümkünse nasıl yapılabilir?
0: Şimdi kısa dönemde çok zor bir şey.
1: Hı.
0: Gerçekten kısa dönemde onu sağlamak kolay değil. İnsanlar bu kadar korkmuş, endişeliyken, bunun her an tekrar bir daha olabilme ihtimalini bir taraftan düşünüyorlarken, hani o anla kısa dönemde insanların umudunu yeşertmek. Hani bizde terapide çok önemli birkaç kavram vardır. İnsanların umudunu yeşertmek önemli bir kavramdır. Meselenin, yaşananların evrensel olduğunu düşünmek önemli bir şeydir. Bu evrensel bir şey değil.
1: Değil.
0: Yani bu bizim yaşadığımız ve nereden çıktığını bilmediğimiz, hiç olmaması gereken, hele bu değerler üzerinden hiç olmaması gereken bir durum. Bu durumda hani evrensel bir şey olmaması bizim insanların bununla baş etmesini kolaylaştırmak konusunda elimizden bir enstrümanımızı aldı. Umudunu yeşertmek başlangıç için çok zordu. Hiçbir şey düzelmeyecek ve her şey alt üst olacak bir hissi yaratan ama bir süre sonra hani yavaş yavaş artık meselenin ne olduğu, aslında hani gelen darbe girişiminin nasıl bir yerden kaynaklandığı, ne istedikleri, ne yaptıkları, gerçek yüzlerinin ne olduğu ve buna karşı direnenlerin aslında hangi değerleri savunmak için direnmeye başladıkları gibi meseleler netleşmeye başladığı andan itibaren zaten işimiz birazcık daha kolaylaşmaya başladı. Artık biz neyi istemediğimizi, neyi istediğimizi biliyorduk.
1: Hı.
0: Yani demokrasiyi istiyoruz, hukuku istiyoruz, özgürlüğümüzü istiyoruz, halkın iradesini temsil eden o meclisi istiyoruz ve bunların hepsinin tehdit altında olduğu zamanlar ona karşı oraların, bunun iyi tarafı şu, oraların bizim olduğunu öğrendik. Hani mutlaka hepimiz düşünürüz günlük hayatta. Tabii ki o meclis bizim meclisimiz. Tabii ki işte bu devlet bizim devletimiz. Bunu genel geçer laflar olarak söyleriz ama günlük yaşam pratiğinde orayı bu kadar sahiplenmek, oranın bizim olduğunu hissetmek ve gerçekten oraya gelecek tehditlere karşı siper yer oluyor olmak günlük yaşamda insanın bu farkındalığını çok arttıran bir şey. Dediğim gibi başlangıçta yaşanmış olan o travmatik yaşantılar ve onun sonuçlarını gerçekten çok acı, çok sıkıntılı ama daha sonra bu toplumda gerçekten bir arada olabiliyor.

0: olmak kendi hayatındaki ortak değerlere karşı, bu özgürlüklere, hukuka ve meclise karşı yapmış bir harekete karşı direniyor olmanın da nasıl bir araya gelinebildiğini, nasıl insanların tek tek siyasi düşünceleri, ekonomik düşünceleri ne olursa olsun hep beraber asıl korunması gerekenin bu olduğunu fark etmeleri açısından çok önemli bir deneyimdir. Ben toplumu olgunlaştıran bir şey de olduğunu düşünüyorum bunun.
1: Bu tarz toplumsal travmatik konularda medyaya, eğitim sistemine, ailelere düşen görevler var mı sizce?
0: Kesinlikle var. Yani en dipte önce ailelere düşenler var. Yani ailedekiler zaten bir şekilde, aslına bakarsan o duyguları henüz çok daha palazlanmamış olan çocuklarının tekrar o güven duygusunun onarılmasında ve her şeyin eskisi gibi, hatta eskisinden çok daha iyi olacağına dair duygularını pekiştirmek konusunda destek olmalılar ve gerçekten hiçbir şey olmayacağı karşısında. Çok küçüklerde şunu öneriyoruz biz. Hani böyle daha henüz aklı başına gelmemiş, okuma yazması olmayan daha küçük 2-5 yaş arasında gereksiz dahi olsa güven verin. Hiçbir şey olmayacak oğlum. Hiçbir şey olmayacak kızım. Hiç kötü bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Merak etme gibi. Ha bir süre sonra bunların hepsini kontrol edemeyeceğimizi anlarlar ama o dönem başka şeyleri de anlayabilme kapasitesine sahip olurlar. Ama yaşı birazcık daha büyük olanlara bunun karşılığında bir şeyin risk altında olmayacağını, tehdit altında olmayacağını dair güveni yerleştirirken bizim de ne tür güçlere sahip olduğumuzu tekrar hatırlatmak. Bunun üstesinden gelmek için neler yapılması gerektiğine dair kendi hayatımızdaki deneyimleri aktarmak. Bütün bunların hepsini yaptığımızda onarılması konusunda yeni kuşakları aile bir bazında bunlar. Bunun dışında gerçekten devlet bazında olanlar var. Yani yazılı, görsel ve sosyal medyada hani bu dönemde gerçekten çok ciddi. Bu dönemde tamam bilgiye ulaşmak çok kolay ama kirlenmiş bilgiye de ulaşmak kolay. Bu tür kirliliklerden korunabilecek bir hani gerçekten bir okuryazarlık gerekiyor. Bu okuryazarlık sadece bahsettiğim alfabetik anlamda bahsetmiyorum. Aslında hayatı okuyup yazmak, o siyasi gelişmeleri okuyup yazıyor olmak. Hatta işte ne bileyim ekonomist arkadaşlarım da finansal okuryazarlık diyebilirler ama okuyup yazabiliyor olmak bunu. Gerçekten neyin doğru neyin yanlış olabileceğini, gerçekten ona enjekte edilmek gereken, enjekte edilmeye çalışılan o bilgilerin ne kadarının kontrol edilmesi gerektiğine dair kısımları mutlaka doğru ayırt etmek. Gerçekten eğer bilginin temizliğinden ya da bilginin dürüstlüğünden emin değilsek bu durumda gerekirse o bilgiye ulaşma hattını kapatmak daha iyi, daha önemli bir şeydir. Ama hani dediğim gibi o kadar çok kaynağımız var ki artık ne kirlenmeyi engelleyebiliyoruz ama bu arada kirli emelleri, amaçları olan insanlar da bu durumda gerçekleri, doğruluğu engelleyemiyorlar zaten.
1: Bu tarz olaylar aslında toplumda dayanışmayı da artıran durumlar değil mi? Yani
0: Kesinlikle.
1: bazı kesimlerde yabancılaşma ve güvensizlik hissi de artıyor ama dayanışma da
0: Doğru.
1: artıyor
0: Demin
1: diyebiliriz.
0: söylediğimiz akut dönem ya da akut dönemi geçen hemen olmuş olayların hemen arkasından gelen ve durumun tamamıyla kontrol altına alınma hissini sürdüğün o dönemlerde yaşanılan kötü duyguların yanı sıra bu bittiğinde artık bu konuda bizim elimizde bizim sahip olduğumuz, bizim sevdiklerimiz, bizim istediklerimizle ilgili bir şeyin elimizden alınamayacağına dair bir kararlılık göstergesi. Bu çok ciddi bir olgunlaşmadır. Gerçek bir kararlılık duruşu sergiliyor olmak. Çünkü biz hayata dair bir sürü değişik şey düşünebiliriz. Yani yaşam şeklimizde, müzik dinlememizle, kıyafet biçimimizde, tatil yapma şeklimizde, siyasi olarak, tuttuğumuz takımla ilgili çok farklı bir sürü şey düşünebiliriz. Ama bütün bunların içerisinde bizim gerçekten kaybetmek istemediğimiz özgürlüklerimiz, bizim kaybetmek istemediğimiz hakkımız, hukukumuz, bizim kaybetmek istemediğimiz devletimiz ya da oradaki işleyen çarkı dair olduğunda insanların bir araya gelme biçimini ve bir araya gelmenin ne kadar mümkün olabildiğini göstermesi açısından toplumsal bir güveni ya da gerçekten biz bunu yaparız hissi ya doğuran bir şeydir. Ha gerçekten zaten bizim ülkemizde yani zaman zaman ufak tefek tehdit algıları olduğunda da yani hepimiz hatırlarız onları. En ufacık böyle bir ihtimal olduğunda askerlik şubesi önünde kuyruklar olur bizde. Uzun uzadıya. Hani henüz daha bir şey yokken bile. Hayır arkadaş yine de bunu gösteririz. Bakın bir tehdit algısı varsa ben buradayım gibi. Artık o duygunun gerçekten pekiştiğini. Evet arkadaş bir tehdit olduğunda biz buradaydık. bunu yaptık. Bunu hissediyor olmanın yarattığı bir güven duygusu ve kararlılık önemli bir olgunlaşma.
1: Toplumsal travmayla başa çıkmak adına hafıza çalışmaları, anma törenleri, sosyal destek, biraz önce bahsettiğiniz eğitim bu konuda çok çok önemli rol oynuyor,
0: kesinlikle,
1: değil mi?
0: Kesinlikle burada birkaç kısmı var işin. Gerçekten

0: Yani bunu şunu da unutmamak. Bütün bunlar karşısında insanların ödedikleri bir bedel oldu. Yaralananlar, hayatını kaybedenler. Hani bu süreçte bütün bunları anıyor olmak ve gerçekten onların ne kadar büyük bir iş yaptığını ve bütün bu süreci bizim deminden beri düşündüğümüz o devleti, millet olmayı, bir arada olmayı sağlamak için ne kadar katkıda bulunduklarını unutmadan anmak gerekiyor. Ama bunun yanı sıra gerçekten oturup da insanların farklılıklarının o toplumu zenginleştirmeye hizmet ediyor olması lazım. Zenginliğe, güzelliğe hizmet ediyor olması lazım. Farklılıklar eğer kötülüklere, tehlikeye ya da sıkıntı neden olduğunda o sınırı doğru tarif etmekle ilgili bu tür deneyimleri tekrar tekrar insanlara hatırlatmak ve tekrar göstermek gerekebilir.
1: Evet, programımızın sonuna gelmişken son sözlerinizi de alalım sizden.
0: Ben dedim ki bunların hiçbir milletin, hiçbir ülkenin bunlarla sınanmasının doğru olduğunu düşünenlerden değilim. Yani sadece bizim için değil, hiç kimsenin böyle bir, hiçbir ulusun böyle bir şey yaşamasını istemem. Ama bu yaşananların bize gösterdiği çok önemli şeyler de var. Biz hallederiz. Yani biz gerçekten eğer tehdit altında hissettiğimizde hangi takımı tuttuğumuz önemli değildir, hangi siyasi görüşte olduğumuz önemli değildir, hayata nereden baktığımız çok önemli değil. Biz yapan ortak değerlerimize tehdit altında hissettiğimizde gereğini yapıyoruz. Bunun güvenini hissetmek önemli bir şey.
1: Çok teşekkür ediyoruz bize
0: Ben
1: değerli.
0: teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyoruz biz de size değerli katkılarınızdan dolayı. Sevgili dinleyenler, konuğumuz psikiyatri uzmanı Doktor Göksel Bayam'dı. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızın başında dediğimiz gibi 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde milletimizin, güzel ülkemizin ve güzel insanımızın böyle bir acıyı tekrar yaşamaması dileğiyle haftaya tekrar aynı saatte görüşmek ümidiyle hoşça kalın.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Roberto Benigni'nin yazıp yönettiği ve başrolünde de yer aldığı 1997 yapımı Life is Beautiful, Türkçesiyle Hayat Güzeldir filminden söz edeceğiz. Film, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir babanın küçük oğlunu toplama kampının zorlu şartlarından korumak için başvurduğu hayalle karışık yöntemi anlatır. Hikayemiz, hayat dolu bir adam olan Guido'nun sevdiği kadın Dora ile kurduğu mutlu ailenin savaşla birlikte değişen kara kaderine odaklanır. Alman askerleri tarafından toplama kampına götürülen Guido ve oğlu Guise artık hayatta kalma mücadelesi içine girerler. Guido, kampın sert gerçeklerini oğlundan saklamak amacıyla burada yaşananların ve her şeyin bir oyun olduğunu söyler oğluna. Bu kurguya göre eğer kurallara uyarlarsa puan toplayacaklar ve oyunun sonunda büyük ödül olan gerçek bir savaş tankını kazanacaklardır. Bu yöntem bir babanın evladı için gösterdiği çabanın somut ve çaresiz örneğidir. Roberto Benigni bu karakterle bir yandan izleyiciyi gülümsetirken bir yandan da çok dramatik bir hikaye sunar. Filmdeki "Günaydın Prenses" selamı ise sinemanın en bilinen sahneleri arasındadır. Hayat Güzeldir filmi, savaşın yıkıcılığını bir çocuğun dünyası üzerinden yansıtarak zor zamanlarda bile umudu korumanın önemine değinir. Kazandığı 3 Oscar ödülüyle uluslararası alanda ve gişede de büyük başarı yakalayan Hayat Güzeldir filmi, sinema tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olur. Guizzo'nun finalde o tankı gördüğü an, babasının onun için kurduğu hayalin gerçekleştiğini de gösterir. Bu öykü, sevginin ve fedakarlığın savaş dahil birçok zorluğun üstesinden gelmek için umutlu olunması gerektiğini anlatan bir sinema başyapıtıdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Şimdi müzik zamanı.
4: Bizim Eller devam ediyor.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası Kısa Dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz şehitleri unutulmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. Törenler kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu, dualar edildi. Gece İstanbul, Bursa ve Edirne'deki camilerden yeniden selalar okundu. Selaları dinleyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz gecesi muhteşem bir destan yazıldığını belirtti. Erdoğan, FETÖ tamamen bertaraf edilene, her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın dedi. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimi engelleyen 10 binler

Erdoğanlar bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Milli birlik ve beraberlik mesajlarıyla demokrasi nöbetlerine katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan iddialı bir yapım TRT1 ekranında izleyiciyle buluştu. Asırlık Gece dizisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da yaşananları anlatıyor. Ailesiyle helalleşmesi, darbe girişiminin püskürtülmesi için tüm kurumlara verdiği kritik talimatlar. İlk 3 bölümüyle ekrana gelen iddialı yapım geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizi TRT'nin dijital platformu Tabi'den de yayınlandı. Ana Muhalefet Partisi CHP'de sular durulmuyor. Meclis Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi. Özgür Özel partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheli de aranıyor. Manavgat Belediyesi'ne yönelik başlatılan icra takibi kapsamında aralarında Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in makam aracının da yer aldığı 3 araca el konuldu. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Kendi adına banka hesabı ve kredi kartı olmadığını söyleyen Levent, başkalarının hesaplarını kullandığını belirtti. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var diyen Levent, Ahbap çeklerini ve senetlerini teminat olarak kullandığını söyledi. Levent, işlerimi yönetemedim, yüksek miktarda borçlandım dedi. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ifadesinde hesabındaki para hareketlerinin Levent'in talimatıyla yapıldığını, adına düzenlenen çeklerdeki imzaların Haluk Levent tarafından atıldığını söyledi. Yeliz Kaya yine Haluk Levent'in talimatıyla çok sayıda taşınmazı tanımadığı kişilere devrettiğini öne sürdü. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada çok sayıda şüpheli Haluk Levent'e milyonlarca borç para verdiklerini ancak ödemeleri alamadıklarını iddia etti. Şüphelilerden Sevda Kurt savcılıkta beni 90 milyon lira zarara uğrattı. Yardımseverliğinden vurarak bu parayı elimden aldı. Haluk Levent tarafından ben de dolandırıldım ifadelerini kullandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural tanımazlık can almaya devam ediyor. Yurtta meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD hedeflerine saldırdı. ABD kamuoyunda İsrail karşıtlığı giderek artıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD'de kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. Vance, pedofili ve sapık Epstein'in İsrail ve ABD siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Haberleri dinlediniz.

0: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Önce özetler. Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. On binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesi milleti muazzam bir destan yazdığını ve FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in emniyetteki

0: ifadesinde borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var dedi. ABD kamuoyunda İsrail karşıtlığı giderek artıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimi engelleyen on binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Milli birlik ve beraberlik mesajlarıyla demokrasi nöbetlerine katıldı. Demokrasinin zaferi omuz omuza kutlanırken eller şehitlerimiz için semaya açıldı. Camilerden okunan selalar Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olmuştu. Hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde saat 13 itibarıyla minarelerden selalar aynı anda yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesi millete muazzam bir destan yazdığını söyledi. Bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 15 Temmuz programında konuştu.
1: Genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 15 Temmuz gecesi milletimiz muazzam bir destan yazmıştır. Özellikle bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Tarih boyunca bu millete, bu devlete ihanet edenlere baktığınızda karşınızda ruhsuz ve onursuz mankurtlar sürüsünü görürsünüz. O gece emperyalizme uşaklık eden Haşhaşi çetesine karşı bir asır önce olduğu gibi yine ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım dedik. Buradan aziz milletimi bir kez daha tebrik ediyor, bu yüce milletin bir ferdi olmakla onur duyduğumu, kıvanç duyduğumu tekrar ifade ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün bürokrasi, siyaset ve ticarette yeniden var olma gayretini yakından takip ettiklerini söyledi. Bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek dedi.
1: Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadele de olacaktır. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. FETÖ'nün bürokraside, siyasette, özellikle de ticari faaliyetlerde yeniden var olma gayretlerini yakından takip ediyoruz. En büyük özelliği kanser hücresi gibi vücudu içeriden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur.
0: 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan iddialı bir yapım TRT1 ekranında izleyiciyle buluştu. Asırlık Gece dizisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da yaşananları anlatıyor. Ailesiyle helalleşmesi, darbe girişiminin püskürtülmesi için tüm kurumlara verdiği kritik talimatlar. 16 bölümlük dizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Asırlık Gece kitabından yola çıkılarak hazırlandı. Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda Erkan Petekkaya, Murat Aygen, Cem Kurtoğlu, Yavuz Bingöl, Burak Sergen başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim rol

0: aldı. Geceler vardır, dirilişe gebedir sloganıyla hazırlanan Asırlık Gece dün akşam ilk 3 bölümüyle Tabii ve TRT1 ekranlarındaydı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında birçok ülkede de etkinlikler gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki anma programları kapsamında TRT yapımı Son Sefer filmi gösterildi. Milli İrade ve Demokratik Direnç paneli düzenlendi. Kahraman şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Dünyanın dört bir yanındaki Türk misyonlarındaki etkinliklerde de 15 Temmuz şehitleri anıldı. CHP'de parti içi tartışmalar devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi.
1: Temmuz ayının bitimi Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte isim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. 20 Temmuz elbette zaten bekleniyor. Bunun devamında biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde birkaç hukuki mücadele veriyoruz. Ama hepsinin bir hafta, 10 gün, 15 günlük işleri var.
0: Yeni oluşum için olağanüstü kurultaya dair toplanan imzalarla ilgili sürenin tamamlanması beklenecek. Özgür Özel ve ekibi genel merkezin kararını beklemeden süreci yargıya da taşıdı. CHP'de gözler adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz tarihinde. Yargının kararı da beklenecek. Özel ve ekibi ikinci bir formül üzerinde de çalışıyor. Özgür Özel mevcut siyasi bir partiyle de görüşme yapıldığını da açıkladı.
1: Bir yandan bir grup arkadaşımız yeni parti kurulumu ile ilgili, bir grup arkadaşımız mevcut bir siyasi partinin hazırda bulundurulmasıyla ilgili. Bu konudaki hazırlıklar yapılıyor. Yani tüzük yazılıyor, program yazılıyor, işte kurucular kuruluna karar veriliyor.
0: Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihale fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheli yakalama çalışmaları devam ediyor. 6 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarını işledikleri iddiasıyla adli işlem yürütülüyor. Manavgat Belediyesi'ne yönelik başlatılan icra takibi kapsamında aralarında Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in makam aracının da yer aldığı 3 araca el konuldu. İcra işlemi yaklaşık 60 milyon liralık borcun alacaklısı 20 kişinin talebiyle gerçekleştirildi. Haczedilen araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon lira olduğu belirtildi. Plakaları sökülen 3 araç çekicilerle Manavgat 7 Emin Otoparkı'na götürüldü. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması sürüyor. Dosya kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan 25'i adliyeye getirildi. Sulh Ceza Hakimliği, dernek başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 11 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemleri sürüyor. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Kendi adına banka hesabı ve kredi kartı olmadığını söyleyen Levent, bank başkalarının hesaplarını kullandığını belirtti. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var diyen Levent, ahbap çeklerini ve senetlerini teminat olarak kullandığını söyledi. Levent, işlerimi yönetemedim, yüksek miktarda borçlandım dedi. ABD-İran cephesinde karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların devam edeceğini ve İran'ın altyapısının hedef alınacağını açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, savaşa hazır olduklarını söyledi. Ancak diplomasi ve müzakere araçlarından da yararlanması gerektiğini ekledi. Mutabakatın ancak maddelerinin geçerli ve yürürlükte olması halinde anlam taşıyacağını belirtti. ABD Hengam Adası, Sirik ve Buşehir ile İlam eyaletini vurdu. İçme suyu üretim tesisini hedef aldı. İran, ABD'nin son saldırılarında 30 sivil ve 7 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran devrim muhafızları ise misilleme olarak Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD hedeflerine saldırdı. Kuveyt'te 4 asker yaralandı. ABD kamuoyunda İsrail karşıtı giderek artıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD'de kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. Vance, pedofili ve sapık Epstein'ın İsrail ve ABD siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz haberlerden özetler. Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. On binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesi milleti muazzam bir destan yazdığını ve FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesinde borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var dedi. ABD kamuoyunda İsrail karşıtlığı giderek artıyor. Spor. Son şampiyon Arjantin bir kez daha finalde tangocular tarihi rekabette İngiltere'ye karşı geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. İki asiste imza atan Lionel Messi yine ülkesini taşıyan isim oldu. İspanya ile Arjantin arasındaki şampiyonluk maçı pazar gece 22'de oynanacak. Voleybolda Erkekler Milletler Ligi'nin 3. haftası başladı. Türkiye Sırbistan ayağının ilk sınavında ev sahibi ülkeyle karşılaştı. Filenin Efeleri 3-0'lık skorla final etabı yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Trossard için Arsenal'e 18 milyon avro bonservis bedelinin 6 eşit taksit halinde 3 yıl içerisinde ödeneceği belirtildi. 3+1 yıllık sözleşme imzalanan Belçikalı futbolcuya da her sezon için 6 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi. Fenerbahçe flash transferi Mason Greenwood'a kavuşuyor. Sarı lacivertler İngiliz futbolcunun takımla çalışmalara katılmak üzere bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu. Açıklamada Greenwood ve ailesini taşıyan uçağın 16.50'de İstanbul Havalimanı dış hatlar terminaline iniş yapacağı belirtildi. Galatasaray yeni transferi Leslie Ugochukwu'yu kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Ugochukwu ve kulübü Burnley 2026-2027 sezonu sonuna kadar şarta bağlı satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda anlaşmaya vardığını belirtildi. Kiralama bedelinin 3 milyon sterlin olduğunu belirtildiği açıklamada şarta bağlı satın alma opsiyonunun ise 22 milyon 500 bin sterlin olarak belirlendiği ifade edildi. Trabzonspor defans hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bordo Mavililer bu doğrultuda Valencia forması giyen milli futbolcu Cenk Özkaçar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Trabzonspor 25 yaşındaki savunmacı için İspanyol ekibiyle prensip anlaşmasına vardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu geçecek. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri Sinop ve Artvin, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Edirne ve Kırklareli çevresinde yer yer sağanak yağış bekleniyor. Trabzon'un doğusu ve Rize dolaylarında yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Eskişehir, Konya, Düzce ve Amasya 31, İstanbul 30, İzmir, Denizli, Manisa ve Mardin 37, Bursa, Çanakkale, Burdur ve Malatya 34, Adana ve Antalya 35, Rize, Trabzon ve Kars 25, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8-12. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32-35. Kilometreleri arasında İzmir-Edremit istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü,

kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyo ve televizyonlarda en çok izlenen programlardan biri yarışma programlarıdır. Genel kültüre dayalı olarak hazırlanan sorular arasında güncel Türkçe sözlükte geçen kelimeler de bulunur. Güncel Türkçe sözlük nedir? Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan güncel Türkçe sözlük, Türkçe'de kullanılan kelimelerin anlamlarını, kökenlerini ve kullanım bilgilerini içeren resmi başvuru kaynağıdır. Her sözlüğün hazırlama ilkeleri ve kullanım özellikleri var. Bu özellikler, madde düzeni, yazım ve söyleyişle ilgili ilkeler ve diğer özellikler olarak sıralanabilir. Türk Dil Kurumu'nun 11. baskı Türkçe sözlüğü 4 yıllık bir çalışmayla 15 kişi tarafından hazırlandı. Ben de TRT adına Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu hazırlama grubunda yer aldım. Güncel Türkçe sözlük hazırlanırken 1935 yılından itibaren basılanlar arasından seçilen 196 eser kaynak olarak yazıldı. Ayrıca on binlerce edebi cümleden oluşan devasa bir metin tarama havuzundan tanık cümleler yazıldı. Madde başı olarak 77.004 adet söz hazırlandı. 12. baskıda bu sayı 82.135'e ulaşmıştır. Madde başı söz hazırlanırken bir nesnenin veya kavramın adı olan ve sözlük birimi olarak adlandırılan söz ve söz öbekleri bitişik de yazılsa, ayrı da yazılsa madde başı yapıldı. Örneğin bitişik yazılan mor menekşe, başkent, ayrı yazılan atom ağırlığı.

0: ağırlığı, badem yağı, kök sözcük olan balık, ceviz, madde başı söz olarak yazıldı. Ayrıca hissetmek, zikretmek gibi bitişik yazılan birleşik fiillerde dolayısıyla meydanda gibi kalıplaşmış biçimlerde madde başı yapıldı. Türkçe'de etmek yapmak gibi yardımcı fiillerle oluşturulup ayrı yazılan birleşik fiiller madde içlerine konulmuştur. Örneğin ayırt etmek sözünü ayırt maddesinin içinde bulacaksınız. Deyimler ve atasözleriyle kadar, ile gibi edat ve bağlaçlarla oluşan kalıplaşmış sözlerde ilk kelimenin bulunduğu maddenin içindedir. Göç eylemek, dost olmak, namaz kılmak, otostop yapmak, abayı yakmak, çene yormak, ev açmak, ayağının bastığı yerde ot bitmez, akrep gibi, parmak kadar bileğinin hakkıyla bin can ile gibi ayrı yazılan tüm sözleri ilk kelimenin yer aldığı maddenin içinde bulabilirsiniz. Madde başında her sözün türü ve fiillerden önce gelen isimlerin hangi eklerle kullanıldığı kısaltmalarla gösterildi. Kelime at ise A, sıfat ise SF, edat ise E, zarf ise ZF olarak belirtildi. Güncel Türkçe sözlükte kelimenin okunuşunu da göreceksiniz. Maddenin kelime türünden sonra gelen okunuş bölümünde uzun heceler iki noktayla, vurgular kesme işaretiyle, ince söylenmesi gereken heceler ünlünün üzerinde şapka işaretiyle gösteriliyor. Örneğin açıkça görülen anlamında gelen bariz sözü A harfindeki uzatmayı gösteren iki noktayla ba iki nokta riz olarak yazılmıştır. A sesindeki uzatma belirtilmeseydi bu kelimeyi bilmeyen kişiler bariz diye okuyabilirdi. Bazı ve delalet kelimelerindeki A harflerinin yanına da uzatmayı belirtmek için iki nokta işareti konulmuştur. Güncel Türkçe sözlükte kelimelerdeki vurguları da hecenin üzerine konulan kesme işaretiyle fark edebilirsiniz. Örneğin evet kelimesinde E harfinin üzerindeki kesme vurgunun E harfi üzerinde olduğunu gösterir. Hayır sözündeki vurgu işareti de A üzerindedir. Bu durumda vurgu H hecesindedir. Ancak hayır sözünü iyilik anlamında söyleyecekseniz vurgu işareti Y harfindedir ve vurgusu yır hecesindedir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas Hafızası.
1: Kas Hafızası'nda bugün spor dünyasının en çok tartışılan etik sorularından birini masaya yatırıyoruz ve bir sporcuyu nasıl ölçeriz sorusuna birlikte cevap arıyoruz. Bir sporcuyu değerlendirirken sadece skor tabelasına mı bakmalıyız, yoksa saha dışındaki hayatı da bu denkleme dahil edilmeli mi? Kısacası yeteneğiyle devleşen ama karakteri açısından tartışılan sporcu isimleri yıllar sonra nasıl?

nasıl hatırlayacağız? Futbol tarihinin en büyük tartışmalarından biri olan bu durum, genellikle Diego Armando Maradona üzerinden yürür. Sahada imkansızı başaran ve tek başına bir takımı şampiyon yapan Maradona, saha dışında skandallarla, hastalıklarla, gelgitlerle dolu bir ömür sürdü. Kimileri için Maradona sadece sahadaki sihriyle bir efsaneydi. Kimileri içinse topluma her davranışıyla kötü örnek olan bir figür. Oysa çağdaş dünya artık sporculardan sadece iyi oynamalarını değil, aynı zamanda iyi birer rol model.

0: bu mirasa zarar veriyorsa sahadaki başarısı o lekeyi silebilir mi? Bu ve benzeri sorular uzayıp gider. Cevapları da öyle. Kim bilir? Belki de gerçek büyüklük sahanın içindeki yetenekle saha dışındaki erdemli davranışları aynı potada eritebilmekte yatıyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.
2: Bir dakika. Dünyamızın da bir gölgesi vardır ve uydumuz Ay, yılda ortalama iki defa bu konik gölgeye saklanır. Bu gök olayına Ay tutulması denir. Ay, dünyamızın çevresindeki turunu 29,5 günde tamamlar ve tutulma her dolunay evresinde gerçekleşir. Her ay bir Ay tutulması göremememizin sebebi ise Ay'ın yörüngesindeki 5 derecelik eğimdir. Ay'ın tutulma süresi yaklaşık 40 dakikayla 1 saat arasında değişir. Gökbilimciler ay tutulmasını basitçe üçe ayırır. Bunlar yarı gölgeli ay tutulması, parçalı ay tutulması ve tam ay tutulmasıdır. Ay, tutulma sırasında kırmızı bir renk alır ve bu muhteşem gök olayı bir teleskoba ihtiyaç duyulmaksızın çıplak gözle ve güvenle gözlenebilir. Meraklılar ve gökyüzü fotoğrafçıları için her ay tutulması bir şenliktir.
3: Bir dakika.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, FETÖ tamamen bertaraf edilene, her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyerek kararlılık vurgusu yaptı. Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimi engelleyen on binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Yurdun dört bir yanındaki camilerde yeniden selalar okundu. Ankara'da önce Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı anma programı yapıldı. Ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. İstanbul'da Kız Kulesi'nde yapılan görsel gösteri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresindeki drone gösterisi ilgiyle izlendi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 17 yıl sonra kritik bir gelişme yaşandı. 25 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında helikopterin kokpit panelinden cihazları çalan ve 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris suikast timinde yer alan Aydın Özsıcak'la Davut Uçum'da bulunuyor. Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilere ait adreslerde arama yapılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye getirildi. Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 zanlı tutuklandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamındaki şüphelilerin verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Şüpheli Ece Güner, Haluk Levent'e 1 milyon 570 bin dolar karşılığı Türk lirası verdiğini, uzun uğraşlar sonucu parasını alabildiğini söyledi. Şüpheli Esin Önder Çağlayan'sa Levent'e 70 milyon dolar borç verdiğini, karşılığında taşınmazlar aldığını belirtti. Levent'in kendisine yönelik iftiralarda bulunduğunu ifade ederek şikayetçi olduğunu söyledi.

Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheli yakalama çalışmaları devam ediyor. CHP'de parti içi tartışmalar devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi. Özgür Özel partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 88 yaşında vefat eden Olcay Baykal'ın cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi. Malatya'da otobüs bakım onarım atölyesinde yangın çıktı. 3 otobüsle birlikte bazı bakım onarım ekipmanları yandı. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD hedeflerine saldırdı. ABD kamuoyunda İsrail yönetimi hakkında olumsuz düşünenlerin oranı artıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD'de kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. İsrail'in ABD siyasetine etkisinin sıkça konuşulduğunu belirtti. Vance, pedofili ve sapık Epstein'in İsrail ve ABD siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Haberleri dinlediniz.

0: Resim ve Kadın. Gözlerinizi kapatın. Şimdi zamanın ve mekanın ötesinde bir koridordayız. Duvarlarda bir imparatorluğun son demleri, Cumhuriyet'in ilk heyecanları, Anadolu'nun tozlu yolları ve modern Türkiye'nin ışıltısı asılı. Her bir çerçevede farklı bir yüz, farklı bir duruş ama ortak bir özne var. Kadın.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Resim ve Kadın'ın bu bölümünde tarihin tozlu sayfalarından fırlayıp gelen, kuralları yıkan bir kadının, bir öncünün tablosunun önünde olacağız. Ben sanat tarihçisi Muzaffer Karaaslan ve daimi konuğum Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp ile Türk resminde kadın imgesini konuşacağız. Bugüne kadar hep erkek ressamların gözünden kadınları konuştuk, kadın imgesini konuştuk ama bugün fırça bir kadının elinde. Mihri Müşfik Hanım'ın elinde ve Mihri Müşfik Hanım'ın otoportresini konuşacağız. Merhaba hocam.
2: Merhabalar Muzaffer.
1: Mihri Hanım, Türk resim tarihinin önemli isimlerinden birisi. Eserine, otoportresine başlamadan önce kim olduğunu sizinle konuşmak isterim.
2: Evet, Mihri Hanım gerçekten senin de dediğin gibi başta çok öncü bir kadın. Aslında Mihri Rasim olarak tanıyoruz biz onu. Gerçekten Rasim Paşa Konağı'nda dünyaya geliyor. Dönemin seçkin ailelerinden birine mensup. Yani aslında ne diyeyim, sıradan bir aileden yetişmiyor. Babası dönemin tıbbiye nazırı Doktor Rasim Paşa. Yani eğitimli birisi, bir aydın, Tanzimat aydını bir birey. Sonra tabii ki annesi de önemli saraydan, önemli kişilerle bağlantılı bir kişilik. Sultan Abdülmecit'in eşi Mihri Hanım'ın öz halası. Yani aslında sarayla bağlantılı olarak doğan, yaşayan bir genç kız o zamanlar. Ama tabii ki babası bir tıbbiye nazırı, doktor. Çocuklarının, özellikle de kızlarının iyi yetişmesi için elinden geleni yapacak. Daha önceki bölümlerde de konuştuğumuz üzere Tanzimat aydınları kızlarının bir dil bilmesini mutlaka istiyorlar, tercihen Fransızca. Sanatla ilgilenmesini istiyorlar, tercihen resim. Bir müzik aleti çalmasını istiyorlar, piyano ya da keman. Böyle bir üçlü olmazsa olmaz var. Çünkü onlar diğer Tanzimat, genç Tanzimat aydınlarına iyi zevce olmak için yetişsinler istiyorlar. Babası belki amacı böyle değilse

0: de kızının sanat eğitimini destekleyecek bir baba. Yani kızı Mihriye en iyi eğitimi vermek için çabalayan bir doktor şahsiyet. Aydın bir kişiliği var ve gerçekten Rasim Paşa sadece söylediğim alanlarda değil, edebiyat alanında da özel dersler aldırıyor. Müzikte özel ders aldırıyor, resimde özel ders aldırıyor. Resimde kimlerden ders alacak Mihri Rasim? Özellikle biz biliyoruz ki aracı olan Abdülmecid Efendi, kendisi de ressam. Dolayısıyla Abdülmecid Efendi Zonaro ile tanıştırıyor. Zonaro dönemin önemli oryantalist ressamlarından biri ama saraydan da teltif almış, nişan almış bir ressam olarak. Sanat tarihinde de var, tabii ki Mihri Hanım'ın da hayatında bu şekilde olacak. Dolayısıyla Zonaro'nun atölyesinde çok uzun değil aslında ama 2 yıl özel dersler alıyor ve sanata yeteneği ve isteğini keşfediyor. Sadece yetenek önemli değil, tabii ki bireylerin bu konuda ilerlemeyi isteklerinin de olması gerekiyor. Şimdi ikinci meşrutiyet döneminde biz baktığımızda bir sürü okul açılsa da kızlar için sanat eğitimi henüz yok. Dolayısıyla bunlar öncelikle konak içi eğitimler, konak içinde yani ev içi eğitimlerle bu eksiği gidermeye çalışıyor aileler ve kız çocukları. Dolayısıyla da bütün bu erkek öğrencilere tanınan haklar kız öğrencilere tanınmadığı için Mihri hala evde ve Zonaro'dan dersler alıyor. Bu anlamda Mihri bir yandan Batı sanatına merak duymaya başlıyor ve hem Batı sanatına hem resme merakı sonucunda bu merak birazcık onda gerçekten çok öncü bir davranışa yol açacak ve yasa dışı diyelim belki İtalya'ya kaçacak.
1: Evet. Aslında yurt dışı sürecini sizinle konuşmak istiyorum. Bu İtalya'ya nasıl gidiyor? İtalya'da neler yaşıyor? İtalya'nın resim sanatına, kendi sanat hayatına nasıl katkıları oluyor?
0: Evet, şimdi çok küçükken Batı sanatını da öğrenmek istiyor, merakı var. Aklına tabii ki İtalya'ya geliyor. O sırada İtalya sefiresiyle de çeşitli yerlerde görüşüyorlar. Bir görüşe göre İtalya sefiresinin ona sağladığı sahte gibi işte bir pasaportla bir gemiye atlayacak, İtalya'ya gidecek. Yani çok genç ve Batı resmini öğrenmek istiyor. Bu anlamda o hayatındaki dönüm noktalarından biri olacak ve İtalya'ya gidecek. İtalya'daki yaşantısıyla ilgili çok fazla bir şey bilmiyoruz ama orada belki çok isteğini bulamasa da gene de Batı sanatını, Batı resmini öğreniyor. Çünkü İtalya zaten Rönesans'ın beşiği. Düşündüğümüzde bütün sanatçıların işlerini yerinde görüyor. Ancak daha sonra orada yasal olmayan bir şekilde gittiği şehirden yasal olarak dönecek çünkü Müşfik Bey ile evlenecek. Mihri Müşfik olarak dönecek bu topraklara.
1: Evet, Osmanlı'ya döndüğü zaman ise aslında Avrupa'da resim eğitimi almış, çok daha farklı bir dünya görüşüyle İstanbul'a dönüyor ve bu evrede İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nin de kurulmasına öncülük ediyor.
0: Evet.
1: Biraz Mihri Hanım'ın Osmanlı'daki öncülüğünden bahsetmek isterim. Sizinle bu konuyu konuşmak isterim. Mihri Hanım'ın Osmanlı resim sanatındaki yeri sadece ilk kadın ressamlarımızdan birisi olması değil, aynı zamanda öncü bir yol açıcı kadın olmasıdır diye düşünüyorum. Osmanlı'ya döndükten sonra ki süreci nasıl başladı? İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nin açılma sürecinden bahsedebilir misiniz?
0: Evet, elbette. Şimdi biraz evvel söylediğim gibi gerçekten önce Roma'ya gidecek. Neden? Çünkü o dönemde kız çocuklarının Avrupa'da eğitim görme hakkı yok. Halbuki erkek çocuklarının var. Dolayısıyla yani kızlarla erkekler arasındaki bu eşitsizlik ona kafasını çok kurcalıyor ve gitmenin bir yolunu Roma'ya giderek çözüyor. Kendisi çözüyor. Devlet onu göndermiyor. Roma'dan sonra Paris'e de gidecek, eğitim alacak ve biraz evvel söylediğim gibi Osmanlı topraklarına evlenerek döndüğü için bir sorun yok. Hala daha tabii ki kız çocuklarının sanat eğitimi problemli. Dolayısıyla Mihri Hanım ne yapacak bu anlamda? Sanayi Nefise Mektebi var, bütün erkek çocuklar orada, hepsi orada eğitim alırken kadınların kızlarının eğitim alamaması çok canını sıktığı için bir kızlar için okul kurma isteği var. Buna da İnaz Sanayi Nefise Mektebi diyoruz. Bunun için çok zorlanacak, çok uğraşacak. Bütün yazışmalarını bizzat tabii ki devletten de yardım alacak ve bütün yazışmaları da takip edecek ve sonunda da İnaz Sanayi Nefise Mektebi'ni 1914'te kuracak. Yani Sanayi Nefise Mektebi 1880'lerde erkekler için. Bundan işte 20-30 yıl sonra kızlar için Güzel Sanatlar Okulu kurmayı dert eden bir ilerici, bir modern kadınla karşı karşıyayız.
1: Evet, aslında burada sadece ressam kimliğiyle değil, bir de hoca kimliğiyle öne çıkıyor. Mihri Hanım nasıl bir hocaydı ve ilk yetiştirdiği öğrenciler veyahut İnaz Sanayi Nefesi'nin ilk öğrencileri kimlerdi?
0: Evet, şimdi bir hoca demek tabii ki bir rol model demek. Mihri Müşfik tabii ki Roma ve Paris döneminde kimse çocuğuna rol model olsun istemeyebilir tabii ki kaçak gittiği için, ama ondan sonra bir güzel sanatlar okulu kurmuş bir kadının yasal bir eğitimle çocuklar için, genç kadınlar için örnek olması çok değerli. Şimdi bu İnaz Sanayi Nefise Mektebi'ni kurduktan sonra tabii ki bütün güzel sanatlar okullarını hepimiz biliyoruz ki stüdyolar var, modeller var. Öncelikle belki eski eserlerden, antik dönem torzlardan çalışırlar. Sonra tabii ki canlı modeller devreye girecek. Bütün bunlarla ilgili, bütün bunlarla bağlantılı olarak oluşan sorunlarla

0: çok önemli sanatçılarının olduğu bir okuldan söz ediyoruz ve müdürlüğünü yapacak, sonra öğretmenliğini de yapacak Mihri Hanım.
1: Evet. Aslında biraz sanatçının eserlerine doğru gelmek istiyorum. Mihri Hanım'ın ne tür eserler üretmişti? Onun temaları neler?
0: Şimdi bütün kadın sanatçılar gibi, bütün kadın sanatçıların eserlerine baktığımızda aslında hani başta demiştik ya Tanzimat aydınları için çocukları, kızları dil bilecek, müzik aleti çalacak gibi bir üçleme vardı. Şimdi sanat içinde baktığımızda temalar erkekler gibi işlemeyecek. Genelde manzaralar belki ama çok az ve daha çok natürmort ve portreler. Biz Mihriye Hanım'ın da yakın çevresinden pek çok bireyin akrabaları öncelikli olmak üzere sonra nazırların eşleri, akrabaları olarak portrelerini göreceğiz. Dolayısıyla öncelikle daha çok portrelerde çalışacak bütün kadın ressamlar gibi.
1: Evet, aslında bugünkü programımızın konusu da yine Mihri Hanım'ın kendi otoportresi ve bir yerde aslında bir kadın portresini dinleyicilerimizle birlikte inceleyeceğiz. Ben aslında resme başlamadan önce onun bir künyesini vermek isterim. Belki dinleyicilerimiz eseri incelemek yerinde görmek isterler. Bugün sizlerle birlikte inceleyeceğimiz eser İstanbul Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda bulunan Kadın Portresi, diğer adıyla otoportre olarak bilinen Mihri Hanım'a ait eseri inceleyeceğiz. Tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle yapılan eser, Mihri Hanım'ın en önemli çalışmalarından biri olarak biliniyor. Mihri Hanım'ın bu eserini nasıl değerlendirmeliyiz? O dönemin ruhu içerisinde nereye konumlandırmalıyız?
0: Evet, o dönemin ruhunu anlamak için çok iyi bir portre. Çünkü bir yandan biz biliyoruz kadın hakları yavaş yavaş devreye giriyor. Kadının sosyal alanda, kamusal alanda görülmesi başlıyor. Bir yandan kıyafetlerdeki bir takım değişiklikler oluyor. Bundan önce peçenin arkasına gizlenen kadınlar Abdülhamit döneminden sonra da yavaş yavaş daha saydam peçelerin arkasında görünmeye başlanıyor. Dolayısıyla kadınların çok yumuşak, çok yavaş da olsa değişimini gördüğümüz bir dönemdeyiz. Ama anlaşılıyor ki Mihri Hanım kendi döneminde, kendi yaşantısında olduğu gibi hiçbir şeyin yavaş olmasına tahammülü yok. İnan Sanayi Nefise'de de mesela nü çalışmalarda şikayet edilince nazıra aman efendim peştemal atı veriyorum üstüne kimse çıplak torso görmüyor diyor. Çok hazır cevap da bir kişi, çok hızlı düşünen, hızlı davranan politik de bir kişi. Dolayısıyla o değişimi göstermesi önce kendisinden yola çıkarak kendisini toplum içinde nasıl gösterdiğinden, kendisini nasıl şekillendirdiğinden yola çıkarak görebildiğimiz bir portre. Yani burada tabii ki bir hafif dekoltesi var yakasında, yüzünde peçe yok. Uzaklara dalgın dalgın bakacak, bakar bir şekilde gösteriliyor. Dolayısıyla bir yandan gelişmeler var ama yavaş. Bir yandan pek çok insan hala çok belki daha muhafazakar. Dolayısıyla istediğimiz gelişimi, istediği gelişimi görmediği bir toplumda yaşıyor. Ama bunun karşılığında bu koyu fon üzerinde yüzüne ve boynuna yansıttığı ışıkla içinde bulunduğu ruh haline, belki biraz bıkmışlığı, belki biraz mücadele etmişlikten yorgunluğu gösteren bir tarzda portresini görebiliyoruz.
1: Evet. Eserdeki o koyu tonlar ve özellikle arka düzlemdeki siyah ve kahverengi tonların yoğunluğunu sanatçının o dönemki ruh haliyle ilişkilendirebilir miyiz?
0: Kesinlikle yani çünkü biz bu bazı resimlerde daha önce de Osman Hamdi'yi anlatmıştık. Onun da böyle toplumun ilerlemesine karşı yavaşlıktan sıkıldığını biliyoruz. Mihri Hanım da kadınların görünür olmasını, kadınların mücadelesini göstermek açısından önemli ve bu mücadeleden yani biraz bıkmış. Yani öyle çok neşeli, çok canlı bir şekilde görmüyoruz ama kendisini uzaklara bakar, dalgın bir şekilde göstermesi açısından bunu söyleyebiliyoruz.
1: Evet. Aslında bir yerde otoportresi Osmanlı'nın geç dönemindeki kadının da bir yansıması. Az önce bahsettiğiniz gibi kıyafetler artık biraz daha değişmeye
0: Batılı.
1: başlıyor. Veyahut ruh halleri aslında yorulan bir kadının izlerini görebiliyoruz biz burada. Mihri Hanım'ın o öncü kimliğini biraz aslında bu resimden okuyabiliriz diye düşünüyorum. Aslında onun

0: bu resimdeki o yorgun ifade, onun İnaz Sanayi Nefise Mektebi'ni açma döneminde yaşadığı zorluklar ve az önce bahsettiğiniz o sürecin içerisinde yaşadığı olumsuzluklar diyebilir miyiz?
1: Bence öyle. Çünkü bu okulu kurdu ama okulun müdürü olarak kalamayacak. Yani bir takım görüş farklılıkları olacak ve İnan Sanayi Nefise Mektebi'nin müdürlüğünden, öğretmenliğinden ayrılmak zorunda kalacak. Ondan sonra tekrar Roma'ya gidecek, Amerika'ya gidecek falan derken bundan sonraki süreç biraz sıkıntılı olacak. Kız çocukları için istediğini yaptı. Okulu kurdu, öğretmeni oldu, canlı modelden çalışmalarını sağladı, kadınların değişimini, bakın burada özellikle batılı kıyafetlerle gösteriyor, Avrupai kıyafetlerle gösteriyor kendisini, peçenin arkasından göstermiyor, peçenin arkasından görünen kadını özgürleştirdi artık burada. Özgür kadın, çalışan kadın imgesini kendi bedeni üzerinden göstermeyi tercih eden bir kadın görüyorum ben bu resimde. Dolayısıyla ardından okul müdürlüğünden alınması onun hayatında belki de olumsuz bir takım noktaların oluşmasına sebep olacak. Ve dediğim gibi birazcık tekrar yurt dışına gidecek falan derken Amerika'da da zaten sonra Kimsesizler Mezarlığı'nda bugün bütün o 16 yaşında başlayan heyecanlı, coşkulu, ne istediğini bilen genç kadın özellikle Kimsesizler Mezarlığı'nda son bulan yaşamı onun hayatının sonlarında çok da istediklerini yapamadığını gösteriyor belki.
0: Aslında çok mücadelelerle ilerleyen bir hayatın biraz da kötü sonuçlanıyor. Yani burada kötüyü aslında biraz tırnak içinde kullanıyoruz.
1: Evet.
0: Yani aslında gayet emelleri üzerine yoğunlaşan, çalışan, üreten bir kadın var burada. Ancak onun karşısında nerede olursa olsun erkek egemen bir de dünya var. Yani bu ister Osmanlı İstanbul olsun, ister Amerika New York olsun, hiç fark etmez. Sanatçının benzer portrelerine bakacak olursak aslında farklı yine otoportreleri var. Diğer otoportreleri hakkında neler söyleyebiliriz?
1: Yani aslında bütün portreleri, otoportrelerine baktığımızda bu şekilde.

0: Yani kendisini Avrupalı, batılı formlarla gösteriyor. Asla peçe takmıyor ya da çok saydam bir peçe takıyor. Ama bunun karşılığında belki eline bir gene batılı bir form olarak şemsiye yerleştiriyor. Topuklu ayakkabılarını giyiyor. Dolayısıyla bir batılı tabii ki burada batılı yaşantıyı ille batı doğu diye ayrıştırmak doğru değil. Ama batıda görülen yaşantının Osmanlı'da da 2. Abdülhamit dönemi sonrasında hızla görüldüğünü biz biliyoruz. Dolayısıyla değişen modayı, değişen gündelik hayatı Mihri'nin resimlerinde görebiliyoruz. Bir yandan da sadece kendisi değil, belki daha yaşlı portrelerine de baktığımızda kişilerin otoriter kimliğini, elinde tesbihle pencereden dışarı bakan kimliği, ama bir yandan da balolara katılan genç kadınların portrelerini yaparak bütün toplumdaki hem geleneksel ev içi yaşantısını ama bir yandan da ev dışında da bayağı balolar ya da partilerle geçen hayatı da göstermesi önemli. Dolayısıyla aslında o dönem Osmanlı ikili bir yaşantı içinde belki hem doğulu hem batılı. Biz Mihri'nin yaşantısında resimlerinde hem doğulu hem batılı unsurları farklı resimlerde bir arada görebiliyoruz.
1: Bir yerde aslında sanatçının bu doğu batı duygularını veya doğu batı arasındaki o ilişkileri eserlerinde de çok rahat bir şekilde okuyabiliyoruz. Aslında sanatçının otoportresini bütün bir program boyunca tabii ki ele aldık. Ancak ben biraz daha İnat Sanayi Nefise Mektebi'ni özellikle konuşmak istiyorum. Çünkü İnat Sanayi Nefise Mektebi bir yerde Mihri Hanım'ın Osmanlı dünyasında ve daha sonra da Cumhuriyet Türkiye'sine kazandırdığı en önemli şeylerden birisi. İnat Sanayi Nefise Mektebi'nin bizim tarihimizdeki yerini birazcık bahsedebilir misiniz?
0: Yani Mihri Hanım'la bağlantılı olarak konuştuk tabii ki. Özellikle kadınların kurumsal resim eğitimini çok önemsiyor. Şimdi kendisi bir konak içi eğitimle başladı. Zonaro gibi önemli sanatçılardan ders aldı. Kendi döneminde pek çok isim de konak eğitiminden geçti ama kurumsal eğitim ne demektir? Modelden çalışmak demektir. Dolayısıyla kadınların bu eğitimden mahrum kalması Mihri Hanım için kabul edilemez bir şey. Dolayısıyla İnat Sanayi Nefise'yi kurduktan sonra hem gayrimüslim hem Müslüman kadınlar buraya kaydoluyorlar, eğitim alıyorlar. Evet, öğretmenlerinin Mihri Hanım dışındakiler Ömer Adil Bey gibi çoğu erkek sanatçılar ama aslında baktığınız zaman bugün benim de katıldığım yani bir işi iyi yapıyorsanız kadını erkeği yoktur mantığı. Orada da öğretmen seçimlerinde önemli ve kadınların kurumsal sanat eğitimi alması açısından çok çaba harcıyor. Sonra zaten İnat Sanayi Nefise Mektebi bugün yok. Neden yok? Çünkü Sanayi Nefise Güzel Sanatlar Okulu bir süre sonra birleşecek. Kadın erkek birlikte ders alacaklar. Dolayısıyla kadın eğitimi yok olmayacak. Erkeklere verilen haklarla birlikte kadınlara da aynı hakların verildiğini gördüğümüz bir eğitim sistemini takip edebiliyoruz.
1: Aslında burada bir sanat tarihi eleştirisi de yapabilir miyiz değerli hocam? Osman Hamdi Bey Sanayi Nefise Mektebi kurucusu olarak çok tanınırken Mihri Hanım İnat Sanayi Nefise
0: Evet.
1: Mektebi'ni kurduğu halde o gerekli değeri hala göremiyor. Aslında bu konuyu özellikle siz derslerimizde çok dile getirdiniz. Biz Pelin hocamla bütün dersleri beraber yani lisans, yüksek lisans, doktora bütün derslerimizi birlikte yaptık ve ben onun öğrencisiyim. Ve her yıl mutlaka biz bir Mihri Hanım'ı mutlaka anma gibi mutlaka bahsederiz ve orada da hakkını en azından yeni yetişecek öğrencilere vermek isteriz. Sizin dersiniz benim için çok önemliydi. Aslında burada da dinleyicilerimize de bunu birazcık aktarmak isterim sizin aracılığınızla. Şöyle bir sanat tarihi eleştirisi, bir Osman Hamdi Mihri Hanım'ı karşılaştırmasıyla bir eleştiri yapabiliriz belki de.
0: Evet, kesinlikle çok haklısın. Şimdi ben bu tabii ki bir yazara da hakkını vererek Canan Beykan hocam da aynı şeyi söylemiş ve yazmış. Ondan sonra bende bir ışık uyandı. Osman Hamdi Bey çok önemli bir devlet adamı. Pek çok şey kuruyor. Bunlardan bir tanesi de Sanayi Nefise Mektebi. Herkes biliyor. Herkes biliyor. Ama Mihri Hanım aynı şekilde belki bir müze kurmadı, kazılara gitmedi ama İnat Sanayi Nefise Mektebi'ni kurdu. Dolayısıyla ben sanat tarihi yazımına

0: baktığım zaman gerçekten Osman Hamdi Bey'e paragraflarca yer verildiğini 60'larda, tabii ki şimdi artık kitaplar var ama 60'larda paragraflarca yer verildiğini görürken Mihra Hanım iki cümle. Sadece o da zaten bir kadın olarak geçen ender sanatçılardan biri. Dolayısıyla biz sanat tarihçiler, kadın sanat tarihçileri olarak Mihra Hanım'ın hakkını vermek durumundayız. Çünkü aslında aynı mantıkla kurumsal eğitimin peşine düşen ve bunu kendini kurtardı artık Mihra Hanım ama kendinden sonra sanatla ilgilenen genç kadınlara da bu hakların verilmesi için çaba harcaması Osman Hamdi'nin Güzel Sanatlar Mektebi'ni kurmasıyla aynı şey bence. Dolayısıyla Mihra Hanım'ın tabii ki burada bu resimde kadını ön plana çıkarması ve kadını dekolteyle ön plana çıkarması, kadını iç dünyasıyla ön plana çıkarması, kadını bütün yüz çizgileri, vücut çizgileriyle ön plana çıkarmasının belki de daha kıymetli ya da en azından aynı derecede önemli bir unsurdur bence.
1: Aslında yaşadığı dönemin insanlarına direnen Mihra Hanım bu sefer satır aralarına direniyor. Ve biz sanat tarihçilerinin de hiçbir zaman unutmaması gereken ve her fırsatta hatırlatması gereken sanatçılardan birisi. Bugün Türk resim sanatının çok önemli isimlerinden birini konuştuk. Mihra Hanım'ı ve Mihra Hanım'ın otoportresini ele aldık. Aslında onun otoportresinde dönemin ruhunu, kadınlarını, kendi mücadelesini, öncülüğünü konuşmuş olduk. Mihra Hanım'la ilgili programımız için son sözleriniz nelerdir değerli hocam?
0: Şimdi Mihra Hanım tabii ki yetenekli, olağanüstü yetenekli bir kadın. Çevresini etkileyebilen, çevresini de kendisini dinletebilen bir kadın. Bazı kriz durumlarında o peştemal durumu radikal çözümler bulabilen ama bir yandan da kadının toplum içindeki değişimini kendi bedeninin üzerinden gösterebilen önemli bir ressamdır.
1: Evet, kesinlikle öyle. Bugün sizlerle birlikte Mihra Hanım'ın otoportresini konuştuk. Değerli hocam, Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp'le birlikte. Aslında her insanın yürüdüğü bir yol vardır diyebiliriz ve bazı özel insanlar yalnızca o yolları yürümekle kalmaz. O yolun dikenlerini de usulca temizlerler. Mihra Hanım yürüdüğü zorlu yollarda iz bırakan bir isim. Sadece ilerlememiş, aynı zamanda ardında yürüyenlere nefes alacak bir yol da açmış. Bu bizim için çok önemli. Kendisini buradan saygıyla anıyoruz, bu değerli sanatçımızı. İlklerin kadınını konuştuk. Fırçasıyla sınırları aşan bir ressamı Mihri Müşfik Hanım'ın o asi zarafetine tanıklık ettik. Hocam Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Pelin Şahin Tekiner. Bu ilham verici hikaye için tekrar ve tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben de tekrar lisans, yüksek lisans, doktora zamanlarına gittim sizinle. Programın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Zühre Saral Gökağaç, ben Muzaffer Karaaslan ve teknik masada Serpil Korkmaz. Kendi hikayenizi yazmaktan ve o fırçayı elinize almaktan asla korkmayın. Bir sonraki durakta sanatın cesur yollarında yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Resim

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bir

içimizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş Mektupları'nda bugün haritalarda uzak görünen ama insan yüreğine çok yakın bir coğrafyaya uzanıyoruz. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim, merak etmeyin", bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı.

Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor. Güneşin toprağı yakıp kavurduğu, rüzgarın sıcak bir nefes gibi estiği Bağdat çöllerine. Tel örgülerle çevrili esir kamplarında zaman, saatlerle değil bekleyişle ölçülür. Günler ağır ağır ilerler. Geceler uzar, insanın içindeki sabır her sabah yeniden sınanır. Bu bölümde dinleyeceğiniz 57. ve 58. mektuplar, aynı kampın içinde, aynı güneşin altında ama farklı duygularla yazılmış iki ayrı hayatın sesini taşıyor. Satırların birinde aylar süren suskunluğun ortasından yükselen bir yakarış var. Diğerinde ise uzun bekleyişin yorduğu bir yüreğin inançla ayakta kalma çabası. Bu mektuplar sadece esir düşmüş askerlerin hikayesini anlatmıyor. Aynı zamanda uzakta, evlerinde postanın yolunu gözleyen anaların, babaların, kardeşlerin sessiz bekleyişini de taşıyor. Kimi zaman da eşlerin. Çünkü savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş bazen kapısı çalınmayan evlerde, bazen masanın üzerinde biriken tozlu zarflarda, bazen de gecenin ortasında uykudan uyandıran bir umutla yaşanır. Şimdi aylardır beklenen bir haber için kalbinden kopan satırlara kulak vereceğiz. Savaş mektuplarında 57. mektup başlıyor. Şuayb'ın yakarışı. Bağdat'ın kavurucu sıcağında 1,5 yılda süren bir çileden ibaretti. Bu çile sadece fiziksel zorluklardan değil, aynı zamanda ailesinden gelen bir haberin yokluğundan da kaynaklanıyordu. Tam 1 yıl önce yazdığı mektubuna cevap alamayınca son derece mahzun ve mükedder olmuştu. Mektubunu yazarken kalbi hasret ve bir sitemle doluydu. Muhterem kardeşim Recep Fahri Efendi diye başladı mektubuna. Bir gün önce arkadaşlarının mektupları gelince kendi mektubunun cevapsız kalmasına üzülmüştü. Bu durum onun kalbindeki umudu söndürmeye başlamıştı. Doğrusu bendenizin de mektubu olmayınca son derece mahzun ve mükedder oldum diye yazdı. Bu sadece bir hüzün ifadesi değil, aynı zamanda ailesinin onu unuttuğuna dair duyduğu korkunun da bir yansımasıydı. Şuayb Onbaşı mektubunu tüm bu duygularla bitirdi. 2 satır mektup gönderiniz. Son derecede rica ederim diye yazdı. Bu bir sitemden çok bir yalvarış da adeta. O ailesinden gelecek bir haberle ruhunun dirileceğine inanıyordu. Bu mektup esaretin getirdiği yalnızlığı, unutulma korkusunu ve bir askerin ailesine olan derin bağlılığını anlatıyordu. Belki biliyorlar, belki de bilmiyorlar, belki de düşünemiyorlardı. Savaş şartlarında o mektuplar belki tek tek kayboluyor, belki de düşman askerleri vasıtasıyla imha ediliyordu. Şimdi o ilgili mektubu ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Hu, huzuru biraderiye, muhterem kardeşim Recep Fahri Efendi. Bilhassa arz-ı ihtiram ederim. Bundan 1 sene mukaddem bir mektubumu tahrir ederim. Ma teessüf bir cevap vürud etmedi. Bu mektubumu tahrir etmezden 1 gün mukaddem arkadaşlarımın birçoklarının mektupları geldi. Doğrusu bendenizin de mektubu olmayınca son derece mahzun ve mükedder oldum. 1,5 seneye karip İngiliz'de esirim. Elhamdülillah sıhhat ve afiyetteyim ve siz biraderimin dahi afiyette olmanızı temenni ve niyaz ederim. Vusuli mektupta hayat-ı mematınızdan dolayı

seriyan bir cevap beklerim. Meslek arkadaşlarınıza cümlesine arz-ı ihtiram ederim. Şimdilik bu kadarıyla iktifa ederim. Baki afiyette olunuz efendim. Fi 25 Haziran sene 336. Adresim kardeşiniz Bağdat civarında 1. Amele Taburu'nun Usera karargahında. 2. bölükte 31.873 numaralı Şuayb Onbaşı diye yazınız. Tekrar tekrar yazıyorum. Hilal-i Ahmer vasıtasıyla olsun 2 satır mektup gönderiniz. Son derecede rica ederim. Kaynak Çanakkale Mektupları. Süeda Basım. Isparta 2015. Sayfa 13. Sayın dinleyicilerimiz, 57. mektubumuzda Şuayb Onbaşı'nın arkadaşlarının mektuplarının gelip de kendisininkinin gelmeyişi karşısında hissettiği o tarifsiz mahzunluğu ve kedere gark oluşu dinledik. Son derecede rica ederim diye biten o yalvarış, Bağdat'ın sıcağından daha yakıcı bir acıyı anlatıyordu adeta. Peki ya bir evlat düşünün, gönderdiği sayısız mektuba hiçbir cevap alamamış olsun. Artık yazdığı mektuba son mektup diye başlasın. İşte 58. mektubumuz tam da bu hissin, bu kırılma noktasının hikayesi. Bergamalı Ali'nin babası Mustafa Ağa'ya yazdığı mektup sadece bir sitem değil, aynı zamanda içinde büyük bir inancı da barındıran bir isyan çığlığı. Sessizliğin oluşturduğu umutsuzluğun ardından şimdi de bir isyanın ve tesellinin sesine kulak veriyoruz. Bağdat'ın kavurucu sıcağında Bergamalı Ali için esaret fiziksel bir hapis değildi. Babasına yazdığı mektupların cevapsız kalması ruhunu her geçen gün daha da karartıyordu. Sayısız mektup göndermişti ama hiçbirine cevap alamamıştı. Bu sessizlik onun için bir veda mektubunun son satırları gibiydi. Kalemini eline aldığında mektup sadece bir haberleşme aracı değil, aynı zamanda kalbinin derinliklerinden kopan bir isyandı. Şefkatli pederciğim Mustafa Ağa diye başladı mektubuna. Ancak mektubun sonuna geldiğinde içindeki isyan sitem dolu sözlere dönüşmüştü. Pederciğim, sayısız mektup gönderdim, hiçbirinin cevabını göndermediniz. Artık bu mektup son mektuptur diye yazdı. Bu bir hüzün ifadesi değildi. Aynı zamanda ailesinin onu unuttuğuna dair duyduğu korkunun da bir yansımasıydı satırlara. Mektubun en can alıcı kısmı, onun bu duruma karşı duyduğu isyanı ve inancını gösteriyordu. Zalimin zulmü var ise, mazlumun Allah'ı var. Yarın Hakk'ın divanı var. Bu sözler onun için bir teselli değildi. Savaşın ve esaretin getirdiği zorluklara karşı durabilmesini sağlayan en büyük güçtü. O, bu zorlu sürecin sonunda Hakk'ın divanında adalet tecelli edeceğine inanıyordu. Ali mektubunu tüm bu duygularla bitirdi. O, bu mektubu yazarak sadece bir haberleşme aracı kullanmıyordu. Esaretin getirdiği acıdan, yalnızlıktan ve unutulma korkusundan kurtulmaya çalışıyordu. Şimdi o ilgili mektubu ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyoruz sayın dinleyicilerimiz. Hu şefkatli pederciğim Mustafa Ağa. Evvela selam ederim. Saniyen ellerinizi buğz ederek hatırlarınızı sual ederim. Hamdolsun afiyetteyim. Sizlerin dahi afiyette olmanızı Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Validem kadının da ellerini buğz ederim. Biraderim Hakkı Efendi'ye mahsus selam ederim. Gözlerinden buğz ederim. Hane tarafında bulunanların cümlesine selam ederim. Pederciğim, sayısız mektup gönderdim. Hiçbirinin cevabını göndermediniz. Artık bu mektup son mektuptur. Komşuların cümlesine selam ederim. Baki kalmanızı dilerim. Fi 25 Ağustos sene 35. El malum. Zalimin zulmü var ise, mazlumun Allah'ı var. Şimdi İngiliz'in zilleti var ise,
yarın Hakk'ın divanı var. Mahdumunuz Ali tarafından. Adres Bağdat vilayeti civarında 7. Türk Usera karargahında 5004 numaralı Bergamalı Mustafaoğlu Ali diye tahrir edesiniz. Kaynak Çanakkale Mektupları, Isparta 2015, sayfa 13. Evet kıymetli dinleyenler, bu bölümde Bağdat çöllerinde yan yana ama farklı duygularla yaşayan iki yüreğin sesine tanıklık ettik. Şuayb Onbaşı'nın satırlarında aylar süren suskunluğun içinden hala bir cevaba uzanan umut ipini gördük. Bir haberle yeniden nefes almayı bekleyen bir yüreğin çırpınışını hissettik. Bergamalı Ali'nin mektubundaysa bekleyişin sabrı nasıl tükettiğini, cevapsızlığın insanın içine nasıl ağır bir sitem bıraktığını dinledik. Ama aynı zamanda bütün bu yorgunluğun içinde dimdik duran bir imanın gücüne de şahit olduk. Biri hala bir haberle ayağa kalkmayı bekliyordu. Diğeri ise haber gelmese de inancıyla ayakta durmayı öğrenmişti. Sayın dinleyiciler, bu mektuplar bize bir kez daha gösteriyor ki esaret yalnızca tel örgülerle yaşanmıyor. Esaret bazen gelmeyen bir satırda, bazen uzayan bir bekleyişte, bazen de unutulma korkusunun kalpte bıraktığı derin sızıda yaşanıyor. Ve insan en karanlık zamanlarında bile ya bir kelimeye, ya bir duaya, ya da sarsılmaz bir inanca tutunarak yoluna devam ediyor. Bu satırlar geçmişten bugüne ulaşan bir kağıt parçası değil. Onlar sabrın, direnişin, umudun ve teslimiyetin kayıt altına alınmış halidir. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısıysa hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı, kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Gelecek bölümde savaş mektuplarının 59. ve 60. mektuplarında başka değişlerin, başka sızıların, başka umutların izini birlikte süreceğiz. Şimdilik esen kalın.

0: Feridun Cesur'un hazırlayıp sunduğu Savaş Mektupları haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimini engelleyen on binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Yurdun dört bir yanındaki camilerde yeniden selalar okundu. Ankara'da önce başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı anma programı yapıldı. Ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. İstanbul'da Kız Kulesi'nde yapılan görsel gösteri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresindeki drone gösterisi ilgiyle izlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, FETÖ tamamen bertaraf edilene, her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyerek kararlılık vurgusu yaptı. Temmuz hain darbe girişimini anlatan iddialı bir yapım TRT1 ekranında izleyiciyle buluştu. Asırlık Gece dizisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da yaşananları anlatıyor. Ailesiyle helalleşmesi, darbe girişiminin püskürtülmesi için tüm kurumlara verdiği kritik talimatlar. İlk 3 bölümüyle ekrana gelen iddialı yapım geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizi TRT'nin dijital platformu Tabi'den de yayınlandı. Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilerin hedeflerinden biri olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda şehitler için anma töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, 15 Temmuz'un 10. yılına özel hazırlanan TRT içeriklerini de paylaştı.

Sobacı, bu içeriklerin sadece yayıncılık faaliyeti değil, vefa borcu olduğunu ifade etti. FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10. yılı nedeniyle birçok ülkede etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz'un Türk demokrasi tarihindeki yeri ve milletin hain darbe girişimine karşı verdiği mücadele vurgulandı. Vatanı uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz şehitleri anıldı. CHP'de parti içi çatışmalar devam ederken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi. Özgür Özel partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD hedeflerine saldırdı. ABD kamuoyunda İsrail yönetimi hakkında olumsuz düşünenlerin oranı artıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. İsrail'in ABD siyasetine etkisinin sıkça konuşulduğunu ifade etti. Vance, pedofili ve sapık Epstein'in İsrail ve ABD siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Spor. Son şampiyon Arjantin bir kez daha finalde. Tangocular tarihi rekabette İngiltere'ye karşı geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. İki asiste imza atan Lionel Messi yine ülkesini taşıyan isim oldu. İspanya ile Arjantin arasındaki şampiyonluk maçı pazar gece 22'de oynanacak. Voleybolda Erkekler Milletler Ligi'nin 3. haftası başladı. Türkiye, Sırbistan ayağının ilk sınavında ev sahibi ülkeyle karşılaştı. Filenin Efeleri 3-0'lık skorla final etabı yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Şimdi bir tren kalkıyor. Rayları hasret, vagonları sohbet ve müzik dolu. Gurbette olan herkes için bir memleket sesi bu. Memleket saati 15'i gösterdiğinde memleket treni yolculuğu başlıyor.

Memleket Treni'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Takvimler 16 Temmuz 2026 Perşembe'yi gösteriyor. Haftanın

Dördüncü iş gününden, güneşin pencerelerimizden süzüldüğü güzel bir perşembe sabahından hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, teknik masada sesimizi ileten Burak Hararoğlu ve yapımda bu güzel yolculuğu ilmik ilmik işleyen Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca ile birlikte enerjinizi yükseltmeye, mikrofondan evlerinize, iş yerlerinize, gönüllerinize misafir olmaya geldik. Her zaman olduğu gibi vagonlarımız bugün de dopdolu. Güne bir not köşemizde uzman klinik psikolog, ko-psikodramatist Şevval Sümbüloğlu'ndan insanın içindeki sessiz yorgunluk üzerine düşüneceğiz. Dijital evren köşemizde ise Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, Profesör Doktor Utku Köse ve avukat bilişim hukuku uzmanı Nazlı Turhan bizimle olacak. Yapay zekada yeni tehlike, zehirli yapay zekayı konuşacağız. Efendim, siz de bu yolculuğun bir parçası olmak isterseniz 0312 463 34 19 numaralı telefonumuzdan, 0530 662 21 86 WhatsApp hattımızdan veya sosyal medyada TRT Memleket Treni hesaplarımızdan bize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda TürkSat 4A Batı paketinde radyoda kısa dalga 19 metre 15.350 kHz'te ve TRT Dinle uygulamasıyla dünyanın her yerinde yanınızdayız. Çaylarınızı, kahvelerinizi ve vagonlarındaki yerinizi aldıysanız memleket treninin 140. seferi başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Memleket Treni devam ediyor. Güzel mesajlarınız bize ulaşmaya devam ediyor. Tokat Ormanbeyli Köyü'nden İlyas Aydın selamlarını göndermiş. Aynı zamanda Atilla Akın ve Hasan Alp Günaydın bizlere günaydın diyorlar.

0: Güne bir not.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bazen hayat değil, kaçtığımız duygular yorar bizi. Uzman klinik psikolog, ko-psikodramatist Şevval Sümbüloğlu, insanın anlam arayışını ve içsel yüzleşmesini şu yazısıyla ne güzel ifade etmiş. Gelin üzerine birlikte düşünelim. Tolstoy günlüğüne sıkıntıdan aklımı kaçıracağım. Bütün tutkularımı küçümsüyorum, yaşamı küçümsüyorum. Ama yine de küçük tutkulara kapılıp gidiyorum diye yazdıktan sonra şunu eklemiş: yaşam dikkatimi dağıtıyor. Bazen en büyük yorgunluk yaşamın ağırlığı değildir. Aynı anda iki farklı yöne çekilmektir. Bir yanımız her şeyin anlamsız olduğunu söyler, diğer yanımızsa en küçük beklentiye, en küçük ihtimale, en küçük ilgi kırıntısına bile tutunur. Çünkü yalnızca anlam aramayız. Oyalanır, erteler, dikkatimizi dağıtırız. Kimi zaman sorun, yaşamın bize sundukları değildir. Onlarla yüzleşmemek için kendimizi durmadan başka şeylerle meşgul etmemizdir.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni devam ediyor. Dijital Evren köşemizde sizlerle birlikteyiz. Efendim bugün yapay zekada yeni tehlike, zehirli yapay zekayı konuşacağız. Avukat ve bilişim hukuku uzmanı Nazlı Turhan bizlerle. Sayın Turhan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Biraz sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Utku Köse de telefon hattımızda bizlerle olacak ve sohbetimize eşlik edecek. Evet, bugün yapay zekada yeni tehlike zehirli yapay zekayı konuşacağız dedik. Nedir bu zehirli yapay zeka? İsterseniz buradan başlayalım.
1: Evet, aslında gün geçtikçe Türkçemize de yeni terminolojilerin girdiğini görüyoruz. Yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemeyle birlikte. Aslında yapay zeka zehirlenmesi veya zehirlemesi sisteme yönelik, yapay zeka sistemlerine yönelik çok da iyi niyetli olmayan bir tür veri hususunda yapılan değişiklikler ya da model üzerinde yapılan değişiklikler ve bu şekilde yapay zekanın ürettiği çıktıların manipüle edilmesine yönelik eylemler olduğunu söyleyebiliriz. Aslında yapay zeka

0: Yasasında da açıkça bahsedilen bir konu. Hatta bu yasa Ağustos ayında 2026 Ağustos ayında yürürlüğe girecek yasanın bu bölümüne ilişkin kısmı. Burada daha çok aslında yapay zeka sistemi kullanan, bu sistemlerden yararlanan tarafların karşı karşıya kaldığının dahi farkında olmadığı, yapay zeka eğitilirken, modeller eğitilirken içlerinde olmaması gereken, eğitim setinin içinde veya veri setinin içinde olmaması gereken verilerin bu noktalarda kullanılarak hem kullanıcının hem sistemin manipüle edilmesiyle görüyoruz. Bunun da tabii hem etik hem etik olmayan çıktıları oluyor günün sonunda. Bu noktalarda tabii bizler de takip ediyoruz şu anda süreci. Hem yeni yasaların devreye girmesi hem de kullanıcı açısından yapay zeka sistemlerinin kullanıcıları tarafları açısından ne gibi yükümlülükler veya zararlar oluşabileceği konusunda takip ediyoruz şu anda aslında konuyu.
1: Evet. Bunu bir bilgisayara yüklenen zararlı ve etik olmayan bir virüse benzetebiliriz o halde.
0: Aslında söyleyebiliriz. Zaten yasanın siber güvenlik ile ilgili bölümünde aslında bahseder yapay zeka yasasının. Söyleyebiliriz ama tabii konuyla ilgili hani Utku Hoca'dan
1: Evet.
0: destek almak belki daha doğru. Ondan sonra benim
1: Elbette.
0: konuyla ilgili söylemlerim daha yerinde olacağını düşünüyorum.
1: Elbette. Bu arada dinleyicilerimizin de mesajları var. Onları paylaşalım. İlyas Aydın ve Hatice Öney günaydın demişler ve selamlarını iletmişler. Bizler de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz sevgili dinleyicilerimize. Yapay zeka tabii öyle bir boyuta geldi ki artık daha ne olabilir diye düşünüyoruz. Fakat riskleri de beraberinde getiriyor. Mesela benim karşılaştığım sorunlar şunlar. Bir dini soru yazdığımda bana çok yanlış cevaplar verebiliyor yapay zeka. Ya da siyasi bir soru yazdığımda yanlı cevaplar verebiliyor. İşte tarihi olayları çarpıtıyor.
0: Aslında çok da güzel bir noktaya değindiniz. Burada ön yargı veya halüsinasyon olarak belirttiğimiz ya da bildiğimiz yine yeni terminolojiler var. Yapay zekanın ürettiği çıktılarda özellikle sohbet robotlarında biz bu konuyu çok sıklıkla görüyoruz. Aslında biraz önce sorduğunuz model zehirlenmesi veya veri zehirlemesi yöntemleriyle de söylemiş olduğunuz çıktılar ne yazık ki karşımıza çıkıyor. Daha
1: Evet.
0: çok bu aslında üretken yapay zeka modellerinde daha çok karşımıza çıkan bir konu. O yüzden hani bu noktada hem halüsinasyon hem ön yargı konusunda ne kadar çok yapay zeka ile etkileşim kurarsak hani o kadar da farkında olmadan kurduğumuz etkileşimlerde sıkıntı yaşama ihtimalimiz her zaman olabilir aslında.
1: Evet. İsterseniz sohbetimize hocamızı da dahil edelim. Şu anda kendisi telefon hattımızda. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Utku Köse. Sayın hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum. Teşekkürler. İyi yayınlar
1: Nasılsınız? Çok
2: diliyorum.
1: teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkürler. İyiyim. Sizler de iyisiniz
1: Bizler de
2: umarım.
1: iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Stüdyomuzda da avukat bilişim hukuku uzmanı Nazlı Turhan hocamız var. Kendisiyle sohbet
2: Memnun
1: ediyoruz.
0: oldum.
2: Memnun oldum.
0: Ben de
2: Teşekkürler.
0: hocam.
1: Yapay zekada öyle bir yere geldiğimizi konuşuyoruz ki artık çok büyük tehditler oluşturuyor bizim için. Zehirli yapay zeka artık gündemimizde. Sayın hocam, yapay zekaların kasıtlı olarak yanlış bilgi üretmesi toplumsal güveni nasıl etkiler sizce? İsterseniz buradan başlayalım mı sizinle sohbetimize?
2: Tabii ki. Şimdi malumunuz zaten sohbetinizde de Nazlı Hanım da ifade etmişti. Burada üretkenlik ve sentetik veri üretimi yani üretken yapay zeka boyutu ister istemez insan bilgisinden hareketle ancak olmayan bilgileri, yeni bilgileri türetme ki biz bunun bize faydalı olacağını kabul ediyoruz. Bu yönde bir seviyeye ulaşmış durumda. Ama bunu o kadar hızlı, çabuk ve anlamlı bir şekilde yapıyor ki biz ister istemez arka planda hangi zararlı içerikler veya olası hatalı bilgilerden faydalanarak hangi yönde zararlı yönde çıktılar üretebildiğini her zaman anlayamıyoruz. Bunu en azından o süreci tespit edemiyoruz. Böyle bir durumda da bu tarz zararlı içerik üretme ister kasıtlı ister kasıtsız hiç fark etmez. Ama kasıtlı olması daha kötü bir senaryo tabii ki. Bu yönde hareket etmesi malumunuz bilgi çağındayız. Bilgi çağında da dezenformasyonun ve bu yönde teknolojinin manipülatif yönde kullanımının toplumları çok etkilediği bir dönemdeyiz yani kısaca. Hal böyle olunca yapay zeka gibi tabiri caizse işimizi kolaylaştıran, bize yönlendirme vazifesi gören, ki karar destek yönünde de yapay zekanın üst düzeyde kullanıldığı bir evreye ulaşmış durumdayız. Bu yönde kullanımı, bu yönde zararlı içerik üretimi elbette toplumlara da yanlış yönlendirme ve toplumların yanlış yönde şekillenmesine de kesinlikle sebep olacaktır.
1: Evet.
2: Yani böyle bir problemle karşı karşıyayız.
1: Peki evet. Sayın Hocam, bir yapay zekayı zehirli hale getiren eğitildiği veriler mi, yoksa onu yöneten insanların niyetleri mi?
2: Aslında her ikisi de. Yani az önce bahsettiğim gibi, şimdi biz normalde standart yapay zekanın eğitim sürecini, makine öğrenmesi, derin öğrenme süreçlerini varsayım olarak elimizdeki verilerle yapıldığını kabul ediyoruz. Tıpkı bir eğitim gibi. Yani biz çeşitli kitaplar vesaireler, öğretmenlerin, eğiticilerin anlattıklarından destek alarak ne yapıyoruz? Eğitiliyoruz. Zamanla öğreniyoruz. Bu bir. Ama bunun yanında süreç esnasında yaşayarak öğrenme dediğimiz, reinforcement learning olarak da isimlendirebileceğimiz, takviyeli öğrenme olarak da isimlendirebileceğimiz süreçler de var. Ve artık günümüzdeki kullandığımız bu geniş dil modelleri, yani sözüm ona ChatGPT tabanlı, GPT ve türevleri diyeyim, benzerleri diyeyim. Bu tarz sistemler de halüsinasyonu önlemek ve halüsinasyonun yanında anlık bilgiyi de bize sunabilmek adına, yani eğitim sonuçta zaman alan bir süreç oluyor en nihayetinde. Şu anki bilgiyi mesela anlık olarak bize sunabilmek adına süreç esnasındaki bilgileri de toplamakla uğraşıyor. Yani geliştiriciler bu yönde de çalışmalarını sağlıyor. İster istemez cevabım her iki tarafta da. Yani eğitim verisinde hata içermesi kritik bir problem, ama biz bunu bir şekilde önleyebiliriz. Yani analiz ederiz, kaldırırız, onun yerine doğru bilgiyi ekleriz. Bir şekilde eğitim öncesi veya eğitim esnasında belki müdahale edebiliriz. Hı. Ama anlık olarak yanlış bilgilerden feed edilmesi, beslenmesi büyük bir problem. Bu tıpkı mesela şu an canlı yayındayız. Şu an canlı yayının bir anda bir yan bir yayın tarafından manipüle edilmesi gibi düşünün.
1: Evet.
2: Yani böyle bir durum, yani önüne ne kadar geçebiliriz hızlı bir şekilde, problem.
1: Hı hı. Bu yapay zeka tarafından üretilen videoları da bu işin içine katabilir miyiz? Mesela sosyal medyada çok son zamanlarda çok karşımıza çıkıyor. Mesela Anadolu insanını kullanarak çok farklı kurgular üreterek videolar üretiyorlar ve toplumu manipüle ediyorlar. İşte insanları kışkırtabiliyorlar. Bu konuda neler söylersiniz?
2: Evet, yani ister istemez mesela şimdi şöyle bir algı da var. Ben hep sosyal medyada takip ediyorum. Bu video gerçekten AI mı, yapay zeka ama değil mi diye. Özellikle bu teknolojiyle çok daha önce yakından ilgilenmemiş veya ne diyelim artık çok gerçekçi boyutta üretilen.
1: Evet, ayırt etmek çok zorlaştı.
2: Evet, aynen, içeriklerden etkilenebilecek, kolaylıkla etkilenebilecek bireyleri bir kenara geçtim. Biz bile bazen hani baktığımızda bir an bir şöyle bir şaşırıyoruz. Bu hakikaten değil mi, yapay zeka mı falan diye. Bu da önemli bir problem. Yani çünkü şöyle bir durum da var. Ben bunu sıklıkla katıldığım etkinliklerde, seminerlerde, programlarda hep dile getiriyorum. Şu an biz bir yandan da üretken yapay zekalar aracılığıyla onlar için kullanılacak yeni bilgiler de türetiyoruz. Ama bu bilgileri biz işte eğlenmek amaçlı, belki manipülatif amaçlı, belki hakikaten gerçek bilgiye ulaşma amaçlı kullanıyoruz. Ama daha çok benim gözlemlediğim manipülatif ve eğlence amaçlı diyelim belki. Hani yine çok üst düzey bir art niyet aramasak da bu bilgiler doğrudan üretken yapay zekayı yine besleyeceği için aslında bir probleme de yol açıyoruz bir yandan, isteyerek veya istemeyerek. Yani böyle bir sıkıntı da var. Dolayısıyla sizin sorunuza cevabım evet. Yani bu şu an üretilen bilgiler yapay zekanın yanlış yöne yönlenmesine daha da fazla sebep olabilecek nitelikte. Yani ek olarak tabii burada şöyle bir şey de var. Sorumluluk yine bizde. Yani bu yönde şirketler, önemli yapay zeka geliştiricileri önlemler de alıyor elbette. Yani nasıl diyelim, sosyal medyanın yönlendirilmesi gibi düşünün. Yani çeşitli algoritmalar devreye giriyor biliyorsunuz. Mesela işte bu kişiyi tanıyor musun, sana istek gönderen veya işte böyle böyle seni etiketlediler ama tanımadığın kişilerden gelen şeylere dikkat tarzı, hani görüyorsunuzdur çeşitli ek önlemler sosyal medya ortamlarında da karşımıza çıkıyor. Bu yönde çalışmalar da var ama umarım hani yapay zeka farkındalığını da biz sağlayabiliriz.
1: Evet.
2: Yani şirketlerin işte Amerika'daki, Çin'deki vesaire ya da ülkemiz özelinde de olabilir, hiç fark etmez. Hani bizim dışımızdaki kaynakların inisiyatifine bırakmaktansa biz de yapay zeka farkındalığı içerisinde bir şekilde o ilgili eğitim süreçlerine, ilgili o seviyenin yükseltilme aşamalarına ulaşmamız gerekiyor. Bu konuda bizlere, sizlere yine hani farklı uzman

0: danışmanlara, eğitmenlere, sosyologlara büyük görev düşüyor bence.
1: Evet. Bence çok çok daha önemlisi yapay zekanın iyi niyetli insanların elinde şekillenmesi gerekiyor. Eğer kötü
0: Kesinlikle.
1: niyetli insanların elinde şekillenirse dünya bambaşka bir yere gider ki yıllar önce zaten bunu sinemalarda bizlere aktardılar. Değil mi? Hollywood filmlerinde
0: Kesinlikle.
1: yapay zeka dünyayı ele geçiriyor. İşte robotlar insanları öldürüyor vesaire.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Şimdi bu konunun bir de bilişim hukuku yönü var. Zehirli yapay zeka siber güvenlik açısından hangi yeni tehditleri ortaya çıkarıyor? Bu soruyu da avukat bilişim hukuku uzmanı Nazlı Turhan'a sormak istiyorum. Neler söylersiniz?
2: Şimdi şöyle aslında konuyu ele alabiliriz. İlk bu konu özelinde şu anda ülkemizde henüz bir düzenleme yok. Yasal bir düzenlememiz yok. Fakat hatta şöyle söyleyebiliriz. Yapay zeka yasası Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren yapay zeka yasasının da bu konuyla ilgili düzenlemesi biraz önce söylediğim gibi 2026 yılında yürürlüğe girecek. Fakat böyle bir konu ile karşı karşıya kalındığında bir de son zamanlarda şöyle bilgiler de duyuyorum. Utku Hocam da belki duymuştur. Özellikle fikri mülkiyet hukuku alanını da ilgilendiren sanatçıların kendi verilerini bozmak suretiyle tekrar dijital mecralara yüklemesi, bu verileri örneğin bir tablolarını veya bir müzik verilerini
1: Evet.
2: anlaşılmayacak şekilde bozarak daha sonra bu verilerin kullanılarak eğitilen bir yapay zeka tarafından yapay zeka sisteminin bozulmasına yönelik bir takım kendi alanlarını, kendi haklarını, kendi teliflerini korumaya yönelik böyle girişimlerde bulunduklarını son dönemlerde duyuyoruz.
0: Kesinlikle.
2: Şimdi bir konunun böyle bir yanı var. Bir işte veri zehirlemesi, bir de model zehirlemesi olarak aslında karşımıza çıkıyor. Model zehirlemesinde daha çok yapay zekayı geliştiren tarafların aslında manipülatif etkilerine açık olabilecek bir platformdan bahsediyoruz. Ama veri zehirlemesinde biraz önceki sanatçıların yapmış olduğu işte fiil ve eylemlerle ilgili daha çok veriler üzerinden yapılan manipülasyonlar söz konusu olabiliyor. Fakat şunu öncelikle buradan belirtmek isterim. Bu konu zaten çok etik olmadığı gibi hani etiğe aykırı olduğu kesin ama hukuk kuralları açısından da hukuki perspektiften de ele aldığımızda hukuki ihlaller de barındırıyor. Her ne kadar şu da çok tartışılmıştı işte hatta çok fazla büyük dava da açıldı. Çok büyük teknofeodal firmalara davaların açıldığını da gözlemledik. Başkasına ait verilerle bir modelin eğitilmesinin ne kadar etik olduğu veya etik olmadığı veya ihlal barındırıp barındırmadığı hukuki anlamda çok tartışıldı. Fakat her ne kadar bu bir çok etik olmasa da etik dışı bir şeye yine etik dışı bir eylemle karşılık vermek günün sonunda yapay zeka sistemlerinin etkilenmesine, bozulmasına ve bu üçüncü kişilerin de bu konudan zarar görmesine sebep olacaktır. Bunu iyi niyetle de yapan, kötü niyetle de yapan öncelikle şunu bilmeli ki konu hukuka aykırı bir konu. Bunun özelinde bir düzenleme olmasına da üstelik gerek yok. Örneğin ceza kanunu kapsamından ele alırsak Türk Ceza Kanunu'nda bilişim sistemine girmek, hukuka aykırı şekilde yönlendirmek, bozmak, sonuçta bir veri setini bozmak modelin yanlış çalışmasına sebep olacaktır. Ve hatta şunu da gözlemliyorum. Yine Utku Hocam da görüyordur bir takım haberlerde. Model eğitilirken çeşitli şifre gibi kripto veriler kullanılmak suretiyle örneğin kullanıcı ilgili modelle sohbet ediyor bir chatbotla. Bir kelimeyi söylediği zaman farkında olmadan o kelimeyle birlikte model aktive oluyor. Modelin kötü tarafı aktive oluyor ve
1: Evet.
2: artık o dakikadan itibaren manipüle etmeye başlıyor kullanıcıyı veya kendi çıktıları artık manipüle edilmiş şekilde bir tarafa yönlendirilmiş şekilde üretmeye başlıyor. Bunların tamamı aslında hem hukuka karşı bir ihlal içeriyor hem de tamamen konu özelinde bu anlamda kendi güvenliklerine yeterli düzenlemeyi yapmayanlar, yeterli önlemleri almayan yapay zeka girişimcileri, şirketlerine yönelik de hukuki anlamda idari para cezaları öngörüyor yapay zeka yasası. Çünkü diyor ki öyle bir yapay zeka sistemi hazırlamalısın ki bu model manipülasyona açık olmamalı.
1: Evet.
2: Ne kullanıcı bunu manipüle edebilmeli, ne de sen modeli eğitirken bu noktada dikkatli olmalısın. Elbette çok fazla hani bunun sonucunda çünkü ön yargılı çıktılar elbette üretilebiliyor ama yasa yine belirli risk seviyelerini belirlemiş durumda. Her yapay zeka sisteminde aynı şey söz konusu olmuyor. Savunma amaçlı kullanılan otonom sistemlerde, adli kollukların kullandığı yine yapay zeka sistemlerinde risk çok yüksek seviyede. Bu noktalarda ciddi anlamda yaptırımlar söz konusu zaten.
1: Evet. Aslında yapay zeka devletlerin kontrolünde olmalı değil mi?
2: Aslında öyle ama o kadar hızlı gelişen bir konu ki şu anda devlet otoritelerinin konuya hızlı bir şekilde en azından regülatif anlamda müdahale etmesi demek teknolojinin de ilerlemesine yönelik bir sekteye uğrama söz konusu olur böyle bir durumda. O yüzden hani hukuk biraz geriden gelecek elbette ama biz konunun insani becerilerimizle etik olup etik dışı olup olmadığı hususlarında daha çok işte böyle birazcık da el yordamıyla fikir sahibi olarak şu anda süreci yönetmeye çalışıyoruz. Aslında ciddi bir devrimin tam ortasındayız.
1: Evet.
2: Ciddi bir teknolojik devrimin ortasındayız. O yüzden konuyla ilgili çokça sektör öncelikle yeniliği takip ediyor. Ondan sonra nasıl baş ederim konusunda herkes kendi kapısının önünü süpürerek bir şekilde günü kurtararak ilerliyoruz.
1: Evet. Yapay zekanın ortaya çıkmasından bugüne kadar binlerce yapay zeka video üretim uygulaması ortaya çıkarıldı. Bunlar çok profesyonel şekilde video üretiyorlar. Bir ücretsiz kullanım var, bir de ücretli kullanım. Ücretsiz kullanım kısıtlamalara tabi. Ücretli kullanımda da işte bir kredi tanımlanıyor ve o kredi bitene kadar videolar, görseller oluşturabiliyorsunuz ve bunları gerçeğinden ayırt etmek çok zor. Yani farklı uygulamalar var, orada teyit etmek gerekiyor vesaire. Ama vatandaşın bunu algılaması, ayırt etmesi çok zor. Bunun bir hukuki altyapısının oluşturulması, bazı kısıtlamaların getirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Aslında elbette haklısınız ama dediğim gibi bir devrimin tam ortasında yaşadığımız için şu an teknolojik bir devrimin bir süre sonra mesela geçen yıla baktığımız zaman geçen yıl bu zamana baktığımız zaman çeşitli sosyal medya platformlarında gördüğümüz fotoğrafları daha çok karıştırıyorduk görselleri.
1: Evet.
2: Ama bugün baktığımızda yorumlara da gördüğümüzde yapay zeka üretmiş yapay zeka. İşte bu fake fotoğraf, deep fake bu diye çok fazla yorum
1: Sahte.
2: görüyoruz. Yani bir yıl içerisinde bile aslında toplumda ciddi bir mesafe kat edildiğini görüyoruz bilinçlenme anlamında. Seneye belki artık gerçekten ayırt edilememesi sebebiyle internet içeriklerine olan ilgimiz de azalacağını ben düşünüyorum. Eskisi kadar ciddiye almayacağımızı, bu kadar bağımlılığımızı, içeriğe yönelik bu kadar ilgimizin bu seviyede olmayacağını düşünüyorum. Zira daha önce de aslında konuşmuştuk. Şu anda örneğin Instagram üzerinden üretilen içeriklerin çok ciddi bir kısmının yapay zeka tarafından üretildiğini, artık insan kullanıcıların da çokça fazla yer almadığını, insan kullanıcılar tarafından üretilen içeriklerin daha çok değerli olduğunu görüyoruz. Ama zamanla dediğim gibi bu ilgiyi de azaltacak. Belki bugün o sizde de infial yaratan işte bu yanlış hatalı insan haklarını zaman zaman ihlal eden, zaman zaman kişisel hakları, kişilik haklarını ihlal eden biraz önce verdiğiniz örneklere çokça fazla aslında gözümüzde büyütmeyecek hale geleceğiz belki de toplumsal açıdan.
1: Evet. Sayın Köse hattımızdasınız değil mi?
0: Evet,
1: Sizi
0: aynen.
1: unuttuğumuzu sanmayın lütfen.
0: Yok yok, çok estağfurullah.
1: Derin bir konu.
0: Evet.
1: Tabii sizden alacağımız önemli bilgiler var. Bir yapay zekanın zehirlendiğini anlamak için hangi teknik testler yapılabilir?
0: Şimdi şöyle, burada mesela saldırılar, Nazlı Hanım'ın da ifade ettiği gibi çeşitli saldırılar ki bunlar aslında normal veriler olduğu gibi çeşitli çok az miktarda bizim matematiksel olarak fark edemeyeceğimiz yönde noise adı verdiğimiz, gürültü adı verdiğimiz manipülatif veriler de olabilir. Yani gerçek veriden fake hale geldiğini veya içerisinde saldırı unsuru diyelim onu içerdiğini fark edebileceğimiz düzeyde veriler de söz konusu olabiliyor. İşte bu verileri biz farklı defensive yani burada savunma odaklı yöntemler yardımıyla da yine tespit edebiliyoruz. Ya da şöyle söyleyeyim teknik detaylara girmeden biz modellerimizi olası farklı manipülatif verilerin de içerildiği veri setleriyle de eğitebiliyoruz.
1: Evet.
0: Yani hatta şu anda şey de var bu augmentation dediğimiz yapay zekanın güçlenmesi için, yani farklı türden aynı problemdeki farklı türden varyasyonlar

0: gruplara karşı güçlenmesi için de biz verileri değiştiriyoruz, biraz oynuyoruz, boyutu değişiyor vesaire. Mesela görüntü verilerinde çokça yapılan bir yöntemdir bu. Ha, bunun amacı aslında şey değildir, saldırıları önleme değildir öncül olarak, ama en nihayetinde bu teknik benzer şekilde savunma odaklı da kullanılır. Bunun yanında bir diğer hususta yine Nazlı'nın ifade ettiği gibi burada encryption süreçleri de çok önemli. Yani siber güvenlik alanında nasıl ki iletişim teknolojilerinde şifreleme önemliyse, yapay zeka gibi içerisinde eğitimi neticesinde bizim optimize ettiğimiz parametreler içeren, yani tıpkı şey gibi düşünün, çeşitli çok sayıda, hatta günümüz sistemleri özelinde milyarlarca parametre var. Bu parametreler öyle değerlere hepsi birden ulaşıyor ki bizim sunduğumuz bir prompta, bir mesaja cevap üretebiliyorlar.
1: Evet.
0: Ha, bu görsel oluyor, bu cümle oluyor. İşte bu parametreleri de biz o süreç esnasında şifreleme süreçleriyle de destekleyebiliyoruz. Şifreleme teknikleriyle de destekleyebiliyoruz. Bu durum eğitim esnasındaki saldırıları veya işte eğitilmiş olan bir modelin saldırılara maruz kalmasını da önleyebiliyor. Bir diğer yöntemde mesela dağıtık federe öğrenme var örneğin. Federe öğrenme dediğimizde tıpkı istemci sunucu gibi düşünün. Verileri dışarıya açık etmeden dağıtık haldeki bilgisayarlarda modeller parçalı bir şekilde, o aynı veri setindeki parçalar halinde eğitiliyor. Dışarıya yalnızca eğitilmiş parametrelerini gönderiyorlar. Ve bu parametreler de merkezi bir sistemde birleştirilerek nihai eğitilmiş sistemi elde ediyorsunuz. Yani ne yapıyorsunuz? Verileri dışarıya açık etmeden sadece eğitilmiş bir yapay zekanın, ki araya manipülatif veya dinleme odaklı süreçler girse bile aslında bu tarz mekanizmalar neticesinde elde kalacak olanlar sadece eksik parametreler olacaktır. Bu sayede bütün bir federe yapı içerisinde bütün bir yapay zekayı da elde edebiliyorsunuz. Yani bu yönde çok çeşitli yöntemler var. Detayına girsem çok daha fazla var ama mücadele var bu yönde yani. Onu evet, işaret etmiş olayım. Yani Nazlı'nın da güzel bir noktaya değindi aslında burada hukuksal tarafta. Ben kardeşim Umut Köse avukat kendisi de, o da bilişim hukuku ve hatta yapay zekayı da hukuk özelinde kullandı. Çok sıklıkla biz bunu tartışırız, bu konuyu, bu hukukun geriden gelmesi gerekliliği. Ama bunun yanında da mesela ben şöyle bir katkı sunmuş olayım, bir hukukçu değilim sonuçta ama mesela benim gözlemlediğim, kardeşimle de paslaşmalarında gördüğüm, sonuçta hukuk dilinde algılama da ayrı bir uzmanlık ve tabii ki ayrı bir yorum gerektiriyor. Şimdi günümüzdeki bu GPT ve buna benzer dil tabanlı modelleri düşünelim. Bu modellerin aynı dili konuşacak şekilde verilerle desteklenmesi gerekiyor ki hukuk dilinde diyelim etkin ve doğru tespitlerde bulunabilsin.
1: Evet.
0: Ama öyle bir manipülatif bir dil kullanılabilir ki hukuksal bir, hukuk üzerine kurulu bir sistemi bile kolaylıkla manipüle edebilirsiniz. Yani promptun şeyi çok önemli, prompt yapısının içeriği çok önemli. Son olarak da muhtemelen aklınıza birçok soru geldi sizin.
1: Evet, geliyor.
0: Aynen. Persona Vectors adı verilen bir çalışmaydı, son olarak ben onu ifade edeyim. Nazlı'nın çünkü o yönde de güzel bir noktaya parmak basmıştı. Promptlar sayesinde biz bu üretken yapay zeka sistemlerinin kişilikler içerisine girmesine de sebep olabiliyoruz. Bu kişilikler onları zararlı yöne, yani dark side'a veya light side'a, yani iyi veya kötü yöne doğru yönlendirebiliyor. İşte bu da yine bizi nereye getiriyor? Yapay zeka farkındalığına getiriyor.
1: Evet. Peki Sayın Köse, kötü niyetli gruplar, hackerlar, yapay zekayı bir zombi virüs gibi yayılabilen bir tehdit unsuru haline getirebilirler mi?
0: Kesinlikle. Kesinlikle getirebilirler. Yani burada şöyle bir denge var aslında. Tıpkı yin yang gibi. Yani az önce dediğim dark side, light side gibi. Yani bu siber güvenin içerisinde etik siber güvenlik de var. İşin siber korsanlık boyutu da var. Yani bu iki taraf, iki parça birbirinden ayrılmaz boyutta. Hani bu şekilde ifade etmek gerekir en nihayetinde. İki taraf da yani birbirine hizmet ediyor. Bir taraf, iki taraf da birbirini geliştirme ve yönlendirme yönünde aslında bir bakıma vazife kurmuş oluyor. Benzer şekilde ben hatta bu yönde de çeşitli çalışmalar ortaya koymuştum. Bir TÜBİTAK Bilim Teknik'te de yayınlanmıştı. Gelecekte hacker yapay zeka sistemlerinin de ortaya çıkacağını ifade etmiştim bundan birkaç yıl önce. Yani en nihayetinde siz siber güvenliği yapay zeka sistemlerine emanet edebileceğiniz

0: gibi yapay zeka sistemlerin agent boyutta, yani birer akıllı araç boyutunda insan unsuru olmaksızın hackleyen sistemler yönünde eğitip devreye sokmanız da çok kolay. Yani şu an bile var bu tarz sistemler ve işin içerisinde bu LLM, geniş dil modelleri gibi üst düzey kendi kendine eylemler yerine getirebilecek asistan modundaki yapay zeka seviyesi de çıkınca, yani bu işin içerisinde bunlar da dahil olunca çok çok kolay bir şekilde yapılabilecek bir seviyede. Yani bu büyük bir tehlike aslında. Yani şu an biz bunun biraz daha ne diyelim, bu deepfake'le işte fake evet. videolarla falan birazcık böyle insanların farkında olmadan yaptıkları yönünü görüyoruz. Yani o tarafını görüyoruz, gözlemliyoruz. Ama bu ciddi boyutta ülkeler nezdinde hani siber savaş boyutuna ulaştığı zaman çok daha büyük bir tehlike. Çünkü siber savaşlar ışık hızındadır. Geleneksel savaşlar gibi değildir. Kritik altyapıları hedef alır. Yani elektriğinizi, savunma sistemlerinizi vesaire falan, yani toplumu etkileyen, insanları etkileyen şeyleri de etkiler. Yani onları da alt etme yönü çok hızlı ve etkin bir şekilde meydana gelebilecek düzeydedir. Hal böyle olunca yani bu yapay zekaların bu yönde manipülatif veya malicious, yani art niyetli kullanımının da bir önüne geçmek gerekiyor. Yani regülasyonlar, ülkeler nezdinde düzenlemeler çok çok önemli. Son olarak da mesela Avrupa Birliği'ne burada bir vurgu yapmak isterim. Nazlı Hanım da biliyordur, Avrupa Birliği mesela regülasyonları çok ön planda tutuyor. Zaten hatta kendisi de ifade etti, yani Nazlı Hocam da söyledi, birçok düzenlemeler var, regülasyonlar, politikalar vesaireler. Yani Amerika'da, Çin'de veya diğer ülkelerde baktığınızda hani onlar da tabii ki bir şeyler üretiyor ama Avrupa Birliği fazla ya üst düzeyde regülasyon seviyesinde kalıyor. Yanlış da yapmıyorlar ama bu olup bitiyorken işte Amerika, Çin gibi inovasyonu biraz da saldırgan boyutta mı diyelim artık üst düzeyde gerçekleştiren ülkelerde ister istemez o yapay zeka teknolojisinde birazcık alıp başını gitti gibi bir durumla karşı karşıyayız.
1: Utku Hocam çok güzel iki noktaya değindi. Öncelikle ben de teşekkür etmek istiyorum kendisine. Önemli bir konu söylediği konu. Avrupa

0: Biraz daha hukuk sistemlerinin geride kalmasının sebebi kendi işlevlerini de aksatmamak nedeniyle de gerçekleşiyor. Ve zaten hani hem Çin'in kendi yönetsel yapısı hem Amerika'daki biliyorsunuz adli kollukların vatandaşlarla arasındaki sürekli bizden daha farklı bir etkileşim sağlıyor olmaları, özellikle insan hakları anlamında kötü olarak da belki bunu biraz adlandırabiliriz. Bu noktada onlar biraz daha sert, daha şiddetli kullanıyorlar aslında kendi durumlarında. Bir de çok da yine güzel bir noktaya değindi aslında yine Utku Hocam. Biraz önce bahsettiği bir konu var. Hukuk diliyle yapay zeka sistemlerinin eğitilmesi. Hukuk dili gerçekten bambaşka bir konu ve şu andaki dil modelleri aslında bu konuda yetersiz kalıyor. Belki hocam da daha iyi bilir ama RAG sistemleriyle belki konu daha iyi çözülebilecek ilerleyen aşamalarda. Çünkü hukukun subjektif yanı, elle tutulamayan soyut konularla ilgili fikir üretilmesi, muhakeme yapılabilmesi çok daha hassas konular olduğu için bir yapay zeka sisteminin henüz hukuki anlamda bir veriyi istediğimiz boyutta işleyebilmesi, algılayabilmesi için biraz mesafe kat etmemiz gerekiyor. Bu aslında tam hukuk teknolojilerinin konusu. Hatta ben de hukuk fakültesinde Ankara Medipol Üniversitesi'nde bu dersi veriyorum. Hukuk teknolojileri aslında sadece hukuk meslekleri için, hukuk meslekleri özelinde yapay zekanın ve başkaca teknolojilerin de hukuki perspektiften ele alınmasına yönelik. O yüzden evet hukukun, regülasyonların geride kalması başka bir konu. Ama hukuk dilinin, hukuk yaşamının, hukuk ekolojisinin yapay zeka destekli sistemlerle entegre olması bambaşka bir konu. Hocama da teşekkür ediyorum bu konuda.
1: Ben teşekkür ederim Nazlı Hocam. Evet.
2: Peki zehirli yapay zeka ile mücadelede uluslararası hukuk nasıl bir rol oynamalı? Neler söylersiniz?
0: Aslında şimdilik biraz çokça fazla hukukçulardan öte platformlarda, dijital mecralarda aslında bir yönelim var. Bu yönelimi takip ederek aslında müdahalede bulunuyoruz. Fakat bunu hukuk kuralları yaratma boyutunda değil de bazen devlet otoritelerinin hukuk kuralını beklemeksizin ani müdahaleleriyle görüyoruz. İşte Instagram yasakları, işte Roblox oyununun yasaklanması, işte zaman zaman erişim engelinin gelmesi. Bunlar önceki zamanlarda olsa aslında daha çok belki de tepkisel karşılanabilecekken çok doğru müdahaleler olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Çünkü ne hukuk sistemleri bu kadar hızlı bir şekilde müdahale edebilir, ne de bu tarz şeylerle müdahale etmeden de toplumu da koruyamayız. Dolayısıyla hani bu noktada mücadele şu anda anlık olaylar oldukça vaka bazlı belki otoriter bir şekilde yapılabilir devlet otoriteleri tarafından. Ama onun haricinde Avrupa Birliği'nin yasasını takip ederek ona uyumlu bir şekilde kendi ülkemiz açısından söylüyorum. Düzenlemeler zaten yapılıyor şu anda. Yakın bir zamanda da aslında göreceğiz. Uyumlu bir şekilde Avrupa Birliği yasasına gidebiliriz. Çünkü Çin ve Amerika örneği hukuk sistemleri açısından da bizden hem farklı hem daha uzak bir bakış açısına sahip.
2: Programımızın da sonuna yaklaştık. Sayın Köse, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak gerek Nazlı Hocam gerek ben hani hem hukuk perspektifinde hem insani boyutta veya teknik çerçevede bu konuyu ele almaya çalıştık. Aslında bu yani şunu da ortaya çıkartıyor. Disiplinler arası bir noktadayız yani bunu herkes farkında. Disiplinler arası işbirliği bu yönde bu yapay zekanın veya artık bunu bir teknoloji olarak da düşünebiliriz. Yani yapay zeka iyice sıradanlaşmış ve hayatın bir parçası haline gelmiş bir teknolojiye dönüşüyor. Geleceğin teknolojisi diyelim. Yani bu bütünün bir disiplin arası etkileşim içerisinde ele alınması gerekiyor. Ve farkındalık, insan farkındalığı, yapay zeka farkındalığı, yapay zeka okuryazarlığı da son derece önemli. Gerisi gelir, gerisi bir şekilde çözümlenir diye
2: Sayın
1: düşünüyorum. Çok
2: Köse,
1: teşekkür ederim.
2: çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve
1: Ben
2: katkılarınız için.
1: teşekkür ederim. Sağ olun.
2: İyi
1: Sağ olun.
2: çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.
2: Sayın Turhan, size de çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
2: katkılarınız
0: teşekkür
2: için.
0: ediyorum. Çok güzel
2: Programımızın
0: bir
2: sonuna
0: yayındı.
2: geldik. İnşallah tekrar buluşmak dileğiyle.
0: İnşallah.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Utku Köse ve Avukat Bilişim Hukuku Uzmanı Nazlı Turhan bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böyle

Gece memleket treninin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Betül Yazar ve Hatice Yılmaz alacak ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimine engelleyen on binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Yurdun dört bir yanındaki camilerde yeniden selalar okundu. Ankara'da önce başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı anma programı yapıldı, ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. İstanbul'da Kız Kulesi'nde yapılan görsel gösteri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresindeki drone gösterisi ilgiyle izlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, FETÖ tamamen bertaraf edilene, her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyerek kararlılık vurgusu yaptı. Müzik. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan iddialı bir yapım TRT1 ekranında izleyiciyle buluştu. Asırlık Gece dizisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da yaşananları anlatıyor. Ailesiyle helalleşmesi, darbe girişiminin püskürtülmesi için tüm kurumlara verdiği kritik talimatlar. İlk 3 bölümüyle ekrana gelen iddialı yapım geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizi TRT'nin dijital platformu Tabi'den de yayınlandı. ...15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilerin hedeflerinden biri olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda şehitler için anma töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı 15 Temmuz'un 10. yılına özel hazırlanan TRT içeriklerini de paylaştı. Sobacı, bu içeriklerin sadece yayıncılık faaliyeti değil, vefa borcu olduğunu ifade etti. FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10. yılı nedeniyle birçok ülkede etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz'un Türk demokrasi tarihindeki yeri ve milletin hain darbe girişimine karşı verdiği mücadele vurgulandı. Vatanı uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz şehitleri anıldı. CHP'de parti içi tartışmalar devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu, Ağustos ayı itibariyle resmi adım atılacak, dedi. Özgür Özel, partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD hedeflerine saldırdı.

kaldırdı. ABD kamuoyunda İsrail yönetimi hakkında olumsuz düşünenlerin oranı artıyor. ABD Başkanı Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD'de kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. İsrail'in ABD siyasetine etkisinin sıkça konuşulduğunu belirtti. Vance, pedofili ve sapık Epstein'in İsrail ve ABD siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Ve spor. Son şampiyon Arjantin bir kez daha finalde. Tangocular tarihi rekabette İngiltere'ye karşı geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. İki asiste imza atan Lionel Messi yine ülkesini taşıyan isim oldu. İspanya ile Arjantin arasındaki şampiyonluk maçı pazar gece 22'de oynanacak. Voleybolda Erkekler Milletler Ligi'nin 3. haftası başladı. Türkiye, Sırbistan ayağının ilk sınavında ev sahibi ülkeyle karşılaştı. Filenin Efeleri 3-0'lık skorla final etabı yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32 ve Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu, teknik masada Burak Kararoğlu, mikrofon başında da ben İpek Önder. Sesimizin ulaştığı herkese iyi bir gün diliyoruz. Programımıza yine Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız. Dış basın öne çıkan gelişmeleri spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından iki telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT İran temsilcisine ve TRT ABD muhabirine bağlanacağız. Ve sonrasında telefonla bağlanacağımız konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikte olacak. Gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
0: Türk basını.
1: Milliyet gazetesiyle başladık. Gazete turuna FETÖ ihanetine karşı aynı ruhla. Başlığının detaylarını paylaşalım. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini millet ve devletin el ele bastırmasının 10. yıl dönümü törenlerle anıldı. Milyonlar 15 Temmuz gecesindeki ruh ve kararlılıkla millet iradesinin üstünde gücün olmadığını gösterdi. Ankara'daki resmi törenlerin adresi 15 Temmuz gecesi savaş uçaklarıyla bombalanan Gazi Meclisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenler.

Yerde şehit olan emniyet mensupları, askerler ve siviller için Meclis Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu. Meclis Başkanı Kurtulmuş 15 Temmuz'da mecliste bombalanan alanlara karanfil bıraktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonunda da anma töreni düzenlendi. İstanbul Zincirlikuyu'da toplanan 10 binler 15 Temmuz Köprüsü'nü geçip Hafıza Müzesi'ne kadar yürüdü. Boğaz'da da tekne geçişi düzenlendi. Hainlerin katlettiği 253 şehit de mezarları başında anıldı. 81 ilde yüzlerce vatandaş şehitlikleri akın ederek dualar etti. 15 Temmuz'un simge isimlerinden olan Şehit Astsubay Ömer Halis Demir'in Niğde'deki mezarı da ziyaretçi akınına uğradı. Barış trafiği rota Ukrayna Dışişleri Bakanı filan Rusya-Ukrayna arasında barışın sağlanması için temaslarını sürdürüyor. Haziran ayında Rusya'da temaslarda bulunan bakan, NATO zirvesinin ardından Paris'te Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Dün de Polonya'dan trenle Ukrayna'ya geçti. Yeni parti için tarih verdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti hakkında hazırlıklar yapılıyor, tüzük program yazılıyor. Temmuz sonu, Ağustos başı resmi adım atılır. Çok isim dolaşıyor da bir genel kabul gören isim belli. Logo daha çalışılıyor. Şimdilik yeni bir isim olana kadar yeni parti diyelim dedi.

Hürriyet gazetesine geçtik. Hürriyet'in bugünkü manşeti Erdoğan'dan 15 Temmuz'da FETÖ uyarısı tetikte olalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, unutmayacağız, tetikte müteyakkız olacağız, örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz dedi. Milletin temsilcileri sıfatıyla milletin emanetini yere düşürmediğimiz için her birinizi tebrik ediyorum. O gece milletin temsilcileri parlamento çatısı altında tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaretle direnmişlerdi. Bir asır önce işgalcileri mağlup eden Gazi Meclis 15 Temmuz ihanetinde emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir. 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yemini Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. Bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır dedi. Berlin'in başbakan adayı Elif, Almanya'nın başkenti Berlin'de 20 Eylül'de eyalet seçimleri yapılacak Sol Parti başbakan adayı Elif Eralp anketlerde önde. Babası ve ailesinin önemli bir bölümü Türkiye'de yaşayan Eralp, fırsat buldukça Türk dizileri izliyor, Türk yemekleri yapıyor ve Türkiye Berlin'den sonra ikinci memleketim açıklamasında bulundu. İstanbul benim için çok özel bir şehir. Türkiye'ye gittiğimde yalnızca ailemi değil, oradaki yaşamı, insanları, konuşma tarzını ve yemekleri de özlediğimi fark ediyorum dedi. Cemre'nin rotası Karadeniz, Türkiye'nin tanıtımında 2 yıldız. Ülkemizin tanıtımı için çekilen Go Türkiye mini dizi serisinin yeni yapımında Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu rol alacak 2 yıldız. Kalbimin Rotası Karadeniz adlı bölümde Karadeniz bölgesinin eşsiz doğasını dünyaya tanıtacak mini dizinin çekimleri 20 Temmuz'da başlayacak.

0: Akşam gazetesine geçtik. Kahramanı vatan toprağı İstanbul'dan başlayan Ömer Halis Demir bisiklet turuna katılan sporcular geçtikleri illerden aldıkları toprakları şehidin Niğde'deki mezarına ulaştırdı. Hafıza'ya 3 milyon ziyaretçi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin müdürü Tuğba Danış Ketancı, 7 yılda 3 milyon kişiyi ağırladık dedi. Erik Dalı diplomasisi Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen 14 Temmuz Ulusal Gün resepsiyonu renkli görüntülere sahne oldu. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi ile Belçika'nın Ankara Büyükelçisi sahneye çıkıp Erik Dalı oynadı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Yeni Şafak gazetesine geçtik. Körfez'e ihracatta %35'lik artış. Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle yoğunlaşan diplomasi ve ticaret trafiği ihracat rakamlarına olumlu yansıdı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve

0: Ormana yapılan ihracat, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %35,7 artarak 826,8 milyon dolara kadar yükseldi. Köprüleri vururuz. ABD Başkanı Donald Trump, İranlı mutabakatın sekteye uğramasının ardından limanlara yönelik kuşatmanın yeniden başladığını ilan etti. Hürmüz Boğazı'nın şartsız bir şekilde açık olmasını isteyen Trump, İran'ın masaya dönmemesi halinde enerji santralleri ve köprülerin vurulacağı tehdidini yöneltti. Gazze'den 15 Temmuz selamı. Gazze'deki genç ressamlar Nusayrat mülteci kampında İsrail saldırılarında yıkılan bir binanın duvarına 15 Temmuz kahramanı Ömer Halis Demir'in resmini çizdi. Çocuklar da Türk ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı. Sabah gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. 15 Temmuz'u doğru okumaya mecburuz. MHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür, dedi. 15 Temmuz cesaretin adıdır. Emin Erdoğan, Zafer Bizim etiketiyle paylaşım yaptı. 15 Temmuz, vatan toprağında yükselen direnişin sarsılmaz bir cesaretin adıdır. O gece kahramanlarımız, millet iradesinin sesi, istiklalimizin onurlu neferleri olduğu açıklamasında bulundu. Ve spor dünyasından bir haberle turumuzu noktalayalım. Son şampiyon yine finalde. Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin İngiltere'yi geriden gelerek 2-1 yendi. Tangocuların iki asisti de Messi'den geldi. Son şampiyon Arjantin finalde İspanya ile karşılaşacak.
1: Dış basın.
2: Birleşik Krallık Ajansı Independent, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Hürmüz Boğazı yakınındaki İran'ın kontrolünde bulunan ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin hak iddia ettiği Büyük Tamp Adası'na yönelik yeni bir hava saldırısı dalgasını tamamladığını duyurduğunu bildiriyor. CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamaya göre operasyon dün saat 13'te başladı. Yaklaşık 90 dakika süren saldırılar 14.30'da tamamlandı. Açıklamada Büyük Tamp Adası'ndaki kıyı savunma sistemleriyle seyir füzelerinin depolandığı ve konuşlandırıldığı noktaların hassas güdümlü mühimmatla hedef alındığı belirtildi. CENTCOM, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere saldırı düzenleme kabiliyetini daha da zayıflattığını savundu. İsrail Ordu Radyosu, Gazze Şeridi ile Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdüren İsrail ordusunun yedek birliğinin fiilen çökmenin eşiğinde olduğunu bildirdi. Radyoya konuşan, Lübnan'ın güneyindeki saldırılara katılan yedek askerler ve komutanlar, İsrail ordusunun tugay ve taburlarının içinin boşaldığını ve açıklanan görevdeki asker sayısının sahadaki gerçekliği yansıtmadığının altını çizdi. Lübnan'ın güneyinde çok sayıda İsrail tankının tamamen imha edildiği veya hasar aldığı belirtilen haberde, yeterli zırhlı aracın olmadığı ve söz konusu durum nedeniyle göreve çağrılan asker sayısının da düşük tutulduğu kaydedildi. Yedek birliklerin içinin boşaldığını vurgulayan İsrailli bir komutan, ortada tam bir tabur veya gerçek bir bölük yok, kamuoyu ve karar alıcılar Lübnan'daki tam kapasiteye sahip tugaylardan bahsedildiğini duyuruyor, ancak sahada bundan çok daha küçük bir askeri güç var, çok daha az asker, çok daha az tank ve zırhlı araç ifadelerini kullandı.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
2: Rusya'nın Sputnik Ajansı, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Gönüllüler Koalisyonu birliklerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu söyleyerek, bu tür birliklerin Rusya tarafından meşru askeri hedef olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulunduğunu aktarıyor. Zaharova yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a göre cephe hattının uzağında bulundurulacak bu güçlerin konuşlandırılmasına ilişkin planlar hazır, önümüzdeki aylarda ise Ukrayna'ya komşu konumda olan Avrupa ülkelerinde tatbikatlar düzenleyecek diye konuştu. Sözcü, bu bağlamda sözüm ona Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinden herhangi bir askeri birliğin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının ülkemiz için kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguladı.

0: kutlamak isteriz. Tekrar ediyorum, bu fiilen yabancı müdahale anlamına gelecek ve Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditleri artıracak. Bu tür birlikler tarafımızca meşru askeri hedefler olarak değerlendirilecektir, dedi. Sputnik bir başka haberinde Fransa'nın son yılların en ciddi kuraklık krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu yazıyor. Ekolojik Dönüşüm Bakanı Barbut, ülkenin olağanüstü kuraklık koşulları nedeniyle ulusal çapta su kullanımına yönelik kısıtlamaların devreye alındığını açıkladı. Barbut, Fransa'nın son derece endişe verici bir kuraklık dönemi yaşadığını belirterek, su kaynaklarının korunması amacıyla ülke genelinde kapsamlı tedbirlerin uygulandığını söyledi. 99 ilin tamamında kısmen veya tamamen su kullanımına sınırlama uygulanırken 43 il kriz seviyesine yükseldi. Fransa'nın Euronews haber ajansı, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerinin Ukrayna'dan savaş nedeniyle kaçanlara sağlanan geçici koruma statüsünün 4 Mart 2028'e kadar uzatılması konusunda uzlaştığını aktarıyor. Ancak yeni düzenleme ile 23 ila 60 yaş arasındaki erkekler için şartlar sıkılaştırıldı. Mart 2027'den itibaren geçici koruma statüsü yalnızca Ukrayna'daki askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiş kişilere verilecek. Düzenleme, Ukrayna hükümetinin talepleri doğrultusunda Kiev'in silahlı kuvvetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Almanya'nın Doğu Çevre'li yayın organı İtalya'da Giorgia Meloni'nin seçim yasası reformuna ilişkin değişiklik önergesinin parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada bir oy farkla reddedildiğini duyuruyor. Reddedilen önerge, seçmenlere parti listelerindeki adaylar arasında tercihli oy kullanma imkanı tanıyordu. Oylama sonuçları Meloni için ağır hezimet olarak yorumlandı. Muhalefet, koalisyon hükümetinin oylamada fire verdiğini, bunun Meloni'nin artık parlamento çoğunluğu üzerinde tam kontrole sahip olmadığını gösterdiğini savunuyor. Meloni, gelecek yıl yapılacak seçimlerde iktidarda kalmak için seçim kurallarını kendi lehine yeniden yazmaya çalışmakla da suçlanıyor. Sol muhalefet partileri art arda açıklamalarda Meloni'ye istifa çağrısı yapıyor. Doğu Çevre'yle bir başka haberinde Birleşmiş Milletler'in artan aşılama oranlarına rağmen dünya genelinde milyonlarca çocuğun aşısız kaldığını belirttiğini yazıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, dünya genelinde çocuk aşı oranlarında artış yaşandığını açıkladı. Kuruluşlar, söz konusu hafif artışa rağmen yeni salgınların yaşanabileceği uyarısında bulundu. BM verilerine göre 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 13,5 milyon çocuk yaşamının ilk yılında tek bir aşı bile olmadı. Bu sayı bir önceki yıla göre 750 bin, 2023'e göre ise yaklaşık 1 milyondan daha az. Birleşmiş Milletler kuruluşları ayrıca özellikle en yoksul ülkelerde bir hastalığa karşı tam korunma için gereken aşı sayısını tamamlayamayan çocukların sayısının arttığı konusunda uyarıda bulundu.

0: İngiltere'nin BBC yayın organı ülkede 16 ve 17 yaşındaki gençlere gece yarısı sosyal medya kısıtlaması geleceğini bildiriyor. Hükümetin planına göre Instagram, TikTok ve YouTube gibi popüler uygulamalar gece yarısından itibaren sabah saat 6'ya kadar 16 ve 17 yaşındaki kullanıcılar için otomatik olarak erişilemez hale gelecek. Düzenleme kapsamında ayrıca gençlerin sosyal medyada uzun saatler geçirmesine neden olan otomatik oynatma ve sonsuz kaydırma gibi bağımlılık yapıcı özelliklerin de varsayılan olarak kapatılması hedefleniyor. Ancak bu kısıtlama gençlerin hesap ayarlarını değiştirmesiyle devre dışı bırakılabilecek.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Ve şimdi bir telefon bağlantısıyla devam edelim. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikte İran'daki gelişmeleri dinleyeceğiz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmalar, işin doğrusu Hürmüz Boğazı üzerinden hala devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, eğer İran bizimle müzakereler için masaya oturmazsa, biz onların bütün yeraltı yapılarını, köprülerini harap edeceğiz. Yine İran tarafından da İran Meclis Başkanı Doktor Muhammed Bakır Kalibaf da ifadelerde bulundu ama temkinli konuştu. Biz dedi düşmana karşı savaşa hazırız ancak savaştan ziyade var olan bu problemlerin diplomatik yollarla halledilmesi taraftarıyız. Öte taraftan yine İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai biz dedi şu anda ülkenin savunmasına odaklanmış durumdayız. Geçtiğimiz günlerde ve yine geçtiğimiz akşam Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Hürmüzgan eyaleti, Buşehr eyaleti, Sistan ve Belucistan eyaletlerine ait şehirleri vurmaya devam etti. Bu şehirler içerisinde Bender Abbas var, Buşehr var, Sirik var, ondan sonra Çabahar, liman kenti var. Öte taraftan Kaşm Adası, Hengam Adası ve burada İran Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yapmış olduğu en son açıklamaya göre 300'den fazla insan yaralandı, 35 kişi yaşamını yitirdi. Dolayısıyla bu savaşın hem maddi hem manevi zararları söz konusu. İran bundan bir çıkış için çalışmalarını yürütüyor. Aynı zamanda Amerika'nın bu saldırılarına yine Amerika'nın Kuveyt'te, Ürdün'de, Bahreyn'de bulunan askeri üslerine saldırarak cevap verdi ve cevap vermeye devam edeceğini de deklare etti. Bakalım bu önümüzdeki süreçte ABD ve İran arasındaki bu gerginlik masada çözülecek mi yoksa tekrar sahada alevlenen bu şekliyle devam edip gidecek mi? Hep beraber göreceğiz. Tahran'dan, İran'dan gelişebilecek yeni hadiselerle tekrar sizde olacağız.
0: İran'daki gelişmeleri TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'tan dinledik. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz. Ve şimdi de ABD muhabiri Tuna Şanlı bizlerle birlikte ABD cephesindeki gelişmeleri kulak verelim.
2: Washington'dan iyi günler. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim yeniden artıyor. Son günlerde Amerikan ordusu İran kıyı hedeflerine birbiri ardına saldırılar düzenledi. Gerekçe İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi ve tankerlere ateş açması ve boğazdan deniz trafiğini olumsuz etkilemesi. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için İran'ın kıyı şeridi ve sahil kesiminde bulunan her şeyi vurduklarını söyledi. Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden başladığını hatırlattı. Merkez Komutanlığı CENTCOM'da bu ablukaya 20 deniz aracı ve çok sayıda uçağın katıldığını açıkladı. Birleşik Devletler ve İran arasında Haziran'da mutabakat zaptının imzalanmasıyla birlikte düşüşe geçen petrol fiyatında da son yaşanan gerginlikle birlikte yeniden artış gözlemlendi. Washington'da Birleşik Devletler yönetiminin İran'ın Hürmüz Boğazı'nı bir silah olarak kullanmasının önüne geçmek için bazı seçenekleri değerlendirdiği konuşuluyor. Bu seçenekler arasında Hürmüz Boğazı'nda stratejik öneme sahip Hark Adası'nın ele geçirilmesinin de değerlendirme altında olduğu belirtiliyor. Ancak Hark Adası'nın ele geçirilmesi için kara birliklerine çıkarma yapması gerekecek. Bu da yüksek asker kaybı anlamına geldiği için Trump yönetiminin bu konuda henüz bir karara varmadığı da Washington kulislerinde konuşulanlar arasında. Diğer taraftan Birleşik Devletler Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında olası bir anlaşmayı İsrail'in engellemeye çalıştığı yönünde çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. İsrail yönetiminde bazı kişilerin Amerika ile

0: İran arasındaki anlaşmadan memnun olmadığını ve hatta bu sebeple bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sosyal medya içerik üreticilerine anlaşmayı kötülemek için yoğun miktarda para verildiğinin bilindiğini söyledi. Vance, İsrail sistemi içinde savaşı süresiz olarak devam ettirmek için Amerikan kamuoyunu manipüle etmeye ve etkilemeye çalışan bazı kişiler olduğunu en ufak bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyoruz, dedi. Vance, İsrail'in Amerikan kamuoyunun yanı sıra Amerikan siyasetini de etkilemeye çalıştığını söyledi. Diğer taraftan Birleşik Devletler Başkan Yardımcısı Vance, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamuoyu savaşını kaybetmeye başladığını da ifade etti. Ünlü araştırma şirketi Pew tarafından yapılan son ankette Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail hükümetine karşı olumsuz görüşe sahip olanların oranının %62'ye yükseldiği görüldü. Birleşik Devletler Temsilciler Meclisi'nde yapılan bir oylamada da Cumhuriyetçi Partili Kongre üyesi Thomas Massie'nin sunduğu İsrail'e silah yardımının durdurulmasını öngören yasa tasarısına 103 Demokratik Partili Kongre üyesi destek verdi. Tasarı kabul edilmedi ancak böylesine yüksek sayıda Amerikalı Kongre üyesinin İsrail'e silah yardımının durdurulması yönünde oy kullanması tarihe geçti. Körfez'de gerginlik tekrar artarken başta küresel ekonomi olmak üzere birçok ülkenin gözü kulağı Hürmüz Boğazı'ndan gelecek haberlerde. Tuna Şanlı, TRT Washington.
1: TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya aktardıkları için teşekkür ediyoruz. Ve şimdi telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza, merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar İpek Önder.
1: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti Hakkı Kurban ve dün Demokrasi Destanı'nın yıl dönümünde 81 ilde düzenlenen anma etkinliklerini takip ettik. Dualarla aziz şehitlerimiz anıldı. Bu hain darbe girişiminin yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen 15 Temmuz anma töreninde önemli açıklamalarda bulundu Sayın Cumhurbaşkanı. FETÖ'cülerin hala fırsat kolladığının altını çizdi. Yaşananların unutulması halinde geçmişteki sıkıntıların yeniden yaşanabileceği uyarısında da bulundu. Yine akşam saatlerinde de Sayın Cumhurbaşkanı Başkent Millet Bahçesi'ndeydi. 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programında önemli mesajlar verdi. Şimdi detayları sizden dinlemek isteriz.
2: Evet, zaman su gibi akıp geçiyor İpek Önder ama o gece hissettiğimiz o derin sarsıntı ve ardından gelen o muazzam diriliş ruhu dün gibi taze 15 Temmuz'u sadece geçmişte yaşanmış sıradan bir askeri darbe girişimi olarak okursak aslında çok büyük bir yanılgıya düşeriz. 15 Temmuz bu toprakları vatan kılma mücadelemizin aslında modern tarihteki en büyük sınavlarından biri olarak tarihe geçti. Çünkü bu sadece bir hükümeti devirme teşebbüsü değildi. Doğrudan doğruya Türkiye'yi içeriden çökerterek uluslararası vesayet odaklarının eline teslim etme, yani bir işgal girişimiydi. O gece tabii millet partiler üstü bir duruşla ideolojik farklarını bir kenara bırakarak tankların önüne geçerek bir anlamda o girişimi bertaraf etti. 10 yıl sonra bugün işte geriye dönüp baktığımızda 15 Temmuz'un bu ülkenin aslında bir istiklal senedi olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Bir kez daha bu vesileyle şehit düşen 253 vatandaşımıza rahmet diliyorum. Gazilerimize uzun ömürler temenni ediyorum. Dün gerçekten 10. yıla yakışır. Hem hüznü hem gururu aynı anda yaşatan çok organize ve anlamlı etkinliklere şahit olduk İpek Önder. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirildi. Öncelikle Meclis Camisi'nde resmi programların başladığını, orada Mevlid-i Şerif okutulduğunu hatırlatalım. 253 şehidimizin aziz ruhlarına o dualar gönderildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla meclis tören salonunda çok anlamlı bir anma töreni gerçekleştirildi. Meclis çatısı altında 15 Temmuz manşetleri, gazetecilik atölyesi sergisi gibi gerçekten o geceyi unutturmayacak görsel hafıza alanları açılmış oldu. Bunun yanı sıra İstanbul'da manevi yönü çok güçlü bir buluşma vardı. 15 Temmuz şehitlerimizin anısına tam 253 hafızın katılımıyla bir hatim programı icra edildi. İstanbul Boğazı'nda da 253 teknelik dev bir deniz korteji ve karada 400 araçlık taksi korteji oluşturuldu. Gece saatlerinde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü.

semalarında dronlarla yapılan ışık gösterilerine şahit olduk. Bunun yanı sıra sizin de vurguladığınız gibi günün en şüphesiz kitlesel ve coşkulu ayağı Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Binlerce başkentlerin katıldığı ve Mehteran Birliği'nin de gösteri yaptığı, çeşitli sanatçıların sahne aldığı bir program yapıldı. Bir anlamda demokrasi nöbeti ruhu dün bir kez daha canlandırılmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün vesilesiyle verdiği mesajlar son derece anlamlıydı ki özellikle Gazi Meclis'teki hitabı tam anlamıyla bir tarih ve milli irade muhasebesiydi diyebiliriz. Orada çok net bir tespitte bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve onları mağlup eden Gazi Meclis 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir ifadesini kullandı. Tabi burada 3 temel mesajın altını kalın çizgilerle çizebiliriz İpek Önder. Bunlardan birincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızanın önemine değindi. Unutursak şehitlerimize olan görevlerimizi yerine getirmemiş oluruz. Unutursak 86 milyonun emanetine hakkıyla sahip çıkmamış oluruz. O yüzden unutmayacağız, tetikte olacağız, müteyakkız olacağız uyarısında bulundu. Bu devleti yöneten akla ve vatandaşa bir anlamda rehavete kapılmayın çağrısı olarak nitelendirilebilir şüphesiz. Bunun yanı sıra çok önemli bir analitik bağ kurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. FETÖ'nün emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere güvenlik bürokrasisinden temizlenmesiyle birlikte Türkiye'nin sınır ötesinde gerçekleştirdiği askeri operasyonları hatırlattı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi bunların önünün açıldığını vurguladı. Yani FETÖ'nün sadece içsel bir ur değil, Türkiye'nin bölgesel güç olmasını engelleyen yabancı bir pranga olduğunun altını çizdi. Tabii bu pranga kırılınca Türkiye kendi göbeğini kendi kesmeye başladı ki zaten sonraki süreçlerde Türkiye'nin kendi coğrafyasında yaşanan gelişmelere nasıl yön verdiğini herkes görmüş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altını çizdiği üçüncü önemli unsur 15 Temmuz'un ardından hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oldu. Çift başlılığın ortadan kalkmasıyla geçmişte askeri veya bürokratik vesayete zemin hazırlayan istikrarsızlık ortamının sonsuza dek kapandığını ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii meclisteki mesajların yanı sıra özellikle Millet Bahçesi'ndeki İrade Bizim, Zafer Bizim programında da çok önemli mesajlar oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Doğrudan FETÖ'nün güncel durumuna, dijital propaganda yöntemlerine ve sinsi stratejilerine yönelik mesajlara ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı bir tablo çizdi. FETÖ'nün devlet mekanizmalarından büyük oranda temizlendiğini, adeta karantinaya alındığını vurguladı. Ancak hücre yenileme ve sızma girişimlerinin, sinsi emellerin hala devam ettiğini vurguladı ki bu son derece önemliydi İpek Önder. Örgütle mücadele gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz diyerek devletin tüm birimlerine de bir anlamda net bir mesaj göndermiş oldu. Bunun yanı sıra bugün mücadelenin cephesinin değiştiğini gösteren önemli de bir saptamada bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Örgüt üyelerinin özellikle dijital platformlarda, sosyal medyada çok yoğun algı operasyonları yürüttüğünü, içeriklerle kitleleri manipüle etmeye çalıştığını vurguladı. Ruhlarını bir dolara satan bu hainler diyerek başladı cümleye. Yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkarlık yapmaya devam ediyor diyerek bir siber manipülasyona karşı da uyanık olunması gerektiğini tüm vatandaşlara ifade etti. Bunun yanı sıra Pensilvanya'daki terörist başının ölümü ve sonraki sürece ilişkin mesajları ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörist başının bu millete yaptığı ihanete layık şekilde 10 bin kilometre ötede ölmesi ve gizli saklı bir çukura gömülmesinin örgüt içindeki motivasyonu tamamen bitirdiğini, büyük taht kavgalarına ve tabanda derin sorgulamalara yol açtığını söyledi. Örgütün çözülme sürecinin hızlandığı müjdesini verdi. Kripto unsurların üzerine gitmeye devam edeceklerinin de altını çizdi. Aslında şunu söyleyebiliriz İpek Önder, dün hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de o programa katılan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin vurguladığı ortak bir ruh ön plana çıktı diyebiliriz. Cumhur İttifakı ve Yeni Kapı ruhu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu cümlesi aslında dünün en büyük özetlerinden biriydi. Dedi ki Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu diri olduğu sürece evelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek mesajı verdi. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun

0: vurgulandı. Tam bağımsız Türkiye vurgusunun bir kez daha altının çizildiği bir etkinlik gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Ankara'daki etkinlikler belki öne çıktı. İstanbul'daki etkinlikler dikkati çekti pek Önder, ama Türkiye'nin dört bir yanında gece salalarla birlikte bir kez daha o 15 Temmuz ruhunun canlandığını vurgulayabiliriz.
1: Tabii siyasetçilerden de yine peş peşe gelen mesajları da takip ettik. Şimdi iç politik gelişmeler diyelim isterseniz Hakkı Kurban. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak buddan kararı sonrası yaşanan gelişmelere bir bakalım. CHP'de Özgür Özel'le birlikte hareket eden vekillerin nasıl bir yol çizeceği merak unsuruydu. Yeni bir parti mi kurulacak yoksa mevcut bir partiye mi geçilecek sorusu da sanki kısa bir süre içerisinde de yanıtını bulacak gibi, ne dersiniz?
0: Evet, öyle görünüyor pek Önder. Geçmiş yayınlarda da sizinle süreci konuştuğumuzda artık CHP'nin bir yol ayrımına geldiğini vurgulamıştık. O durumu an be an yaşadığımızı söyleyebiliriz. Hem yapılan açıklamalar hem gelişmeler bunu gösteriyor. Parti içi liderlik mücadelesi artık sadece mahkeme salonlarında değil, doğrudan meclis koridorlarında ve kameralar önünde çok sert beyanatlarla devam ediyor. Tabii Özgür Özel cephesine baktığımızda orada son günlerde sessizliğin artık bir anlamda bozulduğunu, daha iddialı bir şekilde yeni yapılanmaya yönelik mesajlar verildiğini söyleyebiliriz. Özgür Özel CHP'nin kendi seçimlerine müdahale edildiğini, CHP'ye seçilmiş değil atanmış bir yönetim getirildiğini dile getirerek bir an evvel olağanüstü kurultay çağrısı yapmıştı. Ancak o çağrı şu ana kadar genel merkezden beklenen yanıtı almış değil. CHP'de gözler bir anlamda 20 Temmuz'a odaklandı, çünkü yargı adli yıl tatiline girmiş olacak İpek Önder. Dolayısıyla artık beklentiler sona ermiş olacak Özgür Özel cephesi adına. Sonbahara kalacak çünkü süreç. Bu nedenle de eğer beklenen bir sonuç çıkmazsa Temmuz ayının sonundan, Ağustos ayının başından itibaren CHP'deki o yol ayrımı bir anda resmiyete dökülebilir. Yeni parti hazırlıklarında bu anlamda artık son noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü Özel'e yönelik sorulara verdiği yanıtlar bunu net olarak gösteriyor. CHP'de birkaç hukuki mücadele veriyoruz ama hepsinin bir hafta 10-15 günlük işleri var dedi Özgür Özel. İmzaların gereğini yapmadılar. Temmuz ayının bitimi Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte yeni parti konusunda resmi adım atılır mesajı verdi. Ki bu konuda logosuna varıncaya kadar yeni partinin çalışmalarının son aşamaya geldiğine dair değerlendirmeler yapılıyor. Ankara'da şimdilik logo üzerinde çalışmalar var. İsim belli dedi Özgür Özel. Yeni parti diyelim şimdilik mesajı verdi ama isim konusunda farklı tercihler ön plana çıkabilir. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafına baktığımızda da Özgür Özel ve ekibinin bölünme olarak nitelendirdikleri çıkışına karşı kurumsal kimliği ve parti disiplinini öne çıkaran bir defans hattı, deyim yerindeyse, kurduğunu söyleyebiliriz. Genel merkeze yakın kaynaklar ve Kılıçdaroğlu'nun son değerlendirmeleri Özgür Özel'in meclis grubunu yanına çekerek yeni bir oluşum başlatmasını sert bir dille eleştiriyor. Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar partiyi olağanüstü tüzük kurultayına götürme hazırlıklarını sürdürüyorlar. Kapalı kapılar ardında ikna turları var. Bu konuda da özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bir anlamda olağan kongre sürecini işleterek yanıt verme çabasında. Çünkü sonbahardan itibaren, Eylül ayından itibaren olağan kongre süreci başlayacak ve önümüzdeki yıl içerisinde de CHP'nin yeni yönetiminin oluşması yönünde bir çabası var genel merkezin. Olağanüstü kurultay taleplerine ise Yargıtay'ın tedbir kararı nedeniyle şu an set çekilmiş durumda. Tabii tüm bu karşılıklı restleşmeler yaşanıyor bir taraftan, ama diğer taraftan belediyelere yönelik operasyonlar da CHP'nin en büyük sıkıntılarından biri İpek Önder. Özellikle son olarak Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla düzenlenen bir operasyon gerçekleşmişti. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve beraberindeki 23 kişi dün sabah saatlerinde tutuklandı. İşte bu operasyon CHP içerisinde iki kanadı da etkileyen bir süreç. Tabii Hüseyin Can Güner mahkemesindeki ifadesinde özellikle süreçlere dikkat çekmişti. Buna karşın tutuklanmış olması CHP içerisinde iki kesimde etkileyen bir noktaya dönüşmüş görünüyor. Toparlamam gerekirse CHP'de son birkaç gündür yaşananlar aslında sıradan bir parti içi klik çatışmasının çok ötesine geçmiş durumda. Özgür Özel'in ilk kez bu kadar net

0: şekilde Temmuz sonu, Ağustos başı şeklinde bir takvimden bahsetmesi, yeni partinin artık isminin ve logosunun konuşulur noktaya gelmesi dahi partinin artık yol ayrımına geldiğini net olarak bizlere gösteriyor ki özellikle 80 ile 100 milletvekili arasındaki bir grubun kurulursa yeni partiye geçiş yaparak bir anlamda ana muhalefet kartını CHP'den yeni partinin alacağı şeklinde bir değerlendirmeye getiriyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Dolayısıyla bu önümüzdeki 1-2 haftalık sürecin çok kritik olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, şimdi dünya gündemi diyelim o zaman. ABD ile İran arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi. Hakkı Kurban, ABD ordusu dün İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. Bu karşılıklı misilleme saldırıları nereye doğru evrilecek? Son gelişmeler sizce neler ve ne yöne doğru evrilecek gelişmeler?
0: Evet, durumun artık basit bir gerginliğin çok ötesine geçerek fiili bir sınırlı savaş durumuna geçildiğini gösteriyor İpek Önder. Özellikle son 24 saat sahada yaşanan gelişmelere baktığımızda gerçekten savaşın şiddetlendiğini tekrar söyleyebiliriz. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Körfez'deki uçak gemileri ve bölgedeki üstlerden kalkan uçaklarıyla İran'ın kıyı şeridini adeta abluka altına almış görünüyor. Bender Abbas Deniz Üssü başta olmak üzere İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait insansız hava aracı, fırlatma rampaları, kıyı savunma radar sistemleri, balistik füze depoları tamamen hedef alınıyor son günlerde. Amerikan askeri kaynaklarının değerlendirmelerine baktığımızda özellikle saldırılarda hassas güdümlü mühimmatların kullanıldığını, İran'ın erken uyarı kabiliyetine yönelik saldırılar gerçekleştiğini net olarak söyleyebiliriz. Tabii Hürmüz Boğazı kritik nokta çünkü dünyadaki finans piyasalarını etkileyen bir coğrafi konumda. Buraya yönelik Amerikan donanmasının müttefikleriyle birlikte bir fiili abluka uygulamaya başlaması bir anlamda gerilimi bir kat daha artırmış görünüyor. Boğazdan geçen petrol tankerleri ve kargo gemileri Amerikan savaş gemilerinin yakıt koruması eşliğinde hareket ediyorlar. İşte bu hamle İran'ın bölgedeki egemenlik tezlerine aslında doğrudan vurulmuş askeri bir darbe olarak nitelendirilebilir. Tabii İran'ın cevapları da bu anlamda bölgeyi aslında o savaşın içerisine çekiyor. Çünkü İran'da hedef olarak Amerika'nın müttefik olarak gördüğü ve üstlerinin bulunduğu Bahreyn, Kuveyt, Ürdün gibi ülkeleri hedef alıyor ki son günlerde sürekli oralarda da sirenlerin çalınarak halkın güvenli yerlere taşınmasının istendiğini net olarak söyleyebiliriz. Tabii açıklamalara baktığımızda da bir yandan savaşın daha fazla yayılabileceği endişesi taşınırken diğer taraftan acaba tekrar uzlaşıya giden bir süreç başlayabilir mi değerlendirmesi var. Çünkü örneğin Amerikan Başkanı Donald Trump dünden bu yana yaptığı açıklamalarda 3 önemli hattın ön plana çıktığını gördük. Askeri harekatın sadece askeri hedeflerle sınırlı kalmayacağını ilan etti Trump. İran yönetimi masaya oturup gerçek bir anlaşma imzalamazsa bir sonraki aşamada ülkenin elektrik şebekelerini, ardından rafinerilerini ve enerji nakil hatlarını vuracağız. Onları karanlığa gömeceğiz mesajı verdi ki savaşın başlangıç günlerine baktığımızda İpek Önder aslında yönetimin değişmesi, nükleer tesislerin etkisiz hale getirilmesi gibi bir hedef çizilmişti. Gelinen nokta itibariyle artık Trump'ın sivilleri de hedef alacak şekilde elektrik şebekelerinin vurulmasından, enerji nakil hatlarının imha edilmesinden bahsetmiş olması gelinen noktayı bir anlamda ortaya koyuyor. Tabii bir başka konu işin ekonomik boyutu. Trump dünyanın petrolünü korumak için Amerikan vergi mükelleflerinin parasını harcıyoruz. Bundan sonra Hürmüz'den geçen her varilden Amerika'ya güvenlik payı kesilmeli diyerek küresel müttefiklerine de örtülü bir fatura çıkarmış oldu deyim yerindeyse. Bu konu önümüzdeki günlerde de tartışılacaktır ki özellikle bölge ülkeleri zaten Amerika'nın bu saldırıları nedeniyle güvenlik endişesi yaşarken bir de üstüne bu geçişlerden dolayı ekstra harcama yapmak zorunda kalacak gibi görünüyorlar. Tabii bir taraftan iş gerginlik boyutuna gelmiş görünürken diğer taraftan Trump'ın ben savaş istemiyorum, harika bir anlaşma istiyorum, telefonun ucundayım, beni ne zaman arayacaklarını kendileri bilir demesi bir anlamda İran'a yönelik bir açık kapı olarak da nitelendirilebilir. Tabii bu mesajlara karşın İran tarafı tepkili çünkü gelişmeler Amerikan zorbalığı olarak nitelendiriliyor. teslimiyeti kabul etmeyeceklerini net olarak dini lider Hamaney bir kez daha vurguladı. Baskı altında yapılan hiçbir görüşme müzakere değil, diktedir ve bunu reddediyoruz mesajı aslında Amerika'nın tavrına karşı da net bir duruşu gösteriyor İpek Önder. Görünen o ki iki senaryoyu bekleyip göreceğiz. Bunlardan bir tanesi iyimser senaryo. Kontrollü bir gerilim ve gizli diplomasi ile birlikte belki tekrar ateşkese uzanan bir süreç yaşanabilir. Beklenti bu, istek bu. Ama bir taraftan eğer kontrolden çıkarsa bu süreç bölgesel bir savaşa dönüşme riski de barındırıyor. Tabii Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkeler, Pakistan, Katar dahil olmak üzere tekrar masaya dönülerek bir uzlaşı aranması noktasında çabalarını sürdürüyor diyebiliriz.
1: Evet, sahada ve masadaki yansımalarıyla takip edeceğiz ABD-İran hattındaki gelişmeleri. Şimdi dünya tabii ABD-İran arasına tırmanan savaşa odaklanmışken Rusya-Ukrayna savaşında da gerilim bir hal yüksek. Rusya dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Kiev'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Tüm bu gelişmeleri nasıl değerlendirmek istersiniz?
0: Evet, gerçekten çok gergin bir süreç yaşanıyor. Güneyimizde de kuzeyimizde de İpek Önder. Tabii Rusya-Ukrayna savaşında bir taraftan Ukrayna konulu gönüllüler konferansı yapıldı dün Paris'te. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı. Orada yapılan tespitler, temaslar son derece önemliydi. Ama hemen sonrasında Dışişleri Bakanı Fidan'ın Ukrayna'ya gitmesi, Kiev'de Dışişleri Bakanı'yla görüşme yapmış olması ve sonrasında yaptığı açıklamalar aslında bir anlamda diplomasi masasını tekrar hareketlendirdi diyebiliriz. Evet, saldırılar endişe verici çünkü artık iki ülke arasındaki saldırıların giderek Karadeniz'e doğru yayıldığını, orada sivil gemilerin dahi hedef alındığını gördük. Özellikle Ukrayna'nın, Rusya'nın o gölge filosu olarak adlandırılabilecek noktalara saldırı düzenlemesi, 17 petrol tankeri, 2 gaz tankeri ve 1 romorker olmak üzere 20 Rus gemisinin hedef alınması savaşı bir anda Karadeniz boyutuna taşıdı. İşte bunların önüne geçilmesi için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyareti son derece önemliydi İpek Önder. Uzun bir tren yolculuğuyla Kiev'e ulaştı Bakan Fidan ki orada yaptığı görüşmelerde son derece önemliydi. Çünkü hem Temmuz başında NATO zirvesi yapılmış olması Ankara'da, hem Haziran başında Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelmiş olması, hemen ardından dün Paris'te Ukrayna'nın dostları zirvesine katılmış olması Hakan Fidan'ı bu diplomasi tarafında çok önemli bir konuma getiriyor. Bu nedenle sabah saatlerinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile yaptığı görüşme son derece önemliydi. Orada yaptığı açıklamalara satır başlarıyla da değinmek isterim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dedi ki savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz. Son günlerde çünkü bu gerilim fazlasıyla yaşandı. Karadeniz limanlarının, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının tehlikeye atılması mazur görülecek bir husus değildir vurgusunu yaptı Bakan Fidan. İstanbul görüşmeleriyle yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin çok faydalı olacağını da Ukrayna'da bir kez daha vurgulamış oldu. Dakikalar önce yapıldı bu açıklamalar ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan özellikle Karadeniz'deki güvenlik garantileri konusunda Türkiye deniz unsurlarına liderlik yapmayı kabul etti. Müttefiklerimizle bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz mesajı verdi. Bunlar son derece önemli açıklamalardı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha'nın da müzakerelerin özellikle Zelenski ve Putin arasında gerçekleşebilecek olası görüşmelerin Türkiye'de yapılabileceğini ifade ediyoruz şeklinde verdiği açıklama Türkiye'yi bir kez daha bu arabuluculuk süreçlerinde başrole oturtmuş görünüyor. Sibiha sadece liderler zirvesinin barış sürecine yeni bir dinamik katabileceğine inanıyorum diyerek bir anlamda liderler arası bu görüşmelerin yapılması yönündeki beklentisini dile getirdi. Ukrayna olarak ateşkese hazırız mesajı da önemliydi. Rusya'dan mesajları almış Dışişleri Bakanı Fidan, şimdi Ukrayna'dan bu mesajları aldı. Önümüzdeki günlerde liderler bazındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da etkin olarak devrede olduğunu, liderlerle görüşebileceğini belirtelim ki Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski zaten NATO zirvesine de gelmişti. Şimdi Putin'le bir görüşme bekleniyor. Önümüzdeki günlerde tekrar bir diplomasi masası kurulabilir. Eğer o masa kurulursa yine başrolde Türkiye'yi görebileceğimiz net olarak söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. İyi çalışmalar dileriz sizlere. Gazeteci Hakkı diliyorum. Kurban bizlerle birlikteydi. Sabah Ajansı'nın böylelikle sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte 11 haberlerin ardından buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Roberto Benigni'nin yazıp yönettiği ve başrolünde de yer aldığı 1997 yapımı Life is Beautiful, Türkçesiyle Hayat Güzeldir filminden söz edeceğiz. Film, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir babanın küçük oğlunu toplama kampının zorlu şartlarından korumak için başvurduğu hayalle karışık yöntemi anlatır. Hikayemiz, hayat dolu bir adam olan Guido'nun sevdiği kadın Dora ile kurduğu mutlu ailenin savaşla birlikte değişen kara kaderine odaklanır. Alman askerleri tarafından toplama kampına götürülen Guido ve oğlu Guise artık hayatta kalma mücadelesi içine girerler. Guido, kampın sert gerçeklerini oğlundan saklamak amacıyla burada yaşananların ve her şeyin bir oyun olduğunu söyler oğluna. Bu kurguya göre eğer kurallara uyarlarsa puan toplayacaklar ve oyunun sonunda büyük ödül olan gerçek bir savaş tankını kazanacaklardır. Bu yöntem bir babanın evladı için gösterdiği çabanın somut ve çaresiz örneğidir. Roberto Benigni bu karakterle bir yandan izleyiciyi gülümsetirken bir yandan da çok dramatik bir hikaye sunar. Filmdeki "Günaydın Prenses" selamı ise sinemanın en bilinen sahneleri arasındadır. Hayat Güzeldir filmi, savaşın yıkıcılığını bir çocuğun dünyası üzerinden yansıtarak zor zamanlarda bile umudu korumanın önemine değinir. Kazandığı 3 Oscar ödülüyle uluslararası alanda ve gişede de büyük başarı yakalayan Hayat Güzeldir filmi, sinema tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olur. Guizzo'nun finalde o tankı gördüğü an, babasının onun için kurduğu hayalin gerçekleştiğini de gösterir. Bu öykü, sevginin ve fedakarlığın savaş dahil birçok zorluğun üstesinden gelmek için umutlu olunması gerektiğini anlatan bir sinema başyapıtıdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Ve Küba'dan gelen diğer mektup Michael Viltres Estrada'dan. Küba'dan sadık dostunuz Michael Viltres'ten sıcak selamlar. Hayatım her zamanki gibi gitse de 2 aydır işsizim. Yılda 4 ya da 5 ay çalışabiliyorum. Benim yaşadığım bölgede işsizlik gençleri çok etkiliyor. Uzun zamandır TSR'yi takip ediyorum. Ülkemde Türk kültürü çok köklü. Burada Türk soyundan gelen aileler bulunuyor. Bu dönemde birçok kimse sizin harika romanlarınızdan olan Elif'i okuyor diyerek bizimle dertleşmiş Küba'dan dinleyiciler.

0: Bestecimiz Michael Wiltres Estrada. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyorum. Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimini engelleyen on binler, bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Yurdun dört bir yanındaki camilerde yeniden selalar okundu. Ankara'da önce başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı anma programı yapıldı, ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. İstanbul'da Kız Kulesi'nde yapılan görsel gösteri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresindeki drone gösterisi ilgiyle izlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, FETÖ tamamen bertaraf edilene, her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyerek kararlılık duygusu yaptı. Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilerin hedeflerinden biri olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda şehitler için anma töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, 15 Temmuz'un 10. yılına özel hazırlanan TRT içeriklerini de paylaştı. Sobacı, bu içeriklerin sadece yayıncılık faaliyeti değil, vefa borcu olduğunu ifade etti. FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10. yıl nedeniyle birçok ülkede etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz'un Türk demokrasi tarihindeki yeri ve milletin hain darbe girişimine karşı verdiği mücadele vurgulandı. Vatanı uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz şehitleri anıldı. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için diplomasi trafiğini devam ettiriyor. Ukrayna'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşlarıyla görüştü. Süratle müzakere masasına dönülmesi çağrısını yineledi. Fidan temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de görüşecek. CHP'de parti içi tartışmalar devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibariyle resmi adım atılacak dedi. Özgür Özel, partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran'sa Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD hedeflerine saldırdı. ABD kamuoyunda İsrail yönetimi hakkında olumsuz düşüncelerin oranı artıyor. ABD Başkanı Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD'de kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. İsrail'in ABD siyasetine etkisinin sıkça konuşulduğunu belirtti. Vance, pedofili ve sapık Epstein'in İsrail ve ABD siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantılar olduğunu itiraf etti. Ve spor. Son şampiyon Arjantin bir kez daha finalde. Tangocular tarihi rekabette İngiltere'ye karşı geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. İki asiste imza

Atan Lionel Messi yine ülkesini taşıyan isim oldu. İspanya ile Arjantin arasındaki şampiyonluk maçı pazar gece 22'de oynanacak. Voleybolda Erkekler Milletler Ligi'nin 3. haftası başladı. Türkiye, Sırbistan ayağının ilk sınavında ev sahibi ülkeyle karşılaştı. Filenin efeleri 3-0'lık skorla final etabı yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Gündem Enerji'ye, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bir kez daha hoş geldiniz. Ankara stüdyolarımızdan sizlerle birlikteyiz. Efendim bizlere Gündem Enerji programı için soru, görüş ve önerilerinizle 0-90-312-460-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz, teknik yönetmenimiz Serpil Korkmaz sesimizin size ulaşmasını sağlıyor. Ve ben Mahmut Gürer, sevgili dostlarım Barış Sağlam ve Özge Çalışkan'la birlikte sizlerle önümüzdeki yarım saatte birlikte olacağız. Bizleri radyo.trt.net.tr üzerinden TSR, Türkiye'nin Sesi Radyosu sekresini seçerek dinleyebilirsiniz. Yine bizleri TRT Dinle uygulaması üzerinden de mobil cihazlarınızdan dinleyebilirsiniz. Evlerinize, araçlarınıza konuk edebilirsiniz. Orta Doğu'daki savaş, krizler süreci devam ediyor. Enerji darboğazı var. Enerji güvenliği hükümetlerin en önemli gündem maddesi haline geldi. Ve bu süreçte Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin artmasını önümüzdeki süreçte bekliyoruz ki bu ve bunun tezahürü olarak da geçtiğimiz günlerde Irak'la Türkiye arasında yeni işbirliklerinin önünü açacak çeşitli adımlar atıldı. Ben sevgili Barış'la başlamak istiyorum gazeteci dostum. Türkiye ile Irak arasında enerji işbirliği konusunda hangi adımlar atılıyor Barış?
1: Şimdi ondan önce istersen şunu konuşmuştuk hatırlarsan, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki geçici anlaşmanın ya da anlaşma için ön ve mutabakatın çok da sağlıklı ilerlemeyeceğini öngörmüştük burada hatırlarsan. Ne yazık ki o süreç işlemedi ve şu anda karşılıklı bombalamalar devam ediyor ve Körfez'de yine bir sıkıntı var. Hı hı. Bu sıkıntı fiyatları eskisi kadar oynaklaştırmasa da yine artmasına neden oldu. İlerleyen süreçte şunu gösteriyor Irak'a, daha doğrusu tüm Körfez ülkelerini. Ne olursa olsun buradaki anlaşmalar ciddi bir biçimde iki ülkenin, yani İsrail, Amerika Birleşik Devletleri bir taraf, bir tarafta İran. Bu taraflar birbiriyle cidden anlaşıp da masaya oturmadıkça buradaki karmaşa devam edecek. Otursalar bile herhangi bir emre bakıyor demek ki bu boğazın kapanması fikriyatını kolay kolay hem alıcılardan hem satıcılardan, yani piyasaların tamamından silmek mümkün olmayacak. Öyleyse Körfez ülkelerinin en büyük dışa açılan dar boğazı olan Hürmüz'ün tekrar kapanması, biraz önce bahsettiğimiz Türkiye ile Irak arasındaki yakınlaşmayı mecburen arttırıyor. Hı hı. Şimdi geçtiğimiz günlerde haberler çıktı. Suriye üzerinden Irak yurt dışına bir petrol satıyor diye. Fakat sonradan anlaşıldı ki, yani araştırınca gördük ki tankerler sınıra kadar getiriyor. Sınırdan Suriye'nin bir limanına aktarılıyor. Bildiğimiz tır tankerlerden, hı hı, bahsediyorum. Yoksa deniz tankerlerinden değil. Tır tankerleri Irak'tan karayoluyla sınıra getiriyor. Sınırdan çok da küçük bir miktar, yaklaşık 50 bin varillik bir miktar günde artık Suriye üzerinden satışa çıkmış. Aynı zamanda Irak Suriye'ye son derece ağır olan siyah

0: petrolünden, sülfürlü petrolünden veriyor ki kendi rafinerilerinde bunu kullanamıyor. Yani şu anda İran, Hürmüz ve tankerlerle çok küçük bir miktar olan, yani eskiden 3,5 milyon varile yaklaşan ihracat rakamının çok çok gerisinde 50 bin varile kadar düşürdüğü bir tanker ihracatı var. Bu ne demek? Türkiye'ye Akdeniz'e açılan, yani birincil alıcılar olan Avrupa'nın Akdeniz'e açılan kapısı Türkiye. Aslında Suriye'de var. Hı hı. Fakat Suriye'nin yıllar içerisinde göstermiş olduğu siyasi dengesizlik, kaos, iç savaşlar ne yazık ki bu sürecin Suriye üzerinden yürümeyeceğini ve gerçekten mantıklı, güvenilir ve güvenlikli bir hattın ancak Türkiye üzerinden, zaten var olan Ceyhan üzerinden ilerleyebileceğini gösteriyor. Şimdi daha önce seninle konuştuk, sadece petrol konusunda değil, Irak'la Türkiye arasında özellikle enerji işbirliğinde elektrik altyapısının yenilenmesi var. Amerikan işgali sırasında son derece acımasız, kitlesel olarak masum insanların, masum halkın öldürülmesine yönelik bir strateji güttü Amerika Birleşik Devletleri. Bu nedenle de son derece yoğun olarak sivil alanlardaki altyapıları bombaladı. Bu altyapıların başında da elektrik altyapısı geliyordu, enerjiye ulaşım geliyordu. Türkiye şu anda belirli alanlarda, özellikle elektrikte, altyapı, trafolar, hatlar, direkler gibi acil ve halkın elektriğe ulaşmasını sağlayacak alanlarda çok büyük bir sorumluluk üstlendi Irak'ta ve bu açığı kapattı. Bunun yanında özellikle yerel halkın küçük de olsa yenilenebilir enerjiyle, özellikle güneş enerjisiyle buluşmasını sağladı ve yeni santraller açılmasına doğrudan özel ve kamu olarak destekte bulunduk. Şimdi de önümüzdeki günlerde, her ne kadar tam olarak söylenmese de, ben Hürmüz Boğazı'nın alternatif olarak Türkiye ile var olan hattın daha önce de konuşulduğu üzere, bu sefer gerçekten tarafların ciddi alarak bunu bir çözüm önerisi olarak ele alıp masaya getirdiklerini düşünüyorum. Ama yine de çok fazla bunun üzerinde bir açıklama olmadı. Bazı ipuçları var, bazı ipuçları söyleniyor ama net olarak ben bunun şu ana kadar söylendiğini duymadım. Bakalım neler olacak.
1: Şimdi benim dikkatimi çeken bir husus var bu konuda. Aslında Türkiye ile Irak arasında bir süredir devam eden beraber bir şeyler yapalım, yani beraber projeler üretelim ki.
0: Hürmüz'den önce, evet haklısın,
1: evet,
0: yani
1: tabii
0: savaştan
1: Hürmüz'den
0: önce.
1: Savaştan önce de beraber bir şeyler yapalım. Ve bu yaptığımız şeylerle özellikle Orta Doğu'nun sadece petrolünü değil, işte oradaki diğer materyallerin de Avrupa'ya ulaşması ya da işte satışının gerçekleşmesi gibi şeyleri içeren bir kalkınma yolu projesi meselesi var.
0: Evet.
1: Mesela Irak'la Türkiye en büyük ortakları, en büyük paydaşları olarak görülüyor bunu. Çünkü kalkınma yolunun çıktığı yer Türkiye. Zaten bir malı siz Orta Doğu'da Türkiye'ye ulaştırabiliyorsanız güvenli bir biçimde dünya pazarını açabiliyorsunuz demektir.
0: Türkiye'den Hicaz'a ulaşan bir hat vardı, hatırlarsanız. Almanya'nın desteğiyle yapılmıştı Türkiye'ye,
1: evet.
0: Osmanlı döneminde. İlk durağı Bağdat'tı.
1: Evet.
0: Yani geçmişten beri zaten doğrudan bir bağımız var.
1: Evet. Şimdi dolayısıyla bu kalkınma yolu projesine de birazcık bakmak lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü belli ki bu petrol anlaşması da yapılırken çok farklı güzergahlar kullanılmayacak. Önümüzdeki süreçte bir fizibilite çalışması yapılacak ve bu fizibilite çalışması sürecinde de işte Fav Limanı'ndan başlayan kalkınma yolu bir şekilde Türkiye'ye ulaşacak. Ama birazcık kalkınma yolunun da detaylarını bize Özge anlatsın istiyorum.
2: Şimdi şöyle bir giriş yapmak istiyorum ben de. Dünyada gelişen, büyüyen ticaret hacmi var olan düzende elbette ki yeni yollar aramaya devam ediyor. Küresel bağlantıların çıkmaza girdiği noktalarda da global ticaretin alternatif kanallara ihtiyacına yönelik geliştirilen bir proje diyebiliriz kalkınma yolu projesine. Türkiye'nin buradaki stratejik konumu küresel ticaretin bel kemiği görüntüsüyle özetlenebilir tabii. Irak'ın Basra kentinden başlayarak Türkiye'nin güneyine, oradan da Avrupa'ya uzanan bir lojistik koridoru oluşturmayı hedefliyor. Peki nasıl bir niteleme yapabiliriz? Proje ülkemiz için yeni İpek yolu yaklaşımını barındırıyor diyebiliriz elbette. Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirecek kalkınma yolu projesi artık Irak'tan Londra'ya kadar kara ve demir yoluyla Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayabileceğimizi
0: Özge,
2: ifade
0: burada
2: ediyor.
0: Yani ne verecek bu yol? Tamam, bir yol. Yani bu yol mu, yoksa bu yoldan geçecek bir şeyler mi var? Tren mi var? Yani ne? Yani
2: demir
0: yol diyoruz
2: yolu
0: da.
2: Ve kara yolu.

0: Kolu hatları bizim ticaretimizi kolaylaştıracak.
1: Özellikle ihracat ve ihracat pazarlarına erişimimi kolaylaştıracak.
0: Elbette, elbette. Irak'ın yeniden inşa sürecine katkıda bulunacak aynı zamanda. Bu da önemli. Bölgedeki ticaret hacmini arttıracak. Küresel lojistik rotalarında önemli bir rol
1: Tam
0: üstlenmiş
1: burada şunu
0: olacak.
1: söylemekte fayda var. İran'la Irak arasında özellikle ne yazık ki yani İran'ın genişlemeci ve mezhepçi genişlemeci stratejileri dolayısıyla İran'la İran yakınlaşması söz konusuydu. Fakat son dönemde İran'ın istese bile Irak'a sağladığı öncelikler azalmaya başladı. Özellikle sahada savaşçılarını kaybetmesi, muhafızların büyük kayıplar vermesi ve yetişmiş elemanlarını kaybetmesi İran'ın aradaki ilişkileri isteseler bile bozulmasına da bir miktar gerilemesine de neden oldu. Şimdi Türkiye doğal olarak ve güvenilir olarak öne çıkıyor. Bunu da not etmekte fayda
2: Tabii
1: var.
2: bir de şimdi şöyle bir şeye de çok dikkat çekmek lazım. Şimdi özellikle Amerikan işgalinin ardından İran'ın Irak'taki rolü değerlendirilirken direniş cephesinde Irak açısından söylüyorum ve Irak'ın içindeki direniş cephesi bakımından İran destekleyici bir unsurdu.
1: İlginçtir, haber vererek direniyorlardı.
2: Doğru.
1: Yani
2: evet.
1: hani
2: Hala öyle yapıyorlar. Hala öyle
1: yeşil
2: yapıyorlar.
1: bölgeyi bombalayacakken haber veriyorlardı.
2: Evet.
1: İlginçti, evet.
2: Şimdi Irak belli bir istikrar süreci içerisine girdi. Dolayısıyla kendi iç siyasetindeki yöneticiler ve kendi ekonomik varlıkları ki bu Irak'ın kuzeyindeki yönetimden de bu konuda söz edebiliriz ki onu birazdan açmanı isteyeceğim sana. Irak'ın kendi içindeki bölgesel yönetimle Bağdat arasındaki diyalog çok uzun süreden beri kopuktu. Türkiye'nin de birazcık yardımları ve arabuluculuğu sayesinde bu da düzelmeye başladı ama artık İran'ın Irak içerisine yerleştirdiği güçler ki çok azaldı miktarı. İşte Haçlı Şabi mesela
1: Evet.
2: bunlardan bir tanesi ve Suriye içerisine yerleştirdiği güçler artık istikrara katkı sağlayan unsurlardan ziyade istikrarsızlaştıran unsurlar olarak görülmeye başlandı. Çünkü yerel yöneticiler ve Bağdat'taki merkezi hükümetle kuzeydeki yerel yönetim bunlarla etkisini azaltma çabası içerisine girdi.
1: Evet.
2: Çünkü hem mali olarak bunlara para aktarmak zorundasınız. Bir bakıma yerel örgütler bunlar, yerel yapılar. Siz bunlara para verseniz de sizin söylediğinizden farklısını yapabiliyorlar. Para vermezseniz daha kötüsünü yapıyorlar. Dolayısıyla şimdi bu istikrarsızlaştırma süreci içerisine girdiği için İran-Irak arasındaki işbirliği de ki düşünün Basra Irak bakımından ne kadar önemli. İran bakımından da o kadar önemli. Ne kadar önemliyse
1: Aynen.
2: ikisi de birbiri açısından. Şimdi bu şekilde baktığımızda ortaya çok absürt bir görüntü çıktı. Irak'taki Şiiler İran tarafından destekleyen Şiiler o İran'la aralarına çok ciddi bir mesafe koydu. Bunu Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları sürecinde de gördük. Yani Babülmendeb'in kapatılması vesaire ile ilgili hiç oralı olmadı
1: Evet,
2: mesela.
1: gerçekten de öyle.
2: Dolayısıyla ben Kalkınma Yolu projesini burada çok önemli buluyorum. Denildiği gibi Basra'dan neredeyse Türkiye'ye uzanıyor ve bir enerji boru hattı olacaksa da bu da Basra'dan. İlla öyle ya da böyle. Kerkük Musul'da elbette petrol var. Ama ülkenin güneyindeki kalkınmanın da ilerleyebilmesi ve petrolün açılabilmesi için, Avrupa'ya kolay gidebilmesi için Basra'dan Bağdat'a gelecek olan boru hattının da çok önemli olduğunu düşünüyorum ki bu bir süredir dillendiriliyor. Altyapısı, fizibilite çalışması yapılmış bir korumalı bir yolda gerçekleştirilecek olan yani demir yolu ve karayolunun olduğu bir yerde hatta gerçekleşecek olan doğalgaz boru hattı projesinin de hem maliyet bakımından hem de beraberinde getireceği bölgesel kalkınma açısından kritik olduğunu düşünüyorum Irak için.
1: Evet, çok haklısın ama ben ilk önce bu konuya girmeden önce Özge Hanım'a bir soru sormak istiyorum. Şimdi burada enerjinin buraya dahil edilmesi için herhangi bir şey düşünülüyor mu? Daha önce söylenen bir şey var mı? Ya da bir de şu, yani gerçekten Türkiye ile Irak arasındaki en temel belirleyici özelliği ne olacak bu yolun?
0: Şimdi dünyadaki ticaret hacmi arttıkça yeni koridorlar da artıyor elbette. Bu konuya ilişkin bakanların açıklamaları var. Onları ben hatırlatayım size. Hem yakın zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın Irak görüşmeleri, burada yaptığı açıklamalar var. Hem Ulaştırma Bakanı'nın açıklamaları var. Benim için önemli başlıklardan biri şu. Ticaret için elbette çok önemli. Yani Avrupa'ya uzanan bir
1: Evet.
0: ticaretten bahsediyoruz. Ama tarih de önemli. Ne zaman var olacağı. 2030'lara geldiğimizde bu proje hayata geçecek diyor. Ulaştırma Bakanı.
1: Bizim. Tabii,

0: Ulaştırma Bakanımız.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Ve şöyle de bir şey var. Bence bu da önemli. Bunun da altını çizmek istiyorum. Süveyş kanalı rotasına kıyasla neredeyse 15 günlük bir kazanım.
0: Evet.
1: Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum tabii. Tabii özellikle bu ticaret hacmini arttıran bu yol 1200 kilometrelik bir finansman modeli. Bu da bence önemli detaylardan biri bu konuyla ilgili. Ve yani ben özellikle bu tarihe dikkat çekmek istedim. 2030 yılına kadar tamamlanacak ve Türkiye için Avrupa'ya uzanan yeni bir yol.
2: Şimdi 2030 deyince
0: Bu
2: de çok uzak gibi geliyor bize
0: çok
2: ama
0: uzak gibi geliyor ama şu
2: aslında
0: anda
2: şurada 3
0: 2026'dayız.
2: senemiz yani baktığımızda yaz da bitti artık. 3 senemiz kaldı şunun şurasında.
0: Dün maske takıyorduk ve sokağa çıkamıyorduk hani dün
2: sevgili
0: gibi hatırlıyorsun.
2: dinleyenlerimize çok kötü bir haberim var. Yani yıl 2000 artık yıl 1980 dediğimizde 2030 daha yakın bize.
0: Evet. Şu konuya tekrar dönelim. Bölgesel yönetim yani Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimle Kürt yönetimiyle Irak arasında uzun süren bir çekişme oldu. Bu da Kerkük ve Musul'dan çıkan ve Ceyhan aracılığıyla Avrupa piyasasına satılan petrolün gelirlerinin kime ait olduğu konusu. Bundan önce niye problem değildi? Çünkü Saddam vardı ve Saddam bölgedeki tekstil
2: Gelirler bana
0: sahibi.
2: ait diyordu.
0: Gelirler hani işte Irak'a ait diyordu, bana ait diyordu, oğluma ait diyordu. Sonuçta bir şekilde bu baskıya, şafak operasyonlarına biliyorsun çok böyle büyük operasyonlar gerçekleştirdiler
2: Evet.
0: kendi içlerinde.
2: İşte Halepçe Malepçe
0: Evet,
2: zaten devamlı.
0: Halepçe benzeri operasyonlarla bu baskı altına alıyordu ve bu bir problem gerçekleşmiyordu, bir problem çıkarmıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Irak'ta bir bölgesel Kürt yönetimini kurmasının ardından bölgedeki Kürt yönetiminin kendi inisiyatifiyle bu malı sattığına yani petrolü sattığına ve bu geliri kendisine aldığına ve bunun da anayasaya aykırı olduğunu söylüyordu federal hükümet. Federal hükümet o dönemde Amerika'nın işgaline rağmen çok büyük bir şekilde İran yönetimine yakındı ve İran'ın söylediği takip ettiği politikalarla yakın politikalar gerçekleştiriyordu. Bu uzun süre aralarında bir problem oldu ve biliyorsun bölgesel yönetimdeki memurların devlet ödemelerinin tamamı federal yönetime aitken federal yönetim de madem siz bu gelirleri kendinize alıyorsunuz bize vermemiz gerekirken o zaman biz de size memurların ödemesini yapmıyoruz şeklinde bir tavır aldı ve uzun süre çekiştiler. Türkiye'yi de bu sırada ne yazık ki uluslararası tahkime verdiler ve uluslararası tahkimde anayasaya aykırı olarak Türkiye'nin bölgesel yönetimle birlik yaptığını söylediler ama Türkiye defalarca dedi ki biz var olan bir kaynağın çıkarılarak bölge halkının bundan kazanmasını ve bu kazanım sırasında ülkenin kendi içerisindeki sorunlarını kendisini çözmesini istiyoruz. Bizim açımızdan bir problem
2: Aslında
0: yok
2: şunu
0: dedi yani.
2: söylemek lazım. Çok özür diliyorum.
0: Buyurun.
2: Barış, lafını kesiyorum. Buradaki temel sıkıntı şu. Şimdi Irak Anayasası diyor ki Kerkük, Musul, Dohuk vesaire bölgesinden çıkan yani kuzeydeki bölgesel yönetimin petrol sahalarından çıkan petrol satılabilir. Bunun ödemesiyle ilgili bir sıkıntı var. Kuzeydeki yönetim diyor ki siz parayı bana verin. Merkezi yönetime parayı ben göndereyim.
0: Evet.
2: Merkezi yönetimde diyor ki kardeşim memurların maaşını bile ben veriyorum. Sen o parayı bana gönder.
0: Ben
2: Ben sana
0: sana veririm.
2: içinden duran çıkan %30 geliri veririm.
0: Evet.
2: Şimdi o %30 doğrudan kuzeye mi yatacak yoksa merkezi yönetim üzerinden mi yatacak ya da %70 kuzeye yatacak onlar mı gönderecek? Temel sıkıntı bu. Aslında tarafların birbirine güvenmemesinden kaynaklanıyor.
0: Kesinlikle ve bu uzun süreli bölgedeki zenginliklerin halkların faydalanmasına neden halkların faydalanmasından alıkonulmasına neden oldu ve iki ülke sürekli özellikle Türkiye bu süreçte çözüm odaklı yaklaşmasına rağmen ne yazık ki süreçten zararlı çıktı. Tüm yapmak istediği bölge ülkelerini faydalandırmak olsa da şimdi tekrar geri döndüğümüzde var olan bir süreç var. Öyle ya da böyle iki taraf yani bölgesel yönetimle federal yönetim çatışsalar da bu ürünün satılmasına yönelik dediğin gibi senin de bir itirazları yok.
2: Evet. İki taraf da satılsın istiyor ama
0: Evet.
2: parayı ben alacağım diyor.
0: Şimdi ortada bir hat var. Bu hatta bağlanabilecek Basra'ya ya da Basra bölgesindeki çıkan sahalardan çıkan petrolün bu hatta bağlanarak Türkiye'deki Ceyhan'ın üzerinden ihraç edilmesinin önünde bir engel yok. Tek engel siyasi otoritenin bu kararı almaması. Bir engel daha var. O da Ceyhan'daki altyapının genişletilmesi.
2: İşte ben de şimdi onu soracaktım.
0: Bu çok kolay.
2: Yani bunun kapasitesi nedir şu anda Barış, biliyor musun sen? Ben Enerji Bakanlığı'na birkaç defa sordum faslalarla. Herkes farklı cevap verdi.
0: Evet, yani bu konuyla ilgili 500 binle 750 bin arasında bir söylem var. Ama ben kapasitenin 1 milyona yaklaştığını biliyorum. Hı-hı. Ama hiç buralara yaklaşmadık. Yani 1 milyonu tam kapasiteyi hiçbir zaman ne yazık ki çıkmadık. Neden
2: onun
0: çıkmadık?
2: Onun için sadece Basra'nın da açılması lazım zaten.
0: Tam kapasiteye neden çıkmadık? Yok, aslında bölgeden çıkan petrolün tamamı burayı besleyebilir ama... Zaman içerisinde Türkiye'ye karşılık bölge ülkelerinin ve ne yazık ki Avrupa ülkelerinin PKK ve benzeri yapıları destekleyerek bu hattı sürekli bombalattığını biliyoruz. Hı hı. Bununla birlikte aynı zamanda yine Kuzey Irak'taki bazı peşmergelerin bu süreci karşı çıktığını, kendi aralarındaki çekişmelerden dolayı yine hattı bombaladığını biliyoruz. Yine federal bölgeyle yönetim, bölgesel yönetimin birbiriyle çekişmelerinden dolayı bu süreci baltaladığını biliyoruz. Yani bu nedenlerle hiçbir zaman tam kapasiteye çıkmadı ama bunun kapasitesinin artırılması zor değil. Türkiye TANAP'ı gerçekleştirdi. Hı-hı. Türkiye Türk Akımı gerçekleştirdi. Türkiye var olan süreçleri devam ettiriyor. Biliyorsun şu anda Azerbaycan'dan gelen doğrudan bir hat var Gürcistan üstünde. Bunu başarmak kolay değil. Artık Türkiye bu noktalarda bazı parçaları üretemese bile bunun mühendisliğini gerçekleştirebilecek altyapıya TPAO sayesinde de sahip. Her halükarda Türkiye bu süreci kolayca atlatabilir ve hızlıca bunu piyasanın yararlanabileceği bir kaynağa dönüştürebilir.
2: Bir de Hürmüz'deki mevcut durumu ve önümüzdeki süreçteki buradaki güvenilirliğini yitirmiş statikoya bakarsak Avrupa'nın o kadar çok petrole ihtiyacı var ki siz eğer Avrupa'ya kardeş şunu bir finanse etsen sana da %10'luk ortaklık verelim dediğin anda onlar boruları sırtında taşıyarak getirir.
0: Ne kadar ihtiyacı olduğunu şöyle söyleyeyim sana. Uzun süredir şuna çalışıyorlardı. Ukrayna'yı bombalayan Rusya'ya karşı Avrupa'nın birleşik bir hareket göstermesi, bir tavır göstermesi ve bu tavrın başında da gelirlerinden mahrum etmek için doğalgaz ve petrole ambargo uygulanması vardı. Doğalgaz yavaş yavaş kesilecekti. Petrol ise daha hızlı kesilecekti. Hı hı. Şimdi gündemden düşürdü Avrupa Parlamentosu tamamen Rus petrolünün ambargo uygulanmasına dair. Gündemini düşürdü. Gündemde değil artık.
2: Zaten Amerika'da yavaş yavaş salıyor baktığımızda.
0: Yani şunu söylemeye çalışıyorum bu noktada. Avrupa'nın bu petrole çok ihtiyacı var. Hürmüz bu durumdayken, Rusya'nın yaptıkları ortadayken güvenilir kaynakların başında Türkiye'ye geliyor. Hı hı. Avrupa bunu göz ardı edemez. Göz ardı etmek isteyeceğinden kesinlikle eminim ama edemez. O yüzden Almanya bile tavrını değiştirmeye başladı. Biliyorsun Türkiye'ye karşı, hı hı, en büyük ambargoları olmadık. İşte Akkuyu'daki Siemens mal durdurmasını falan yapmış bir olan bir ülke. Evet. Artık güvenliğin de, enerji güvenliğinin, arz güvenliğinin de önemli bir parçası olarak Türkiye'yi gördüğünü yavaş yavaş dile getirmeye başladı ki NATO kapsamında da birçok ülkeyle Enerji Bakanlığı da görüşme yaptı. Bunu da not olarak.
2: Ama enerji güvenliği zaten artık ülkelerin milli güvenliğinin, ulusal güvenliğinin ayrılabilir bir parçası değil ki. Yani siz devasa güzel gemiler yapıyorsunuz. Harika. Ama onları çalıştırmak için dizel yakıta ihtiyacınız var. Mükemmel uçaklar yapıyorsunuz. Ama Rusya-Ukrayna Savaşı ardından da Hürmüz'deki durum ortaya çıktığı zaman o uçakların uçuşlarını iptal ediyorsunuz. Birleştiriyorsunuz 5 uçuşu birbiriyle. Hani baktığımızda daha, evet, büyük uçak koymak zorunda kalıyorsunuz. Niye? Çünkü uçak yakıtı yok. Şimdi bunlara da baktığınızda enerji güvenliğini, milli güvenliğin en önemli unsurları arasında almaları da çok normal görülüyor.
0: Şimdi artık şunu da söylemekte fayda var. Irak, Suriye, Türkiye. Bu önemli bir üçgen. Buna Lübnan'ı ekleyemiyoruz. Ne yazık ki Lübnan'ı eklesek, yani bölgenin kalbinde bir paslı bıçak hançer olan İsrail'i gerçekten bu aymaz yaklaşımlarını, özellikle Türkiye'ye karşı son dönemde söylediği gerçekten yakışıksız sözleri ağızlarına tıkabilirdik ama şu anda bunu yapamıyoruz. Neden? Lübnan çünkü çok bölünmüş durumda ama Suriye artık Türkiye ile ortak hareket eden, Türkiye'ye güvenen, Türkiye'ye güvenerek yüzüstü kalmayacağını görmüş, test etmiş bir yönetimle. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bunlara girmiyorum. Benim bakış açım tıpkı İngiltere gibi. Eğer ortak çıkarımız varsa diğerlerinin hepsi bir kenara bırakılabilir. Ne yazık ki. Çünkü bu dünyada özellikle değişen, dünya sisteminin değişmeye başladığı, Amerika'nın dengesizleştiği, Çin'in ise sürekli olarak kendi hegemonyasını

0: Kampanyasını
1: Dayattı.
0: dayattığı ve aymaz politikalarla, yani çok utanmaz politikalarla dayattığı. Bunu Amerika yapıyordu ama artık Çin de yapıyor.
1: Şeyi gördüm, çok özür diliyorum,
0: Buyur.
1: lavallı kesiyorum. Şili açıklarındaki Çin teknelerine,
0: Evet.
1: hani konumuz enerji belki ama balıkçı teknelere böyle Şili açıklarında münhasır ekonomik bölge sınırının bittiği noktada inanılmaz yani. Ay, yeni bir sınır oluşturmuş
0: Yani
1: gibi.
0: yeni belgelere göre münhasır ekonomik alanına da giriyorlar. Çünkü Şili'nin bu Çinli gemileri bombalayacak bir siyasi gücü yok. Bunun arkasında durabilecek bir askeri gücü de yok. Ne yazık ki bir sürü böyle şeyler oluyor. Her halükarda değişen dünya düzeni içerisinde Türkiye'nin bölge için ne kadar önemli olduğunu ve yaptıklarının bölgenin stabil kalabilmesi ve ileriye dönük güvenlik politikalarında Türkiye'nin ne kadar aktif rol alabileceğini gösteren politikaları var. Buna savunma sistemini de eklediğimize çok memnunum ben bu arada. Şöyle denilebilir, yani bunlar çok milliyetçi söylemler. Hayır değil, biz görüyoruz yani Türkiye'yi olmadığı dönemde bölgenin ne kadar istikrarsız, ne kadar iç savaşlarla yoğun, ne kadar Türkiye'de dahil olmak üzere darbelere açık yönetimlerin var olduğunu biliyoruz. Ben Türkiye'yi düşündüğüm kadar bölge halklarının barışını, bakın yönetimleri hiç karıştırmıyorum. Yönetimler başkadır, halklar başkadır. Ben halkların kardeşliğine inanan bir insanım ve bir gazeteci olarak bu pozisyonumu da koruyorum. Bölgenin halkları Türkiye'nin yönetiminin ortaya koyduğu politikaların artılarını görüyor. Halklara sorduğunuzda Mısır dahil Türkiye'nin ayrıcalıklı bir konumda yer aldığını görebiliyorsunuz. Yönetimleri her ne kadar Türkiye aleyhine açıklamalar yapsalardı. Lübnan ve İran'ın belirli bir bölümü hariç, İran propagandası nedeniyle Türkiye'ye düşmanlık gösteren bazı yapılar bulunmasına rağmen,
1: Çok az onlar. Yani
0: evet.
1: ben bu söylediğin ülkelerin hepsinde uzun uzun gazetecilik faaliyeti yürüttüm. Dolayısıyla Türk'üm dediğinizde ikramın ardı arkası kesilmez.
0: Birleşik Arap Emirlikleri hariç diyelim buna. Biraz o Birleşik Arap
1: İndirim
0: Emirlikleri
1: yapmıyorlar orada alışveriş yaparken. Yoksa ikram geliyor yine.
0: Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışında tüm bölge halklarının Türkiye'ye çok daha sıcak yaklaştığını biliyoruz. Tüm bu resim içerisinde Suriye ve Irak ve Türkiye üçgeni gerçekten bölge için çok büyük bir birliktelik ortaya koyabilirler. Ben bunun içerisinde Türkiye'nin garantörlüğünü yapacağı Suriye üzerinden çıkan bir Irak boru hattının da görev alabileceğini ve Suriye'nin kalkınmasına katkı
1: Şu El
0: sağlayabileceğini
1: Ömer
0: düşünüyorum.
1: sahasından söz ediyorsun.
0: Evet.
1: Peki onun doğrudan gelmesi söz konusu olmaz mı Türkiye'ye? Daha
0: Yani
1: kolay değil mi?
0: şöyle ben şunu bakın dış politikayı sen benden daha iyi bilirsin ama
1: Estağfurullah.
0: dış politikada bakarken düşmanınızı ya da çevrenizdeki ortak arkadaşlarınızı ya da arkadaş demeyelim buna kusura bakmayın ortak
1: Müttefiklerinizi mi diyeyim?
0: müttefiklerinizin tüm kaynaklarını elde tutmak istemezsiniz. Onlara yaşam alanı sunmak istersiniz. Bu nedenle Suriye'nin kalkınması için İran petrolünün belirli bir bölümünün Suriye üzerinden ama Türkiye'nin garantörlüğünde. Çünkü Suriye ile İran geçmişte çok büyük birbiriyle çatışmaları oldu.
1: Doğru.
0: Birbiriyle doğrudan süreci yönetmeye yönelik bir iradeleri olur mu bilmiyorum. Ama bu bile bölge halklarının kazanması için Türkiye'nin kendisinden feragat edebileceği bence bir konu. Ama neye gösterir? Irak bunu kabul eder, Suriye bunu kabul eder ve ortaya çıkar mı, çıkmaz mı? Ben bunu bilmiyorum.
1: Yani şu anda Suriye Türkiye tarafından yapılacak üçüncü ortaklı tüm projelere açık olduğunu defaatle Ankara'ya iletmiş vaziyette. Yani oraya girecek olan firma
0: Bu da Türkiye'nin
1: Türkiye
0: kara kaş kara gözüne değil
1: değil.
0: yani.
1: Tabii ki para kazanacaklar sonuçta.
0: Evet.
1: Şimdi Suriye'de siz savaştan önce, iç savaştan önce siz ülkenin kendi iç petrol ve doğalgazının günlük 1 milyar metreküp seviyesinde doğalgaz, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Tahminimce ben tam hatırlayamadım.
1: Ve işte 300 bin varil petrol, 3 milyon da olabilir. Geride kaldı, şimdi tam hatırlamıyorum. Bunun tamamını kendi iç kaynaklarından kullanabiliyor baktığımızda. Ama savaştan sonra artık çok zor durumda.
0: Evet.
1: Çünkü rafineriler zarar gördü, paramparça oldu oradaki hatlar, boru hatları.
0: Hı.
1: Ve bu kendi iç tüketimine dahi yetemeyecek vaziyette. Dolayısıyla altyapının yenilenmesi için Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu petrolü satabilmek için önceden Laskiye Limanı'na taşıyordu boru hatlarıyla.
0: Evet.
1: Şimdi Laskiye'ye boru hattı döşemektense Türkiye'ye ya da Irak üzerinden bir doğalgaz boru hattı ya da petrol boru hattı çok daha ucuza gelebilir onlar için
0: Evet.
1: baktığımızda. Dolayısıyla ben ortaklıklara açık olduğunu düşünüyorum. Çok da kısa bir dakikalık bir süremiz kaldı. Son artık yorumlarınızı alalım Türkiye-Irak işbirliğine ilişkin.
0: Şimdi Türkiye'nin önderliğinde ve garantörlüğünde Türkiye'nin

0: yürüttüğü bir proje eğer Suriye, Irak, Türkiye ortaklığı ile işbirliği gerçekleşirse buna Katar'ın, buna Ürdün'ün katılmaması için bir neden yok. Tabii Ürdün'ü biraz dışında tutabiliriz ama en azından Katar'la Türkiye arasındaki sürecin ilerlemesine ses çıkaramayacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, gündem enerjide bir kez daha karşınızdaydık Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ve Irak-Türkiye Enerji İşbirliği'nin bölgesel etkisini konuştuk. Sevgili Barış Sağlam ve Özge Çalışkan'la birlikteydik. Ben Mahmut Kürer. Teşekkürler Özge, Barış. Güzel program oldu. Efendim, programımızın yapımcısı, Gündem Enerji'nin yapımcısı Gülşen Ayvazlı ve teknik yönetmenimiz Serpil Korkmaz sizlere sesimizin ulaşmasını sağladı diyelim. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle. Hepinize mutlu günler dileriz.
2: Gündem Enerji.

0: 1 dakika.
1: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır.

0: olmaktadır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
1: Bir dakika.

0: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından Fethullahçı terör örgütü sinsice yerleştiği devlet kademelerinden tasfiye edildi. Geçen 10 yılda güvenlik ve devlet yapılanması açısından dönüşüm yaşandı. Enerji politikalarında da dikkat çeken yeni hamleler gerçekleştirildi. Serinin bu bölümünde enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen atılımları ele alacağız. Yerli ve milli enerji stratejileri, doğalgaz ve petrol aramaları, TANAP gibi uluslararası projeler, maden politikası ve teknolojik dönüşüm. Tüm bu başlıkları enerji politikaları ve uluslararası ilişkiler perspektifinden Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Oktay Tanrısever ile konuşacağız. Sayın Tanrısever, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
0: 2016 sonrası gerçekleştirilen büyük enerji dönüşümüne milli enerji ve maden politikalarıyla başlamak isteriz. Enerjide millileşme, enerjide bağımsızlık kavramları tam olarak neyi ifade ediyor?
1: 2016'daki hain darbe girişiminin engellenmiş olması, milli bir duruşla ve FETÖ hareketin, FETÖ terör örgütünün etkisinin kırılmasından sonra Türkiye milli bir hamle sergiledi enerji konusunda. Bu milli hamlenin en önemli unsuru enerji alanındaki dışa bağımlılığı minimize etmek, yerli kaynakları yerli ve milli unsurlarla daha çok geliştirip enerji alanında büyük bir sıçramayı gerçekleştirmek mümkün oldu. Bu kapsamda kapsamlı bir strateji izlendi. Bu madencilik politikasından dış kaynaklı enerji, fosil kaynaklarına bağımlılığın azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının, temiz enerji kaynaklarının üretim kapasitesini arttırmaya kadar giden kapsamlı bir enerji dönüşüm stratejisinin hayata geçirilmesiyle mümkün oldu. Bu konuda milli bir beraberliğin olması, bir vizyonun ortaya çıkmış olması ve bunun da siyasi liderlik tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımız ve sektör temsilcilerinin birlik içinde bunu hayata geçirmesi neticeyi, başarı hikayesinin yazılmasında rol oynadığını söyleyebiliriz.
0: Türkiye'nin en önemli uluslararası projelerinden birisi de Transatlantik Doğalgaz Boru Hattı projesi, yani TANAP. TANAP sadece ekonomik değil, jeopolitikte öneme sahip. TANAP'ın Türkiye'ye sağladığı avantajlar neler?
1: TANAP projesi, biliyorsunuz, devamında da TAP, Transadriyatik Projesi ile birlikte Hazar'ı Avrupa'ya bağlayan bir proje ve Türkiye'nin Avrupa'da bölgesinde bir enerji merkezine dönüşmesini sağlayan bir proje. Bu kapsamda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji işbirliği en üst düzeye çıkmıştır. Azerbaycan'da üretilen doğalgaz önemli bir ölçüde Türkiye'ye ulaştırılırken, Türkiye üzerinden de İtalya'ya kadar giden bir ticaret imkanı ortaya çıkmıştır. Bu projenin hayata geçmesiyle Türkiye, Doğu Avrupa için en azından önemli bir enerji merkezine dönüştü ve Azerbaycan da Avrupa'nın önemli

0: enerji aktörlerinin birisi haline geldi. Bu açıdan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğini pekiştirmesi, kardeşlik bağlarını güçlendirmesi, Avrupa'nın enerji güvenliğinde Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın kritik rolünü arttırması sebebiyle Türkiye'yi güçlendirdi, çok güçlendirdi. Büyük bir enerji merkezine dönüştürdü. Daha önceden belki bir enerji transit aktörü halindeyken bu projeyle birlikte Türkiye bu enerji merkezi rolünü güçlendirdi. Başka yatırımlarla da bu proje Türkiye'nin doğalgaz alanındaki kapasitesini güçlendirdi.
1: Efendim şimdi bir dönem Türkiye sismik araştırmalarını büyük ölçüde dış kaynaklarla yürütürken bugün artık kendi sismik araştırma ve sondaj gemilerine sahip. Arama ve üretim faaliyetlerinde hangi milli hamleler gerçekleştirildi?
0: Tabii Türkiye'de kara bölgesi özellikle fosil kaynaklar açısından incelenmişti ve fazla da bir verim alınmamıştı daha önceki teknolojilerde. Ancak denizlerdeki kaynaklar yeterince incelenmemişti. Çünkü bunlarla ilgili daha büyük gemilerin teçhizatı, donanımı daha güçlü gemilerin olması gerekiyordu. Burada hem sismik olarak verilerin toplanması hem de sondaj kapasitesi yüksek ileri teknolojiye sahip gemilerin alınması gerekiyordu. 2017'den sonra bu hamle yapıldı ve dünyanın en güçlü filolarından birine sahip oldu Türkiye. Bundan sonra da elde edilen kapasiteyi Türkiye Karadeniz'de Sakarya sahasını geliştirdi ve orada biliyorsunuz muazzam bir doğalgaz rezervi bulundu ve şu anda üretim aşamasına geçirildi. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'de, Libya açıklarında, Somali'de bu altyapıyı Türkiye kullanarak artık bir bölgesel enerji aktörüne dönüştü. Bu teknolojik altyapının elde edilmesi 2017 sonrasında bu başarının altyapısını oluşturdu. Bu yüzden çok kritik bir hamleydi. Ancak karada da Türkiye önemli petrol keşiflerine imza attı bu dönemde. Şu anda Türkiye gerek doğalgaz üretiminde gerek petrol üretiminde son 10 yılda çok büyük ilerleme sağladı.
1: Sondaj çalışmalarından, yenilenebilir enerjilerden söz ettik ama maden alanından da bahsetmeden olmaz. Son yıllarda yapılan maden alanındaki çalışmalardan da bahsetmenizi rica edeceğiz.
0: Madencilik tabii ki çok önemli bir konu ve Türkiye bu alanda büyük adımlar attı. En önemli adım bu konudaki yasal mevzuatı öncelikle güçlendirdi, yeniledi, yatırımı ve üretimi teşvik eden ve verimliliği arttıran bir modele geçildi 2017'den sonra. Türkiye biliyorsunuz çok avantajlı bir ülke. Birçok madene sahip, özellikle kritik karakteri olan madenlerde ve nadir toprak elementleri konusunda da ciddi bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Biliyorsunuz bor gibi dünyada ki rezervlerin %70'ine kadar sahip olduğumuz stratejik madenlerimiz var. Ama bu üretim kapasitesini madencilik alanındaki teknolojiyle birlikte nadir toprak elementleri konusunda da Türkiye'nin potansiyeli olduğunu görüyoruz. Bu konuda teknolojiyi de geliştiriyor Türkiye. Üretim kapasitesini de geliştiriyor. Ben Türkiye'nin sahip olduğu zengin madencilik potansiyelini geliştirdiği teknolojiyle birlikte daha ileri noktalara götüreceğini görüyorum. Bunun da en önemli unsuru daha önceki biraz daha atıl olan ruhsat modelinden daha dinamik ve verimliliği esas alan ruhsat modeline geçilmiş olmasının belirleyici olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bu noktadan hareket edersek orta ve uzun vadede enerji arz güvenliği açısından yapılan tüm bu çalışmaların etkisi ne olur?
0: Şimdi enerji arz güvenliğinde en önemli konu kaynak çeşitliliği. Türkiye bildiğiniz gibi enerjiyi çok tüketen bir ülke. Endüstriyel üretimi çok fazla olduğu için ister istemez değişik kaynaklardan enerji almamız gerekiyor ülke olarak ama belli kaynaklara bağımlı olmadan. Türkiye bu son 10 yılda yaptığı yatırımlarla hem kaynak çeşitliliğini sağladı hem de bu enerji dönüşüm stratejisiyle hem temiz enerjiyi hem de yenilenebilir enerjiyi daha çok kullanabilir.

0: hatta Avrupa'nın önemli üreticilerinden birisi. Jeotermal konusunda da özellikle Ege'de çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bu kapsamda diyebiliriz ki Türkiye farklı enerji türlerini hem çevre dostu olacak şekilde hem de yerli ve milli kapasiteyi arttıracak şekilde geliştiriyor. Bu anlamda enerji güvenliğini arttırmış bir ülke. Yani son 10 yılda Türkiye hem kaynak çeşitliliği, daha fazla ülkeden doğal gaz ve petrol satın alarak hem de yerli kaynaklarını daha çok kullanarak, tabii ki yerli üretimin bir kısmını uluslararası ortaklarla da yapıyor. Yerli ve milli demek milli unsurlarla da üretmek ama yabancı yatırımla da birlikte ortak yatırım da olabilir. Bunlarla birlikte Türkiye'de yapılması, ithal etmediğinizde döviz harcaması yapmıyorsunuz, dışa bağımlı olmuyorsunuz. Yabancı yatırım Türkiye'de bu şekilde olduğunda Türkiye'nin enerji potansiyelini ve kapasitesini arttırıcı yönde, enerji güvenliğini arttırıcı yönde hareket ediyor. O yüzden daha çok yatırımı çekmiş olması sektörün, bunu da bir başarı noktası olarak belirtmek lazım. Türkiye şu anda enerji açısından daha güvenli bir ülke olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Enerji artık sadece ekonomik bir konu değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilerin ve ulusal güvenliğin de ayrılmaz bir parçası. Bu bağlamda günümüz dünyasında enerji güvenliği ile milli güvenlik arasında nasıl bir ilişki kuruluyor?
0: Çok güçlü bir bağın olduğunu artık günümüzde görüyoruz. Enerji tedarik noktalarında biliyorsunuz son güncel gelişmelerle birlikte enerji üretiminden taşınmasına, kritik altyapısının korunmasına ve bütün sistemlerin çalıştırılır halde tutulmasına, idamesine kadar enerji gerekiyor. Ve bunu güvenlikte tutulması gerekiyor. İki unsur, milli güvenlik ve enerji güvenliği eş zamanlı olarak mevcut olursa ülkeler çok iyi bir konumda oluyor, avantajlı oluyor. O yüzden enerji güvenliğini ulusal güvenlik güçlendirmek gerekiyor. Bu konuda enerji, özellikle kritik enerji altyapısının korunması çok önemli. Ülkelerin güvenlik, yani silah sistemlerinin ve savunma sistemlerinde kullanılacak ulusal enerji kaynaklarının arttırılması ve sürdürülebilir tutulması çok önemli. Bu açıdan da kullanılan sistemlerde elektrikli modellere geçilmesi hidrokarbona göre daha avantajlı. O açıdan da farklı sistemlerde bir dönüşüm sağlanıyor. Özellikle pil ve depolama konuları da güvenlik sistemlerinde önem kazanacak önümüzdeki yıllarda. Bu açıdan düşündüğümüzde hem teknolojinin güçlenmesi, enerji teknolojisinin güçlenmesi gerekiyor. Ama bir taraftan da Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak anlamında ulusal savunma sanayinin güçlenmesi ve dosta güven, düşmana korku veren bir gücün oluşmuş olması enerji güvenliği konusunda ülkelerin elini güçlendiriyor. Bu unsurları olmayan ülkelerin işte Afrika'da ya da dünyanın değişik yerlerinde zor durumda olduğunu görüyoruz. O yüzden güçlü bir enerji politikası için güçlü bir güvenlik politikası gerekiyor. Eş güdümlü olması çok önemlidir diye düşünüyorum.
1: Sayın Tanrısever, enerji alanında Türkiye'nin son 10 yılda elde ettiği başarıları küresel düzeyde nasıl değerlendirmek istersiniz?
0: Türkiye'nin bir enerji merkezine dönüşme stratejisi var. Tabii Türkiye'nin son 10 yılda attığı hamlelerle birlikte artık günümüzde Türkiye bir küresel aktör. Herkesin tanıdığı bir şekliyle. Bu arada tabii ki çok önemli bir nokta, Türkiye'nin aynı zamanda bir enerji diplomasisinde belirleyici bir aktöre dönüşmesi. Çoğu sadece kendi enerji güvenliği açısından değil, Avrupa'nın, Orta Asya'nın, yakın bölgelerin enerji güvenliğine de katkı yapan bir aktör. Türkiye bir taraftan güçlü yapısıyla komşularına istikrar ve bir öngörülebilirlik verirken, diğer taraftan da

0: Yakınımızdaki piyasalarda, Avrupa enerji piyasası olsun, diğer üretici piyasalarda olsun, Türkiye gibi bir aktörle çalışıldığında aslında daha büyük bir istikrarın, daha büyük bir belirliliğin ortaya çıktığı görülüyor. Türkiye'de enerji diplomasisine bunu bir güç unsuru olarak ekleyebiliyor. Şu anda Türkiye'nin yakın çevresindeki birçok konuda Türkiye önemli katkılarda bulunuyor. Bu Afrika'dan tutun Avrupa'ya, Orta Asya'ya çok geniş bir coğrafyada Türkiye sözü merak edilen, katkısı aranan önemli bir aktör. O yüzden son 10 yılda Türkiye'nin enerji diplomasi alanında da çok etkili bir aktör olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz sizlere kıymetli katkılarınız için. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Oktay Tanrısever bu bölümde bizlerle birlikteydi. Başaramadılar serisinin bu bölümünde FETÖ'nün tasfiyesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji alanındaki tam bağımsızlık hamlelerini ve bu yöndeki politikalarını konuştuk. Serinin gelecek bölümünde buluşmak dileğiyle.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Haberleri veriyoruz, ben Orhan Yaşar. Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimini engelleyen on binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Yurdun dört bir yanındaki camilerde yeniden selalar okundu. Ankara'da önce Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı anma programı yapıldı. Ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. İstanbul'da Kız Kulesi'nde yapılan görsel gösteri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresindeki drone gösterisi ilgiyi beslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, FETÖ tamamen bertaraf edilene, her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyerek kararlılık vurgusu yaptı. ...15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilerin hedeflerinden biri olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda şehitler için anma töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, 15 Temmuz'un 10. yılına özel hazırlanan TRT içeriklerini de paylaştı. Sobacı, bu içeriklerin sadece yayıncılık faaliyeti değil, vefa borcu olduğunu ifade etti. FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10. yılı nedeniyle birçok ülkede etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz'un Türk demokrasi tarihindeki yeri ve milletin hain darbe girişimine karşı verdiği mücadele vurgulandı. Vatanı uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz şehitleri anıldı. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için diplomasi trafiğine devam ediyor. Ukrayna'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşıyla görüştü. Süratle müzakere masasına dönülmesi çağrısını ineledi. Fidan, temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de görüşecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi tartışmalar devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibariyle resmi adım atılacak dedi. Özgür Özel partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri İran hakkında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıları

süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran'sa Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD hedeflerine saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda İsrail yönetimi hakkında olumsuz düşünenlerin oranı artıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD'de kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. İsrail'in ABD siyasetine etkisinin sıkça konuşulduğunu belirtti. Vance, pedofili ve sapık Epstein'in İsrail ve ABD siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Ve spor. Son şampiyon Arjantin bir kez daha finalde. Tangocular tarihi rekabette İngiltere'ye karşı geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. İki asiste imza atan Lionel Messi yine ülkesini finale taşıyan isim oldu. İspanya ile Arjantin arasındaki final maçı pazar Türkiye saatiyle 22'de oynanacak. Voleybolda Erkekler Milletler Ligi'nin 3. haftası başladı. Türkiye, Sırbistan ayağının ilk sınavında ev sahibi ülkeyle karşılaştı. Filenin Efeleri 3-0'lık skorla final etabı yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam ve Saraybosna 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32. Yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Birlikte güzellikleri ve umudu paylaşıyoruz.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İspanya'dan Hector González'in mektubuyla başlıyoruz. İyi günler, selamlar. Türkiye'nin Sesi Radyosu'na ilk kez yazıyorum.

Öncelikle İspanyolca radyo yayınlarınız ve Kısa Dalga üzerinden yayın yapmaya devam ettiğiniz için sizlere çok teşekkür etmek isterim. Kısa Dalga için zor zamanlar. Gerçek şu ki programlarınız çok ilginç. Türkiye'yi ve Türkiye'nin geleneklerini, insanlarını, düşünce tarzlarını ilk elden tanıma fırsatı veriyor. Yayınlarınızı genellikle web üzerinden dinliyorum. Yıllar önce İstanbul'da 2 gün geçirdim. Şehrin çoğunu görme fırsatım olmadı fakat yerel bir lokantada kebap siparişi verdiğimi hatırlıyorum. Gerçek bir Türk kebabını tatmış olmak büyük şans. Bu e-postaya karşılık cevabınızı almaktan memnuniyet duyacağım. Ayrıca bana antenlerin, yayınların ve istasyon bilgilerinin fotoğraflarını gönderebilirseniz çok memnun olurum. İspanya'nın kuzeyindeki Kantabria sahilinden tüm ekibe içten ve sevgi dolu selamlar. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat, yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda yalnız değiliz elbette. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Nuri Göktaş, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekteler. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir. Facebook ve eski adıyla Twitter, yeni adıyla X'te TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, bugün yine gündemimizde aklınızın sınırlarını zorlayacak, gerçekten bu da mı oldu diyeceğiniz ama bir yandan da içten içe derin düşüncelere dalacağınıza inandığım konular var.

Uzayda milyarderlerin kurduğu devasa güneş enerjisi çiftliklerinden bagajlarımızı taşıyan insansız robotlara, laboratuvarda canlı beyin hücrelerinden üretilen yapay zeka çiplerinden sadece sizin duymak istediklerinizi söyleyen algoritmaların yarattığı yepyeni bir psikolojik bağımlılığa kadar uzanan baş döndürücü bir gündemimiz var. Evet değerli Teknosfer dinleyicileri, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın ve arkanıza yaslanın. Çünkü Teknosfer başlıyor. Evet sevgili izleyenler, ilk durağımız her zamanki gibi başımızı yukarıya, yıldızlara çevirdiğimiz yer, yani uzay. Ancak bu kez o sonsuz boşluğun romantik değil, oldukça pratik ve biraz da endişe verici yönlerine bakacağız. Uzay araştırmaları dediğimizde aklımıza hep kusursuz yörüngeler, saat gibi işleyen, adeta tıkır tıkır işleyen sistemler geliyor. Ancak Güneş sistemimizin en görkemli gezegenlerinden biri olan Satürn'de işler pek de öyle saat gibi işlemiyormuş değerli dinleyenler. Gelen son bilimsel verilere göre o muazzam halkalarıyla bildiğimiz Satürn'ün manyetik alanı Dünya'nınki gibi düzgün ve dengeli bir kalkan değilmiş. Aksine çarpık, kaymış ve tabiri caizse yamuk bir manyetik balon söz konusuymuş. Peki bu neden önemli ve bizim günlük hayatımızda ne ilgisi var? Şöyle düşünebiliriz aslında. Dünya'nın manyetik alanı bizim görünmez kalkanımız.

Belediyeler içinde cep telefonlarımızı, elektrik şebekelerimizi, internetimizi ve nihayetinde biyolojik yaşamımızı yok edebilirdi. Satürn'deki bu tuhaf çarpıklığın sebebi olarak ise gezegenin kendi etrafında sadece 10,5 saat gibi inanılmaz bir süratle dönmesi ve uydusu Enceladus'un uzaya sürekli plazma yani iyonize gaz püskürtmesi geliyor. Bilim insanları bu buzlu uydu Enceladus'ta bir yeraltı okyanusu olduğunu ve yaşam barındırma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorlar. Ancak burada aklımıza tabii hemen bir küçük şüphe tohumu düşüyor ister istemez. Acaba devasa bütçelerle yapılan bu yaşam arayışı görevleri gerçekten evrendeki yalnızlığımızı gidermek için mi yapılıyor? Yoksa gözünü kâr hırsı bürümüş dev teknoloji ve maden şirketleri kendi gezegenimizi tükettikten sonra adeta gözlerine kestirdikleri yeni, dokunulmamış kaynakların haritasını mı çıkarıyorlar? İnsanlığın bir sonraki altın hücumu denilen yeni dönemi belki de bu buzlu uyduların derinliklerinde planlanıyordur. Kim bilir değerli dinleyenler. Hazır uzaydaki çöplerden ve kaynaklardan bahsetmişken çok da uzağa gitmeyelim şimdi. Hemen kendi mahallemize, dünyamızın yörüngesine dönelim. Bilim dünyasının yayınladığı çarpıcı bir rapora göre yörüngemizde dönen nesnelerin neredeyse yarısı artık uzay çöpüne dönüşmüş durumda. Roket parçaları, ömrünü tamamlamış uydular, hatta astronotların elinden kayan boya parçacıkları bile saatte 27 bin kilometre hızla dönen ölümcül mermilere adeta dönüşmüş durumda. Dönem dönem bu haberlere yer veriyoruz bu bölümde ve sıklıkla gördüğümüz üzere gerçekten bu nevi çöpler aslında insanlık için çok büyük tehlike arz ediyor. Bu hızda dönen minicik bir boya zerresi bile devasa bir uzay istasyonunun camını çatlatmaya yetiyor değerli dinleyenler. Şimdi yörüngedeki çöpün aslında bizler için masamızdaki çayı, cebimizdeki telefonu nasıl etkileyebileceği ile ilgili soruya gelelim. Yani gerçekten böyle bir etkisi var mı onu cevaplayalım isterseniz. Yanıt aslında çok basit. Bugün tarımdan lojistiğe, harita uygulamalarından bankacılık işlemlerine kadar hayatımızın tüm altyapısı bu uydulara bağlı. Eğer bu çöpler bir zincirleme reaksiyon yaratıp uydularımızı parçalarsa, bir sabah uyandığımızda ATM'den belki para çekemeyebilir, navigasyonla adres bulamayabiliriz. İşin daha da düşündürücü kısmı bu uzay çöplüğünün asıl sorumlularının gelişmiş ülkeler olması. Rapora göre bu enkazın büyük çoğunluğu Amerika, Çin ve Rusya kaynaklı. Yani bu üç ülke esas bu çöplüğün sorumlusu olan ülkeler. Peki faturayı kim ödeyecek değerli dinleyenler? Eğer yörünge kullanılamaz hale gelirse, teknolojiye daha yeni ulaşmaya çalışan, gelişmekte olan ülkeler o uyduların sunduğu eğitim, iletişim ve sağlık hizmetlerinden mahrum kalmayacaklar mı? Dünyayı kirlettikleri yetmiyormuş gibi uzayı da adeta çöplüğe çeviren bu bahsettiğimiz büyük güçler acaba gelecekte uzay yörüngesinde sadece parayı verenin kalabildiği, yoksul ülkelerin ise gökyüzüne erişiminin tamamen kapatıldığı görünmez bir sınır kapısı mı inşa ediyorlar? Uzayın bu kirli yüzünü konuşurken dev teknoloji şirketlerinin uzayda attığı devasa bir adımdan da bahsedeceğiz şimdi. Meta firmasının yapay zeka veri merkezlerini çalıştırmak için uzaydan güneş enerjisi getirme planı var sırada. Geosentrik yörüngeye yani dünyadan tam 35 bin kilometre uzağa devasa güneş panelleri yerleştirmekten bahsediyorlar. Bahsettiğimiz yerde değerli dinleyenler gece yok, bulut yok, 7 gün 24 saat saf güneş enerjisi var. Bu enerji lazerler ve mikrodalgalar aracılığıyla dünyadaki alıcılara ışınlanıyor ve şirketin devasa yapay zeka sunucularını besliyor. Bahsettiğimiz plana göre. Kulağa gerçekten harika bir bilim kurgu filminin senaryosu gibi geliyor. Temiz enerji ve kesintisiz güç. Ama madalyonun diğer yüzüne bir baktığımızda dünyadaki iletişimimizi, sosyal hayatımızı ve hatta haber alma özgürlüğümüzü büyük ölçüde tekelini almış birkaç teknoloji devinden bahsediyoruz. Şimdi bu devler, devletleri ve ulusal elektrik şebekelerini tamamen aradan çıkarıp kendi enerjilerini bizzat gökyüzünden yeryüzüne indirme gücüne sahip olabilecek duruma gelmişler. Evet, düşünelim bir an için. Enerjisini uzaydan alan, hiçbir ülkenin altyapısına muhtaç olmayan bir teknoloji şirketi. Yarın öbür gün bir ülke bu şirketin politikalarına karşı çıktığında fişi çekmek gerçekten kimin elinde olacak? Devletlerden daha güçlü, gökyüzünden kendi enerjisini sağlayan bu yapılar modern çağın sınırları aşılamaz dijital imparatorluklarına dönüşüyor değil mi değerli dinleyenler?
gerçekten oldukça önemli. Sadece geleceği değil, aslında bugünü de

ilgilendiren bir soru bu. Evet, birinci bölümün sonuna geldik. Birazdan ikinci bölümle sizlerle birlikte olacağız. Evet sevgili Teknosfer dinleyicileri, uzayın o soğuk ve devasa projelerinden yavaşça ayaklarımızı bastığımız toprağa dönüyoruz. Yeryüzüne geliyoruz şimdi. Gezegenimizde de aslında en az uzaydaki kadar büyük fay kırılmaları yaşanıyor. Örneğin otomotiv dünyasında artık geri dönülemez bir eşik geçilmiş durumda. Yeni araştırmalar Avrupa ve Çin pazarında elektrikli araç satışlarının devrilme noktasına ulaştığını gösteriyor. Artık petrol veya dizel yakıtlı araçların devri fiilen ve ticari olarak kapanış sürecine girdi deniyor. Satışlar katlanarak artıyor, batarya maliyetleri ise düşüyor. Burada denilebilir ki hava temizlenecek ve karbon salınımı düşecek. Ve bu argümanla beraber sevinilebilir hatta. Ancak bu tabloya sadece gelişmiş ülkelerin penceresinden bakarsak büyük resmi ıskalamış oluruz. Avrupa ve Çin çevre dostu elektrikli araçlara geçerken ellerinde kalan o milyonlarca eski teknolojiyi, dizel, duman tüttüren arabayı ne yapacaklar? Deniyor ki değerli dinleyenler çok büyük ihtimalle Afrika, Latin Amerika ve gelişmekte olan ülkeler bu noktada ucuz fiyattan bu araçları ihraç edebilir deniyor. Dahası petrol gelirlerine bağımlı olan ve ekonomisi henüz çeşitlendirilememiş ülkelerin özellikle petrol talebi aniden düşünce büyük bir ekonomik krizin eşiğine gelebileceklerinden de bahsediliyor. Yani Batı kendi yeşil devrimini yaparken dünyanın güneyinde yeni bir teknolojik ve ekonomik sömürü dalgasının kapılarını aralıyor olabilir mi? Temiz enerjiye geçişin bedelini en yoksullara ödeten bir sistem gerçekten temiz sayılabilir mi? Ahlaken buna temiz diyebilir miyiz değerli dinleyenler? Bu çevresel ve ekonomik dönüşümü bir kenara bırakıp doğrudan bedenimize, sağlığımıza dokunan bir başka yeryüzü teknolojisine, tıbbın geleceğine uzanacağız şimdi. Biliyorsunuz pankreas kanseri tıbbın en zorlu düşmanlarından biridir. Çoğu zaman çok sinsi ilerler ve belirti verdiğinde de çok geç kalınmış olur. Ancak sağlık ve teknoloji dünyasından gelen yeni bir haber bu karanlık tabloya bir umut ışığı yakmış durumda. Geliştirilen yeni bir yapay zeka modeli standart bilgisayarlı tomografi taramalarını inceleyerek pankreas kanserini insan gözünün asla göremeyeceği çok erken evrelerde tümör henüz ortada bile yokken tam 3 yıl öncesinden tespit edebiliyor. Dokudaki mikroskobik doku ve hücresel değişimleri yakalayarak burada 3 yıl sonra kanser olabilir diyor bu sistem. Bunun aslında ne kadar muazzam bir gelişme olduğunu kelimelerle anlatmak gerçekten zor. Erken teşhis binlerce, milyonlarca hayat kurtarabilir deniyor. Ancak tabii teknosfer dinleyiciler olarak bizler o madalyonun diğer yüzüne de bakmayı ihmal etmiyoruz hiçbir zaman. Bir makine size 3 yıl sonra kesinlikle hasta olacağınızı söylüyorsa veya bunu bildiğini iddia ediyorsa bu bilgi kimin elindeyse güvenli kalır. Bu sağlık verileri sigorta şirketlerinin eline geçerse ne olur? Belki de sağlık sigortaları siz 3 yıl sonra yüksek maliyetli bir hasta olacaksınız diye poliçeleri iptal edecek ya da primleri astronomik seviyelere çıkarabilir. Daha da düşündürücü olanı ise dev ilaç şirketleri henüz hasta bile olmamış sadece potansiyel risk taşıyan milyonlarca sağlıklı insana ömür boyu sürecek pahalı önleyici ilaç adeta abonelikleri satmaya başlayabilir mi? İnsanlığın en büyük korkusu olan kanseri yenerken aynı zamanda insan bedeninin gelecekteki verilerini dev şirketlere gönüllü olarak teslim ettiği yeni bir sağlık gözetim çağına mı giriyoruz? Sağlık ve teknolojinin kesiştiği bu noktadan bilim kurgu sınırlarını zorlayan hatta biraz da ürpertici olan bir başka habere geçiyoruz şimdi. Bilgisayar çiplerini bilirsiniz değerli dinleyenler. Silikondan, metallerden yani cansız maddelerden yapılırlar haliyle. Ancak Princeton Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bu kuralı tamamen yıkan bir adım attılar. Laboratuvar ortamında geliştirdikleri bir çipin içine tam 70 bin adet canlı biyolojik nöronu yani gerçek beyin hücresini entegre ettiler. Ve hücreler o incecik metal kabloların etrafında büyüdü, birbirleriyle bağlantı kurdu ve tıpkı insan beyni gibi örüntüleri tanımayı, hesaplama yapmayı öğrendi. Peki bilim insanları bunu neden yaptılar? Çünkü değerli dinleyenler, günümüzdeki yapay zeka sistemleri devasa elektrik üretiyor malum. Oysa bizim beynimiz bir ampulü bile yakamayacak kadar düşük bir enerjiyle o dev yapay zekaların çözemediği karmaşık problemleri çözebiliyor hala. Burada bir an için durup düşünelim. Cihazlarımızın içine
bilgisayarlarımızın kalbine canlı hücreler yerleştirmekten bahsediyoruz. Kendi kendini öğrenen, elektrik sinyallerine tepki veren biyolojik bir ağdan bahsediyoruz. Bugün örüntü tanıyor, peki yarın ne yapacak? Eğer bir makine insan beyni gibi canlı dokulardan oluşuyorsa, bu makinenin bir çeşit ilkel bilinci olma ihtimali olur mu gerçekten? Yoksa insan sırf cep telefonlarının şarjı daha uzun gitsin veya internetteki verileri daha hızlı işlensin diye acı veya stres hissedebilme potansiyeli olan mikroskobik biyolojik köleler mi üretiyor kendisi için? Cansız madde ile canlı yaşam arasındaki o ince çizgiyi yavaş yavaş silerken veya bu kendiliğinden bu siliniyorken insanın kendinin ürettiği bu melez teknolojiye nasıl davranacağını, bunu nasıl kontrol edeceğini veya kontrol edip edemeyeceğini gerçekten düşündü mü insanoğlu? Evet değerli dinleyenler, bu ilginç sorularla ikinci bölümde noktalamış bulunuyoruz. Birazdan yapay zeka çağına dönük haberlerle birlikte üçüncü bölümde sizlerle olacağız. Evet sevgili dinleyenler, programımızın üçüncü ve en derinlikli bölümüne adım atıyoruz şimdi. Şu ana kadar uzayı ve yeryüzündeki fiziksel teknolojileri konuştuk. Aslında yer yer yapay zeka teknolojilerine değindiğimiz yerler oldu ama şimdi görünmez ama hayatımızın her hücresine sızan o büyük devrimin tam kalbine iniyoruz bu kez. Yapay zeka çağına geçiyoruz. Bu bölümde konuşacağımız konular gerçekten sadece gelecekle ilgili değil. Bizzat şu an biz bu programı yaparken ofislerimizde, fabrikalarda, evlerde ve zihinlerimizde aslında yaşanan radikal dönüşümlerle ilgili olacak bu konu. İş dünyasıyla başlıyoruz. Son veriler sadece bir ay içinde teknoloji sektöründe 40 binden fazla çalışanın işini kaybettiğini gösteriyor. Ve bu işten çıkarmaların arkasındaki mazeret daha önce duyduklarımıza da hiç benzemiyor değerli dinleyenler. Dev şirketler küçülmüyor, iflas etmiyorlar. Aksine rekor karlar açıklıyorlar. Çalışanları işten çıkarıyorlar. Çünkü o insanların maaşlarına verecekleri milyarlarca doları yapay zeka çipleri satın almak ve kendi altyapılarını yapay zekaya geçirmek için kullanıyorlar. Şirketlerin yeni mottosu insan emeğini kişisel süper zeka ile değiştirme üzerine kuruluyor. Bu hepimizin aslında hayatına dokunan bir gelişme. Akrabalarımız, çocuklarımız veya bizzat kendimiz yıllarca dirsek çürütüp üniversitelerde eğitim aldık. Yeteneklerimize, zekamıza güvenerek iyi bir kariyer hedefliyoruz belki. Ancak geldiğimiz noktada şirketler bizlerin yeteneğini değil, biz sunucudaki algoritmanın o işi bizden daha ucuza ve hızlı yapabilme potansiyelini satın alıyor.

Peki bu ekonomik denklemde bir gariplik yok mu gerçekten? Dev teknoloji firmaları tüm bir orta sınıfı ve beyaz yakalı çalışanları işten çıkarıp her şeyi makinelere yaptırırsa, o makinelerin ürettiği ürünleri, hizmetleri satın alacak parayı kim bulacak? Kendi tüketicisini işsiz bırakan bir ekonomik sistem ne kadar sürdürülebilir olabilir? Belki de bu teknoloji devleri herkesin temel gelire muhtaç olduğu ve sadece bir avuç şirketin her şeyi ürettiği yeni ve acımasız bir teknolojik feodalizmin temellerini atıyorlardır. İşin daha da sarsıcı tarafı bu yapay zekaların artık bizim onları yazmamıza bile ihtiyaç duymuyor oluşu. Eskiden yapay zeka kod yazarları, yazılımcıları işsiz bırakacağı ile ilgili haberleri dinlediğimizde yazılımcılar bunu aslında gülüp geçiyorlardı. Sonuçta yapay zekayı da biz kodluyoruz. Bize hep ihtiyaç duyacak diyordu bu kod yazan kişiler. Fakat sektörün en büyük şirketlerinden birinin yöneticisi yakın zamanda yaptığı bir açıklamada şirket içindeki yazılım kodlarının %90'ından fazlasının artık yapay zeka tarafından yazıldığını itiraf etti. Google, Microsoft gibi devler kendi kodlarının yavaş yavaş tamamen algoritmalar tarafından üretilmeye başladığını söylüyor. Bunu lütfen günlük hayatınıza uyarlayın değerli dinleyenler. Kullandığınız bankacılık uygulaması, aracınızın fren sistemi, hastanedeki yaşam destek ünitesinin yazılımı. Yakın gelecekte bunların içindeki o karmaşık dijital mimariyi hiçbir insan tam olarak anlamayabilir hale bile gelebilir. Çünkü insan zihninin kapasitesini aşan hızda ve karmaşıklıkta makineler tarafından ve makineler için yazılmış bir sistemden bahsedeceğiz belki. Bu durumda sormamız gereken kritik soruya geldik. Bir yazılımın nasıl çalıştığını onu üreten insan bile tam olarak kavrayamıyorsa ipler kimin elinde olacak? İçinde ne olduğunu bilmediğimiz kapalı bir kutuya tüm modern medeniyetimizin anahtarlarını toplu halde birden teslim mi edeceğiz? Bir gün bu kodlarla bir hata olursa veya sistem bizim çıkarlarımıza aykırı bir yönde kendini güncellerse örneğin fişi çekmeyi bilecek miyiz? Yani bunu yapabilecek irade bizde olacak mı? Yapay zekanın vurduğu bir başka cephede toplumsal aslında cinsiyetle ilgili dengeler. Uzun yıllar boyunca otomasyon dendiğinde hep kas gücü gerektiren işler yani fabrikalar, madenler, taşımacılık akla geliyordu. Bu yüzden de daha çok erkeklerin istihdam edildiği sektörler darbe alıyordu. Ancak beyaz yakalıları hedef alan yapay zeka fırtınası bu kez çok daha keskin bir şekilde kadın çalışanları vuruyor. Raporlar İdari asistanlık, resepsiyon, metin yazarlığı, veri girişi gibi ofis yönetimi işlerinin yapay zekaya devredilme hızının inanılmaz boyutlara ulaştığını gösteriyor. Ve bu risk altındaki pozisyonların %85'ini kadınların doldurduğu söyleniyor. Ofiste toplantıları ayarlayan, dokümanları hazırlayan, kurumun hafızasını tutan o kilit pozisyonlardaki insanlar yerlerini bir gecede kurulan sanal asistanlara bırakıyorlar. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanında kadınlar işlerini aslında sessiz sedasız çalışan bir algoritma yüzünden kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Gerçekten çok ilginç bir gelişme. Tabii işler sadece bilgisayar ekranının içinde kalmıyor. Yapay zeka fiziksel dünyada da yerini almaya başladı birçok iş gücünün. Bunun en çarpıcı örneğini Japonya'da Tokyo Haneda Havalimanı'nda görüyoruz. Havayolu şirketleri yaşanan ciddi personel sıkıntısı nedeniyle bagaj taşıyan, uçak kabinlerini temizleyen ve yer hizmetlerinde çalışan insanların yerine insansız robotları kullanmaya başladı. Ortalama 35 kilo ağırlığındaki bu robotlar yorulmadan bavulları taşıyor ve mesai saati kavramı olmadan çalışıyorlar. Japonya gibi nüfusu yaşlanan ve genç iş gücü bulamayan bir ülke için bu bir zorunluluk olabilir, bu anlaşılabilir de görülebilir. Peki ama bu teknoloji ucuzlayıp gelişmekte olan ülkelere, milyonlarca gencin iş aradığı coğrafyalara geldiğinde ne olacak? Brezilya gibi, Hindistan gibi ülkelerde beden gücüyle, alın teriyle para kazanan o devasa kitlelerin işini bu ucuz maliyetli robotlar devraldığında ortaya çıkacak sosyal patlamaları kim engelleyecek? Belki de gelişmiş dünya kendi demografik krizini robotlarla çözerken bu teknolojiyi dünyaya ihraç ederek o ülkelerin orta ve alt sınıflarını koca bir işsizlik uçurumuna doğru itiyorlardır. İnsan merkezden çıktığında bu kusursuz verimlilik rüyası geniş yığınlar için bir kabusa dönüşebilir deniyor. Evet, fiziksel dünyadan ve işten güçten yorulmuş bir insanın en çok neye ihtiyacı olacak diye şöyle bir an düşünelim. Bir dosta onu anlayacak birine ihtiyacı olur. İşte yapay zeka insanlığın

bu en temel zaafına yani yalnızlık hissine del atmış durumda. Venedik'ten gelen çarpıcı bir haber aslında ne kadar tehlikeli sulara yelken açtığımızın kanıtı olmuş durumda. 20 yaşında bir genç kadın yapay zeka sohbet botlarına karşı geliştirdiği davranışsal bağımlılık nedeniyle sağlık kurumlarında tedavi altına alındı. Tarihte değerli dinleyenler oyun bağımlılığını, alışveriş ya da sosyal medya bağımlılığını görmüştük. Ama yapay zeka bağımlılığı başka bir boyut oldu. Peki neden yaşandı bu? Evet bu sistemler bizlerle konuştukça bizi daha iyi tanıyor. Üzüntülerimizi, neşelerimizi, zayıf noktalarımızı saniyeler içinde analiz ediyor ve bize tam olarak ama aslında tam olarak duymak istediğimiz cümleleri kuruyor. Yani biz neyi duymak istiyorsak aslında bize o cümlelerle geliyor yapay zeka. Bize tartışmıyor, bizi yargılamıyor ve her halimizde adeta bizi onaylıyor. Düşünün, gün içinde ihtiyaç olduğunda iş yerinde veya akşam evde karşınıza gerçek insanların yaşaması muhtemel anlaşmazlıklar yerine sizi adeta dünyadaki en kusursuz insanmışsınız gibi hissettiren dijital bir varlık var karşınızda. Tıbbi uzmanlar bunun gerçek bir dostluk değil, kullanıcının narsizmini besleyen yankı odası olduğunu söylüyorlar. Acaba dev teknoloji şirketleri insanların giderek daha fazla yalnızlaştığı bu çağda bu mükemmel empati algoritmalarını bilerek mi tasarlıyorlar? Amaçları insanları iyileştirmek mi? Yoksa onları kendi sanal zindanlarına hapsedip en mahrem psikolojik verilerini ticari ürünlere dönüştürmek mi? Sizi dünyadaki herkesten daha iyi anlayan o dijital dost aslında insan zihnini şekillendiren görünmez bir pazarlama aracı olabilir mi değerli dinleyenler? Ve geldik son haberimize. Tüm bu teknolojilerin, uzayın, çiplerin ve kodların aslında nasıl bir güce dönüştüğüne dair en ürpertici uyarılardan birine geldik. Geçtiğimiz aylarda Almanya Maliye Bakanlığı ve Uluslararası Para Fonu IMF daha önce eşi benzeri görülmemiş bir uyarıda bulundu. Yeni nesil yapay zeka modellerinin özellikle de siber güvenlik açıklarını bulmak için geliştirilen ve devasa veri işleme kapasitesine sahip algoritmaların küresel finansal istikrarı yerle bir edebileceğini açıkladı. Bunu aslında somutlaştırabiliriz. Dünyadaki tüm bankacılık sistemi, borsalar, emeklilik fonları birbirine dijital ağlarla bağlı. İnsan aklının siber saldırı yapma hızı belli değerli dinleyenler ve buna karşı savunma mekanizmaları da halihazırda mevcut. Ancak kendi kendine öğrenen, insanüstü hızda kod yazabilen bir yapay zeka, bu finansal ağlardaki tüm açıkları aynı saniye içinde tespit edip eş zamanlı bir saldırı başlatırsa ne olacak? İşte IMF raporu bunu açıkça yanıtlıyor. Büyük çaplı bir siber olay piyasaları tamamen istikrarsızlaştırabilir ve ödeme gücü krizleri yaratabilir diyor rapor. Sabah uyandığınızda dijital cüzdanınızdaki paranızın yok olduğunu, bankaların sistemlerinin çöktüğünü, bir ülkenin tüm döviz rezervinin saniyeler içinde yok olduğunu bir an için düşünün. Bizler kredi kartı şifremizi kimseyle paylaşmamaya çalışırken, trilyonlarca dolarlık küresel ekonomi tek bir yapay zeka hatasına veya kötü niyetli bir emre bakıyor olabilir mi? Ve asıl ürkütücü soru da şu, bu teknolojileri geliştiren devletler ve şirketler günün birinde yapay zekayı rakiplerinin ekonomisini tek kurşun atmadan sessizce yok etmek için bir silaha dönüştürmenin planlarını mı yapıyorlar? Evet değerli dinleyenler, bugün Satürn'ün rüzgarlarından yörüngedeki çöplere, hastane odalarındaki erken teşhislerden cebimizdeki yalnızlık giderici algoritmalarımıza, laboratuvarlarda atan beyin hücrelerinden işimizi elimizden alan kodlara kadar uzun ve soluksuz bir yolculuk yaptık sizlerle. Ve fark ettiyseniz anlattığımız her bir yenilik kendi içinde müthiş bir umut barındırırken hemen arkasında da derin bir uçurumu da beraberinde getiriyor. Karşımızdaki bu yeni manzara büyüleyici olduğu kadar da sisli ve karmaşık. Karamsarlığa kapılmadan ama asla rehavete de düşmeden adımlar atmamız gerekiyor. Yarının dünyası teknolojiyi gözü kapalı alkışlayanların değil, yenilikleri kucaklarken aklının bir köşesinde hep o ne uğruna sorusunu tutabilenlerin olacak. Çünkü silikon çipler ne kadar hızlanırsa hızlansın, yapay zekalar ne kadar karmaşık sorunları çözerse çözsün, tüm bu evreni, bu gezegeni ve hayatı yaşanmaya değer kılan asıl şey insanın kendi ruhu, vicdanı ve hür iradesidir. Teknoloji bizim yöneticimiz değil, ancak insanlığı yüceltecek bir araç olduğu zaman değerli olacak değerli dinleyenler. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle. O zamana dek merakla ve bilimle kalın.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, FETÖ tamamen bertaraf edilene, her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadele

eylemi sürecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyerek kararlılık vurgusu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na yönelik kararını sert sözlerle reddetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme konusundan her zamankinden kararlı olduğunu vurguladı. Türkiye'de havacılık sektörü hızla büyüyor. Son 6 ayda Türk hava sahasında 1 milyondan fazla uçuş gerçekleşti. Türkiye semalarından her 14 saniyede bir uçak geçti. Havacılık sektöründe özellikle son 24 yılda gelinen noktaysa dikkat çekiyor. Uçuş yapılan ülke sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında deniz altından kurulması planlanan doğal gaz boru hattında süreç hızlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yürüttüğü projeyle Doğu Akdeniz'deki doğal gaz ticaretine alternatif oluşturulacak. Proje, Türkiye'nin bölgesel enerji merkezi olma hedefine katkı sağlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi 20 Temmuz'da hizmete alınacak. Yerli ve milli sistem sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarındaki gemi trafiği 24 saat izlenecek. Sistem, yasa dışı faaliyetlerin izlenmesine katkı sağlayacak. Doğu Akdeniz'de gemi trafiği de daha etkin yönetilecek. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için diplomasi trafiğine devam ediyor. Ukrayna'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşıyla görüştü. Süratle müzakere masasına dönülmesi çağrısını yineledi. Fidan temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de görüşecek. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD hedeflerine saldırdı. ABD kamuoyunda İsrail yönetimi hakkında olumsuz düşünenlerin oranı artıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD'de kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. İsrail'in ABD siyasetine etkisinin sıkça konuşulduğunu belirtti. Vance, pedofili ve sapık Epstein'in İsrail ve ABD siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılar birçok evi yerle bir etti. Çok sayıda Filistinliyi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Ve spor, son şampiyon Arjantin bir kez daha finalde. Tangocular tarihi rekabette İngiltere'ye karşı geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. İki asiste imza atan Lionel Messi yine ülkesini taşıyan isim oldu. İspanya ile Arjantin arasındaki şampiyonluk maçı pazar gece 22'de oynanacak. Voleybolda Erkekler Milletler Ligi'nin 3. haftası başladı. Türkiye, Sırbistan ayağının ilk sınavında ev sahibi ülkeyle karşılaştı. Filenin Efeleri 3-0'lık skorla final etabı yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32 ve Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Şiir Perisi'ne hoş geldiniz. Bugün 1970'ler ve 1980'lere damgasını vuran Türk pop müziğinin en zarif şarkı sözü yazarlarından birini anlatacağım size. Çiğdem Talu. Çiğdem Talu'yu hayatı eserleriyle anlatacağız bu bölümde. Sevgili dinleyenlerimiz, evet Türk popunun en önemli söz yazarlarından biri olduğu su götürmez bir gerçektir Çiğdem Talu'nun. 1939 yılında İstanbul'da doğdu ve Robert Kolej mezunu. Işık Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapıyor ve o dönemde 1972'de Ağlıyorum Yine adlı şarkısının sözlerini yazmış ve bu şarkı Nilüfer'in Kalbim Bir Pusula adlı ilk planın arka yüzünde yer alır. Ve bu plan başarısı üzerine başta Yeliz ve Füsun Önal olmak üzere birçok sanatçıya da söz yazmaya başlamış. 1975'te ilk defa yapılmakta olan Eurovision Türkiye elemelerine Füsun Önal'la Minik Kuş adlı şarkıyla ve Yeliz'le de Hayalimdeki Adam ve Uğur Akdoray'la da Anılar için yazdığı şarkılarla katıldı. Yani 3 şarkıyla birden elemelere katıldı. Aynı yıl Melih Kibar'la tanıştı. Melih Kibar'la tanışması zaten onun hayatının en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bir kavşaktır Melih Kibar'la tanışması. Hayatını tümden etkilemiştir bu tanışıklık. Ve öyle güzel bir ekip olarak çalışmaya başlarlar ki ikisi. İlk olarak Erol Evgin için işte öyle bir şey yaptılar. Ve bu şarkının gördüğü ilgi üzerine Erol Evgin'le sürekli çalışmaya başladılar. Seni düşündüm dün akşam yine. Sonsuz bir umut doldu içime. Bir de kendimi düşündüm sonra. Bir garip duygu çöktü omzuma. Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden. İşte öyle bir şey. Seni düşündüm dün akşam yine. Sonsuz bir huzur doldu kalbime. Bir de kendimi düşündüm sonra. Bir garip bir duygu çöktü omzuma. Hani yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar da insan, hani bir telaş duyar ya birden. İşte öyle bir şey.

1970'li yıllarda müziğini Timur Selçuk'un yaptığı ve AST tarafından sahnelenen Nereye Payidar adlı oyunun şarkı sözlerini de yazdı Çiğdem Talu. Hem bu dönem hem daha sonra Çiğdem Talu, Erol Evgin dışında aralarında Nükhet Duru, Arca Pekkan ve Zerrin Özer'in de bulunduğu birçok sanatçıya tamamı ses getiren şarkılar yazdı. Türk müziğine onlarca güfte bıraktı ve sanatçı 28 Mayıs 1983'te yakalandığı meme kanserinden ötürü hayatını kaybetti. Anısına konserler düzenlendi. 2006 yılında bazı şarkıları özel bir albüm haline getirildi. Evet, Zerrin Özer'le de çalıştığını söylemiştim sizlere. İşte Zerrin Özer'in sesinden dinleyeceğiniz bir şarkısı. Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile. Olmayacak düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel, bu toprak, bu taş bile. İçimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile, her şey seninle güzel. Duyduğum bu ses bile, yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana.

Sevgili dinleyenlerimiz, Çiğdem Talo'yla Melih Kibar'ın buluşmasının ne kadar önemli olduğunu, onların her ikisinin de hayatını derinden etkilediğini sizlere söylemiştim. Aslında zaman içerisinde aralarındaki o uyum eserlere fazlasıyla yansımıştır. Küçük bir aşk da gizlidir. Belki dev bir aşktır. Gizli kalmış, çok da olumlu şekilde, yani mutlu sonla bitmemiş bir hikaye gizlidir onların hayatında. Bu sebeple şarkılarında da o aşkı, bazen o kırıklığı hissedersiniz. Ve o büyük aşk onlara öyle güzel şarkılar yaptırmış ki, bugün sadece birkaç tanesine bile kulak versek, eminim siz onu düşündüğünüzde, aralarındaki o yakınlığı, ünsiyeti düşündüğünüzde ne kadar derin bir ilişki yaşamışlar diyebilirsiniz. Melih Kibar 1951 doğumlu bir İstanbul beyefendisi. O da ayrı bir hikaye. 8 yaşında başlamış konservatuar eğitimine. O da Robert Kolej mezunu. Aynı zamanda kimya mühendisi. Hocası Timur Selçuk. Onun vesilesiyle zaten Çiğdem Talu ile tanışıyorlar. Merak ediyor musunuz tanışma hikayelerini? Bakın, tanışış o tanışış zaten. Sonrasında enfes eserler gelecek. Bu arada Çiğdem Talu ve Melih Kibar daha önce hiç tanışmamışken de Çiğdem Talu'nun piyano odasında Çoban Yıldızı plağı duruyor. Çoban Yıldızı Melih Kibar eseri biliyorsunuz. Dinlediği şarkı Çoban Yıldızı, yani Melih Kibar'ın Eurovision sinyal müziği için yaptığı beste diyelim, daha açık olacak. Ve arka yüzdeki de Ferahnak makamındaki Ferahnak adlı eser. Tanıştıkları ilk akşam Çiğdem Talu Melih Kibar'a "Sizin yaşınızdaki bir insan nasıl böyle bir beste yapabilmiş?" diyerek hayranlıkla sormuş. Timur Selçuk onları tanıştırıyor. Timur Selçuk, Çiğdem Talu'nun evine bir beste çalışmasını konuşmak için gider. Ve Çiğdem Hanım, yanında elbette Melih Kibar da vardır, bunu söylemeyi ihmal ettim. Henüz tanışmıyorlar. Çiğdem Hanım o saati öyle güzel bir ev sahipliği yapar ki, Melih Kibar, "Ben ona o gece bayıldım zaten" diyerek ifade etmiştir o hoş buluşmalarını. Ve Çiğdem Talu'nun demlediği İlk çayı içer, onun elinden içtiği ilk çaydır Melih Kibar'ın ve "Ben limon istiyorum" der Melih Kibar ve sadece bir kez söylemiştir bunu. Sonra ömrü boyunca Melih Kibar'a ne zaman çay verse hep limonlu vermiştir. Sonrası zaten biliyorsunuz rüya gibi ve onların arasındaki o ilişki, onların arasındaki o bağ çok güçlüdür. Bakın, belki sizlere bu bağı net bir şekilde anlatacak küçük bir anekdot. Melih Kibar İngiltere'ye master yapmaya gidiyor ve o okulda ilk gece elbet huzursuz, çünkü bulunduğu ortam yeni, ama huzursuzluğunu artıran bir başka unsur var: dışarıda bir fırtına. Ve Melih Kibar kendisini piyano odasına atıyor. Orada az sonra dinleyeceğiniz besteyi yapıyor. Çiğdem Talu'ya yolluyor bu besteyi. Evet, notaları, yaptığı besteyi Çiğdem Talu'ya yolluyor. O da o ezgiyi dinliyor sadece. Sadece ezgiyi dinliyor. Israrla söylüyorum. Hiç ama hiç bilmeden ne koşullarda bu besteyi yaptığını Melih Kibar'ın, o yalnızca notaları dinliyor. Ve bakın, his nasıl bir şey, nasıl bir bağ, bulunduğu ortamı gözünde canlandırıp yaptığı, yazdığı sözler ve işte bu muhteşem beste.

Gün ağrırken tek başıma oturmuşsam, henüz daha gözlerimi bir an bile yummamışsam, sen yoksan yine, bense yorgun ve yalnızsam, hele bir de canım hasretine kapılmışsam ve gözümde tütüyorsan buram buram, işte o an bir fırtına kopar. Sanki o an yer yerinden oynar. Hoyrat bir rüzgar eserken sallanan gemi misali sallanır durur içimdeki dünya. İşte o an bir fırtına kopar. Sanki o an yer yerinden oynar. Hoyrat bir rüzgar eserken sallanan gemi misali sallanır durur içimde dünya. Son ışıkları sönüyorsa sokakların, yeni bir gün giriyorsa penceremden yavaş yavaş, sen yoksan yine, bense suskun ve bitkinsem, hele bir de bir kadehin gölgesine sığınmışsam ve yılların hesabını şaşırmışsam, işte o an bir fırtına kopar. Sanki o an yer yerinden oynar. Kül rengi bir akşam vakti, kaybolan renkler misali kaybolur gider gözümde dünya.

kimse yorgun ve yalnızsam, hele bir de canım hasretine kapılmışsam ve gözüm

Sevgili dinleyenlerimiz, Çiğdem Talu asil bir ailenin evladıdır. Aynı zamanda Muvakkar Ekrem Talu'nun kızıdır. Ercüment Talu'nun torunudur. Recaizade Mahmut Ekrem'in torununun kızıdır. Çiğdem Talu'nun kızı Zeynep Talu da yine söz yazarlığı yapıyor ve müzik prodüktörü olarak da kendisini tanıyoruz. Evet, yine güzel bir şarkı var. Belki hafızalardan silinmeyen şarkılardan birisidir bu da. Tüm bir yaşam. Daha seni ilk gördüğümde, daha yüzüne baktığımda bana baharı anımsatan bir umut doldu içime. Daha seni ilk gördüğümde, daha elini tuttuğumda yaşamaya şimdi başlıyorsun dedim kendi kendime. Öyle bir mutluluk, bir anlam verdi ki seninle geçen o bir yıl yaşantıma. Öyle çok sevdim ki seni, öyle çok ki anlatamam. O bir yılın anlamını bin yıl geçse de unutmam. Daha seni ilk gördüğümde, daha yanına geldiğimde önümüzde çok güzel günler var dedim kendi kendime. Öyle büyük bir mutluluk, bir anlam verdi ki seninle geçen o bir yıl yaşantıma. Öyle çok sevdim ki seni, öyle çok ki anlatamam. O bir yılın anlamını bin yıl geçse de unutmam. Öyle çok sevdim ki seni, öyle çok ki anlatamam. Bir tek yıla sığdı her şey, bir tek yıla tüm bir yaşam. Bir tek yıla sığdı her şey, tüm bir yaşam, tüm bir yaşam.

Sevgili dinleyenlerimiz, 160'tan fazla eseri sadece 7 yıl içinde birlikte yaptılar Çiğdem Talu ve Melih Kibar. Onların birliktelikleri asla bir tesadüf değildi bence. İki eş ruhun buluşmasıydı. Çiğdem Talu mazbut bir hayat yaşıyordu. Kızı ve annesiyle birlikte geç başlamıştı söz yazarlığına. Oysa İngiliz filolojisi mezunu, İngilizce öğretmeniydi. Sizlere yayınımızın başında da söylediğim gibi edebiyatta bir yakınlığı var. Ne var ki Melih Kibar'la buluşması, tanışması onun söz yazarlığı konusundaki yeteneğini zevkle bir dönüşüme davet etmişti. O güne kadar yaptıklarının çok ötesinde bambaşka duygularla sözler ortaya çıkmaya başlamıştı. Çünkü çıkan eserler gerçekten harikaydı. Bize bu sözleri bugün söyletebiliyorsa eğer gerçekten başyapıt her biri Türk pop müziğinde. Melih Kibar onun için çok erken öldü diyor. Tartışmasız öyleydi. Geç teşhis edilen bir hastalıkla savaştı. Ve Melih Kibar yine ekliyor. 90 yaşında bile ölseydi Çiğdem bir efsane olarak kalacaktı. Ben de bu cehennem gibi yürek olmasa, ben de deli rüzgar gibi hasret olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa, bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım, bu çile çekilmez. Ben de bitip tükenmeyen umut olmasa, Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa bu hayat çekilmez, bu çile çekilmez. Sen olmasan canım, bu çile çekilmez. Gönlümde bu dinmek bilmez sızı olmasa, gözlerimde gözlerinin izi olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, bu hayat çekilmez, bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım.

Sevgili dinleyenlerimiz, Çiğdem Talun'un Erol Evgin dışında Nükhet Duru, Ajda Pekkan, Zerrin Özer'in de bulunduğu birçok sanatçıyla çalıştığını bir kez daha anımsatmak isterim ve şimdi onu örnekleyeceğiz. Bakalım onun güftelerine yazılmış bu şarkı Nükhet Duru tarafından seslendirilecek. Sevecek misiniz eseri? Mutlaka biliyorsunuz. Bir eski şarkı duyulmakta uzaktan, son saatleri yaklaşırken günün, bir dost yelkenli seyretmekte ufuktan, birleştiği yerde gerçekle düşün. Bir rüzgar olmuş esiyor kalbim bu akşam boğaz içinde. Bir an gözlerimden silinmeyen o eşsiz güzelliğini öyle özledim ki bilsen, öyle özledim ki. Bir an gözlerimden silinmeyen o eşsiz güzelliğini öyle özledim ki. Bir akşam daha yaşanmakta bahardan, sessiz sedasız dönmekte dünya. Bir sayfa daha eksilmekte hayattan, ben böylesine senden uzakta. Bir martı olmuş uçuyor gönlüm bu akşam boğaz içinde. Yorgun benliğime huzur veren o akşam saatlerini öyle özledim ki bilsen, öyle özledim ki. Bir an gözlerimden silinmeyen o eşsiz güzelliğini öyle özledim ki bilsen, öyle özledim ki.

Ve şimdi de bir başka şarkısı. Bu şarkıyı da Yeliz'e vermişti. Yeliz seslendirmişti. Hoş geldin bahar. Bu eserin aslında bir aranjman olduğunu söyleyebiliriz. O dönem yapılan bir uygulamaydı bu. Farklı bestelere yabancıların yapmış olduğu. Kaldı ki bu Faure Daniel'in bir bestesi. Farklı bestelere yapılmış olan, yazılmış olan sözlere biz aranjman diyorduk. O dönem çok meşhurdu. İşte bunu da yine Çiğdem Talu yazmış bu eserin güftesini, sözlerini de Faure Daniel'in bestesi. En iyileriyle Yeliz albümüyle 2012 yılında da çıkmıştı yine bu eser. Hoş geldin bahar, hoş geldin dostum, neşe getirdin dünyaya. Birden zaman dursa, her gün bahar olsa, bugün açan güller hiçbir gün solmasa, kırılan kalplerin yerini sevgi alsa, kimse gücenmese, kimse ağlamasa, ümitsiz günlerin sonu gelmiş olsa, 7'den 70'e herkes mutlu yaşasa. Hoş geldin bahar, hoş geldin dostum, neşe getirdin dünyaya. Yüzyıllar boyunca her gün bahar olsa, gecesi gündüzü hep aydınlık olsa, yeryüzü gökyüzü neşemizi paylaşsa, dağlardaki kuşlar bize örnek olsa, kimse darılmasa, kimse ayrılmasa, 7'den 70'e herkes mutlu yaşasa dünyada. Hoş geldin bahar, hoş geldin dostum, neşe getirdin dünyaya. Yeliz'den dinliyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi de Nilüfer'in sesinden dinleyeceğiniz bir şarkı. Bu kez de eserin aranjesini Şanar Yurdatapan yapmış ama yine aranjman olarak nitelendirebileceğimiz bir eser bu. George Boucher'in bestesi, Çiğdem Talu eserin güftesini, sözlerini yazmış. Elimde bir eski resmin, karşımda son mektubun var. Şarkılarda senin ismin, etrafımda yabancılar. Ağlıyorum yine gündüz gece. Son bir kere göremedim seni diye. Çekilip bir köşeye ağlıyorum yine. Ölüm bile daha kolay senden ayrı yaşamaktan. Bu sokaklar, bu karanlık seni bana hatırlatan. Ağlıyorum yine gündüz gece. Son bir kere göremedim seni diye. Çekilip bir köşeye ağlıyorum.

Sevgili dinleyenlerimiz, Melih Kibar aslında en güzel şekilde ifade etmişti. 90 yaşında bile ölseydi Çiğdem bir efsane olarak kalacaktı. Melih Kibar onu kaybettikten sonra sustu, sessizliğe büründü, hep Çiğdem'ini aradı. Bestelediği her eser için yeni söz yazarlarında Çiğdem'i aradı ve her defasında da bulamadı. Sonra sessiz vedayı yaptı. 2000 yılında bir gece tüm biriken duygularını notalara aktardı Melih Kibar. 8 yıllık birlikteliklerinin bir süzülmüş haliydi aslında bu eser. Öncelikle Çiğdem Talun'un o apansız gidişi ve elbette Melih Kibar'ın ve elbette onu diğer sevenlerin, ama Melih Kibar'ı ayrı tutuyorum bu noktada, geride kalanların da hüzünleri gizliydi sessiz vedada.

Sessiz Veda'yı da dinlemiş olduk. Diyeceksiniz ki bu eserin neresinde Çiğdem Talu? Madem Melih Kibar yaptı, bu eserin her notasında Çiğdem Talu. Her sizde uyandıran duyguda Çiğdem Talu. Ve Melih Kibar'ın bize emanet ettiği en güzel şarkılardan birisidir. Sessiz Veda. Evet, vedalar sessiz oluyor. Biz de sakin sakin gideceğiz artık. Vaktimiz dolmak üzere şiir perisinde. Böylelikle bugün sizlere Türk pop müziğinin en önemli, en zarif kadınlarından birisi, en zarif güftekarlarından, söz yazarlarından birisi Çiğdem Talu'yu anlatmış olduk.

0: oldum. Kendi şarkıları, yazdığı şarkıları, şiirleri hiç vazgeçemediği Melih'i ve elbette o muhteşem ezgileri sizlere, bizlere emanetti. Biz de Çiğdem Talü'yü böylelikle anmış olduk şiir perisinde. Her kelime yalan, her yürek vefasız. Can üzgün, perişan, can suskun, kararsız. Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman sanma ki ağlayıp sızlarlar ardından. Ben bu dünyadan, dosttan düşmandan aldım payımı gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı gidiyorum.
1: Her kelime yalan, her yürek vefasız, can üzgün perişan, can

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün yenilikçi yönetmenlerimizden Mehmet Ergen'den söz edeceğiz. 1967 yılında doğan Mehmet Ergen, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda aldığı eğitimin ardından 1988 yılında Londra'ya yerleşir. Burada genç yaşta endüstriyel alanları tiyatro mekanına dönüştürme vizyonuyla tanınır. 1993 ile 1999 yılları arasında Londra'daki eski bir çay ve kahve deposundan dönme tiyatronun genel sanat yönetmenliğini yapar. Boş alanı sahneye çevirme başarısından ötürü çağdaş tiyatroda boş uzam kuramının öncüsü Peter Brook adına verilen ödülü kazanır. Mehmet Ergen kariyerinin dönüm noktasını 2000 yılında Londra'da eski bir tekstil fabrikasını dönüştürerek kurduğu tiyatroyla gerçekleştirir. Bu mekan kısa sürede İngiltere'nin en prestijli alternatif tiyatro merkezlerinden biri haline gelir ve Ergen'e uluslararası düzeyde tanınırlık kazandırır. Türkiye'deki çalışmalarını ise kurduğu Yeni Kuşak Tiyatro ve ardından hayata geçirdiği Talimhane Tiyatrosu'yla sürdürür. Talimhane Tiyatrosu'nu ilk olarak Dolapdere'de bir oto tamirhanesinde kurması, onun mekan yaratma konusundaki yenilikçi yaklaşımını bir kez daha yansıtmıştır. Mehmet Ergen, 2019-2021 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevini de yürütür. Sadece tiyatro değil, opera ve müzikal alanında da eserler yöneten Ergen, İngiltere, İrlanda, İsrail, Almanya ve Kanada gibi ülkelerde oyunlar sahneler. Sanatçı kariyeri boyunca yerli ve yabancı çok sayıda ödüle layık görülür. Bugün Londra ve İstanbul arasında gidip gelen, hem yönetmenlik yapan hem de çevirmenlik ve eğitmenlik yapan Mehmet Ergen faaliyetlerini hala sürdürür.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, FETÖ tamamen bertaraf edilene, her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyerek kararlılık vurgusu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı

harekatına yönelik kararını sert sözlerle reddetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme konusunda her zamankinden kararlı olduğunu vurguladı. Türkiye'de havacılık sektörü hızla büyüyor. Son 6 ayda Türk hava sahasında 1 milyondan fazla uçuş gerçekleşti. Türkiye semalarından her 14 saniyede bir uçak geçti. Havacılık sektöründe özellikle son 24 yılda gelinen noktaysa dikkat çekiyor. Uçuş yapılan ülke sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında deniz altından kurulması planlanan doğalgaz boru hattı sürecinde süreç hızlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yürüttüğü projeyle Doğu Akdeniz'deki doğalgaz ticaretine alternatif oluşturulacak. Proje, Türkiye'nin bölgesel enerji merkezi olma hedefine katkı sağlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi 20 Temmuz'da hizmete alınacak. Yerli ve milli sistem sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarındaki gemi trafiği 24 saat izlenecek. Sistem yasa dışı faaliyetlerin izlenmesine katkı sağlayacak. Doğu Akdeniz'de gemi trafiği de daha etkin yönetilecek. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için diplomasi trafiğine devam ediyor. Ukrayna'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşıyla görüştü. Süratle müzakere masasına dönülmesi çağrısını yineledi. Fidan temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de görüşecek. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran'sa Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD hedeflerine saldırdı. ABD kamuoyunda İsrail yönetimi hakkında olumsuz düşünenlerin oranı artıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD'de kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. İsrail'in ABD siyasetine etkisinin sıkça konuşulduğunu belirtti. Vance, pedofili ve sapık Epstein'in İsrail ve ABD siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Ve spor, son şampiyon Arjantin bir kez daha finalde. Tangocular tarihi rekabette İngiltere'ye karşı geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. İki asiste imza atan Lionel Messi yine ülkesini taşıyan isim oldu. İspanya ile Arjantin arasındaki şampiyonluk maçı pazar gece saat 22'de oynanacak. Voleybolda Erkekler Milletler Ligi'nin 3. haftası başladı. Türkiye, Sırbistan ayağının ilk sınavında ev sahibi ülke ile karşılaştı. Filenin Efeleri 3-0'lık skorla final etabı yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32 ve Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Şu anda Türkiye'de saatimiz 15.08'i gösteriyor. Bugün 16 Temmuz 2026 Perşembe günü. Türkiye'den Bakış programından hepinizi selamlıyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik masada teknisyen arkadaşımız Ersin Aydemir ve mikrofon başında sunucunuz ben Funda Erdoğan. Ve tabii ki programı her hafta olduğu gibi sizler için hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabar da bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Çok net.
0: Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum Funda Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'den bakış başlıyor.

0: Yurt içinden ve yurt dışından güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den bakış işte bu haftada başladı sayın dinleyenlerimiz. Evet Yusuf Hocam, dün milli iradeye yönelik 15 Temmuz kalkışmasının 10. yılıydı. Siz de Akşam Gazetesi'nde bir daha bu darbelerin nasıl tekrarlanmayacağına dair bir yazı kaleme almıştınız. Peki darbelerle mücadele açısından bu yazı çok önemliydi. Sizden dinleyelim. Özetler misiniz bizler için?
1: Şimdi bu yazıyı kaleme alma sebeplerimin en başında Funda Hanım, malumunuz Türkiye darbe süreçleriyle sıklıkla karşılaşan bir ülke olarak siyasi tarihi bugüne kadar şekillendi. Yani 1960, 1971, 1980, 1997, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi birçok modern, postmodern askeri darbeyle tarihimiz hemhal oldu. Başbakanları astık, dışişleri bakanlarını astık. Ve bu konuyla alakalı oldukça sabıkalı bir siyasi geçmişi var Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Dolayısıyla benim üzerinde ısrarlı bir şekilde durduğum ana esas, bir daha bu darbelerin tekrar etmemesi için ne şekilde kurumsallaşmış tedbirler alınabilir? Çünkü herkes bu konuyla alakalı 15 Temmuz'da konuyu

doğal ve haklı olarak FETÖ ile ilgili bir bağlam çerçevesinde konuşuyor. Ama darbenin 15 Temmuz akşamı farklı bir paterni olsa da, farklı motivasyonları olsa da en nihayetinde 27 Mayıs darbesinden, 12 Eylül darbesinden farklı olmayan bir kalkışma bu. Dolayısıyla bu darbelerin tekrar etmemesi için Batı ülkeleri ne yapmışlar, İngiltere'de ne yapılmış, Amerika'da ne yapılmış, bu konuları ben uzun yıllar akademik düzeyde irdeleyen bir isim olarak bu darbelerin tekrar etmemesi için yapılması gerekenlere göz atılması ve alınması gereken tedbirlerin kurumsallaştırılması konusunda ısrarlı söylemlere sahip bir yazarım. Şimdi 15 Temmuz darbesiyle ilgili ve onun öncesindeki darbelerle ilgili tekrarlanmamasına yönelik birçok modernizasyon hareketine imza atıldı aslında. Bunların en önemlisi, Türk siyasi hayatında bir darbe ilk kez bastırılabilmiş bir darbe statüsünde olduğu için 15 Temmuz sonrasında darbeye tevessül edenlerin tamamı bağımsız Türk yargısının önünde hesap verdiler ve belli cezalara çarptırıldılar. Bu demek ki bundan sonra bu türden darbelere tevessül edenler başarısız oldukları takdirde milli iradeyi alaşağı etmek suçundan dolayı müebbet hapis cezalarıyla cezalandırılacaklarını biliyorlar. Bir kere bu alınmış tedbirlerin içerisinde en önemlilerinden bir tanesi. Bir diğer konu ise kışlaların dışarı taşınmasıyla İstanbul ve Ankara gibi garnizonların orada konuşlandırılmış zırhlı birlikler ile Gazi Meclis'in, işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Dışişleri Bakanlığı'nın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin abluka altına alınması gibi imkanlar ortadan kaldırıldı. Bu İstanbul ve Ankara açısından keza yine son derece önemliydi. Keza Yüksek Askeri Şura'nın karar yapısı değiştirilerek sorumluluğun tamamının siyasete geçtiği bir yapıyla üst rütbelere atamalar dahil edildi falan. Bunlar başarı örneği diye ortaya koyabileceğimiz gerçekten de çok önemli kurumsal anlamda hizmete sokulmuş mekanizmalar. Fakat hala daha gidilecek çok yolumuzun olduğunu düşünüyorum. Çünkü darbeler söz konusu olduğunda paradigmal bir değişimin özellikle güvenlik bürokrasisinin içerisinde yeteri kadar yerleşmediğini düşünüyorum. İşte en son bir 30 Ağustos merasimi sebebiyle ne yaptığından dahi çok fazla haberi olmayan teğmenlerin kılıç çatarak kendilerine bu konuda ısrarla yapılmaması gerektiği halde bir takım eylemlerin içerisinde bulunması bize bunu çok açık gösteriyor. Nedir bu? Paradigma değişikliği. Paradigma değişikliğini nerede verirsiniz? Kışlalarda verirsiniz. Askeri okullarda verirsiniz ve bu okullarda sivil siyaset ile asker arasındaki ilişkinin hangi yol üzerinde yürümesi gerektiğini, sivil siyasetin millet iradesine dayandığı sürece, seçimle geldiği sürece neden üstün olduğu konusunu tıpkı Amerika, İngiltere, Fransa örneklerinde anlatmanız lazım gelir. Şimdi ben bu türden olaylara baktığımda maalesef daha hala bütün işte bu askeri okul statüsündeki okullarımızda kapsamlı, derde deva olacak, sadre şifa olacak bir askeri darbeler tarihi ve alınan dersler diye kapsamlı bir dersin hala olmadığını görüyorum. Bu konuyla alakalı alınması gereken önemli tedbirlerin olduğunu ve bu yapılmadığı sürece de bir paradigmal değişimin mümkün olmadığını düşünüyorum. Bunun dışında bir de monitör etme, gözlemleme ile alakalı hususlar var. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi okuluna bakarsanız bakın, sivil asker ilişkileri ve demokratik gözetim, demokratik kontrol gibi hususlar askeri okullarının tamamında çok kapsamlı dersler olarak okutulmakta. Bunun dışında askeri kışlalarda özellikle ordu, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri gibi kuvvet düzeyindeki, yani başında orgeneral bulunan kışlalar düzeyinde genel sekreterlik kadroları sivillere tahsis edilmiş ve onlar siyaset adına o ordu karargahında, o hava kuvvetleri karargahında, o genelkurmay başkanlığı karargahında ne olup bittiğini öyle gizli kapaklı değil, aleni bir şekilde sivil siyaset adına monitör eden, gözlemleyen makamlar var ve

0: bunlara askeri rütbe karşılıkları falan da verilmiş. Dolayısıyla ben çok iyi hatırlıyorum, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda kameraların kapatılıp Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesinin Kara Kuvvetleri karargahına geldiğini, FETÖ adına neşriyat yapan gazete olduğu iddiasındaki bir paçavradan öğrenmiştik. Şimdi tabii ki Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kameralarının kapatılması ve AK Parti'ye kapatma davası açılmasının hemen öncesinde bir Anayasa Mahkemesi üyesinin bir kuvvet karargahına gelmesi ve bunun da FETÖ eliyle dışarıya sızdırılması elbette üzücü bir olay. Çünkü bu demokratik ve meşru yollardan alenileştirilerek yapılması lazımdı bu gözleme işleminin. Maalesef hala bu konularda da çok fazla adım atamadık. Dolayısıyla benim üstüne özellikle basa basa vurgulamak istediğim şeylerin başında şu geliyor Funda Hanım. 15 Temmuz alçak bir kalkışmaydı ve milletin çıplak elleriyle bastırıldı. 250 şehit verdik, 2500 küsur yaralımız ve gazimiz var. 1960 yılında bir başbakanı şehit verdik, bir dışişleri ve maliye bakanını şehit verdik. Arada sayısız darbelerle karşı karşıya kaldık ve hala toplumun içerisinde kendi istediği olmadığında darbenin meşru sayılabileceğine inanan önemli bir kesim var. Bunu açık açık konuşmakta fayda var. Bunların tamamı şahsım tarafından yapılmış tespitlerdir. Yani eğer ki 15 Temmuz gecesi Edirne vilayetinde belediye başkanlığı yapan bir şahıs 1980 yılını kastederekten bundan yaklaşık 35 sene önce de darbe yapıldı ama gece yarısıydı, hatırlamıyoruz. Şimdi ise buna bizzat şahitlik ediyoruz. O zaman şerefine diye kadeh kaldırdı gözümüzün önünde. Hatta bu konu Türk yargısının konusu oldu ve söz konusu belediye başkanı bu konuyla ilgili cezaya çarptırıldı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Siz millet tarafından seçilmiş bir belediye başkanısınız. Millet tarafından seçilmiş bir hükümete yönelik tanklarla darbe yapılıyor ve siz belediye başkanı olarak kadeh kaldırıyorsunuz ve etrafınızda size dal tavukluk yapanlar da yaşa başkan diye naralar atıyorlar. O zaman bizim durup düşünmemiz lazım. Yani 15 Temmuz'u sadece FETÖ'nün yapmış olduğu bir kalkışmanın ötesinde hala Türkiye'de darbe zihniyetinin devam ettiği konusunda ele almamız lazım. Dolayısıyla aslında uykularımızı dahi kaçırması gereken bir hakikat ile karşı karşıyayız. Bu hakikat de Türk toplumunun içerisinde demokrasinin evdeki tek oyun olmadığı, ki bu uluslararası ilişkiler ve siyasi tarihle ilgili konulardaki derslerde öğretilen önemli bir kavramdır ve lisanımıza yurt dışından geçmiştir. Yani bir ülkede demokrasi dışındaki hususlara da alan açabilecek bir zihniyetin var olup olmadığını ortaya koymak için o ülkede demokrasi tek oyunmuş şeklinde sorarlar. Buradan anlıyoruz ki maalesef Türkiye'de demokrasi hala evdeki tek oyun değil. Kendi istediği, kendi seçtiği, kendi oy verdiği seçilmediğinde her türden darbeye destek verebilecek önemli bir kitle olduğunu 15 Temmuz gecesi Bağdat Caddesi'nde darbecilere alkış tutanlardan gördük. 15 Temmuz gecesinde müezzine saldıranlardan gördük. Şimdi bu Bağdat Caddesi'nde darbecileri oturdukları barlarda, publarda alkışlayanlar FETÖ'cü oldukları için bunu yapmadılar. Kendi seçilmedikleri iktidardaysa ve birisi tanklarla onu aşağı indirmeye çalışıyorsa pekala ona destek verilebilir gibi bir zihniyetin esiri olmuş durumdalar. O zaman bizim çok sıkı bir şekilde demokratik gözetime, çok sıkı bir şekilde demokratik kontrole, çok iyi bir şekilde basın tarafından neyin olup bittiğinin şu an yaptığımız gibi programlar vasıtasıyla anlatılmasına ihtiyacımız var. Ve paradigmal değişim içinde eğitim süreçlerine ihtiyaç var. Dolayısıyla dünkü yazımda ortaya koyduğum hususlar maalesef Türkiye için hala bir uyarı niteliğindedir. Eğer bu konularda gerekli tedbirleri almazsak, ya darbeler çağı geride kaldı falan diye bir takım süslü laflar söyleyerek darbeleri sadece ötelemiş oluruz ama iptal etmiş olmayız diyerek sualinizi tamamlayayım.
1: Sağ olun hocam. Hocam şimdi farklı bir konuyu konuşmak istiyoruz çünkü bugünlerde çok konuşulur oldu. 2023 depreminin üzerinden yaklaşık 3,5 yıl geçti. Bu

0: Süreçte de Türkiye neredeyse depremin tüm yaralarını sardı. 450 bin konut inşa etti, on binlerce iş yerini inşa etti ve deprem bölgesinde hayat yeniden canlandı. Oysa deprem sırasında devletin yetersizliği ama sivil kuruluşların yeterliliği üzerinden bir söylem geliştirilmiş ve devlet yetersiz gösterilmişti. Şimdi bu kapsamda Ahbap Derneği üzerinden toplanan 7 milyar liranın akıbeti de ülke çapında konuşulur oldu. Buradan ne anlamamız gerekiyor? Sizin yorumlarınızı merak ediyoruz.
1: Şimdi tabii ki deprem süreçlerini bizzat deprem bölgesinde yaşamış bir insanım. O bölgeye gidip gazetecilik faaliyeti yapmış bir insan olarak söylüyorum. Maalesef deprem sürecinde birçok dezenformasyon ile toplum adeta zehirlendi. Deprem bölgesinin 11 vilayeti Avrupa'daki birçok ülkenin yüz ölçümünden daha büyük bir alanı kapladığı düşünüldüğünde devletin yetersiz kaldığı, devletin müşkülata düştüğü hususlar oldu. Yani 2020 Elazığ depremini hatırlıyorum. Elazığ'daki deprem meydana gelince vilayet çevredeki bütün vilayetlerden çok büyük oranda bütün Türkiye olarak oraya yardıma koşulmuştu. Fakat deprem 11 vilayette meydana gelince örneğin Adıyaman'a Malatya'dan, Adıyaman'a Kahramanmaraş'tan destek sağlamak mümkün olmadı. Çünkü Maraş'ta yıkılmıştı. Maraş'a destek sağlamak mümkün olmadı. Çünkü Hatay'da yıkılmıştı. Hatay'a destek sağlamak mümkün olmadı çünkü Antep'te yıkılmıştı. Şimdi dolayısıyla böyle baktığımızda çok geniş bir coğrafyada devletin çok büyük müşkülatları, elbette yetersizlikleri de olmuştur. Fakat günün sonunda 2 yıl içerisinde molozunun dahi kaldırılmasının mümkün olmadığı bir enkazı 11 şehrin molozunu farklı noktalara taşıyıp 450 bin konut, on binlerce de iş yerini yapma başarısını gösteren bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçeği var. Ben bu konuyla ilgili Sayın Bakan ile katılmış olduğum toplantılarda hem deprem bölgesinde hem Türkiye'de oraya gelen Birleşmiş Milletler'in ilgili departmanlarındaki temsilcilerden yabancı ülkelerin temsilcilerine kadar hayranlıklarını gizleyemediklerini, 2 yıl içerisinde deprem bölgesi dediğimiz koca bir ülke büyüklüğündeki arazideki molozun kaldırılarak orada hayatın yeniden yeşertilmesi, 450 bin konutun ve on binlerce dükkanın teslim edilmesinin şapka çıkartılacak bir başarı olduğu konusunu gördük. Depremde ise 6 Şubat gibi bölge açısından son derece soğuk hava koşullarında hem çadırların kurulması hem de sadece 3 ay içerisinde deprem bölgesinde sadece konteynerların, çadırların ortadan kaldırılarak konteynerlarda hayatın başlaması keza yine oldukça önemli bir başarıydı. Çünkü sıcaklarla boğuşan Avrupa'da şu an sıcak konusunda klima yetiştiremez ve insanlar 800'ün üzerinde sadece Fransa'da insanın sıcak kaynaklı etkilerden korunamadığı için öldüğü bir Fransa'da depremin ayazında klimalı evler oluşturduk ve 2 yıl boyunca vatandaşlarımız ki hala bazıları devam ediyorlar bu klimatize edilmiş çadırda değil prefabrik konutlarda yaşamlarını geçirdiler. Hülasa bugün 2026 yılının Temmuz ayında deprem bölgesinde kendisine başvurduğu halde ev tahsis edilmeyen tek bir vatandaşımız yok. Başvurduğu halde ev teslim edilmeyen. Ama biz şunları gördük. Devlet de depremin altında kaldı. Devlete yardım edilmez. AFAD ne ki? AFAD bu işten ne anlar diye. Bazı STK'lar cilalanarak çay içip deprem bölgesine kadar bile gelme zahmeti göstermeyen kuruluşlara milyarlarca lira para aktarıldı. Ben sivil toplum kuruluşlarını çok önemsiyorum. Deprem bölgesinde de sayısız sivil toplum kuruluşunun bölgeye gelip hem enkaz altından insan çıkartmada hem de insanların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında kazanların başında gecesini gündüzüne katırarak sıcak aş çıkarttıklarına şahitlik ettim. Dolayısıyla STK diye nitelendirilmiş sivil toplum kuruluşlarının ne kadar ehemmiyetli hususlar olduğunu, demokratik toplumların vazgeçilmez olduğunu ısrarla altını çizerek vurguluyorum. Fakat bu şekilde devlet itibarsızlaştırıp devlet yok biz varız şeklinde toplanan paraların hesabı gün gelip sorulmaya kalktığında kocaman bir yolsuzluk ile karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Toplanan paraların Malta'daki kumarhanelerde yenildiğini görüyoruz. Bu tabii bizler açısından ders olmalı. O tarihlerde televizyon ekranlarına çıkıp devletin acziyet içerisinde olduğunu, paraların

0: derneğe yatırılması gerektiğini söyleyen birçok kişi ise bugün nedamet getirip aslında biz devletin gücünü bilmiyormuşuz, bu konuyla ilgili hata yapmışız, çok özür dileriz şeklinde açıklamalar yapılıyor. Şimdi AFAD gibi bir organizasyon dünyada örneğine az rastlanır derecede yetenekler kazanmış bir organizasyon. Buna rağmen yetersiz olduğu yer olmuştur, oturulur konuşulur. Fakat işte şimdi o yolsuzlukla suçlanan sivil toplum kuruluşu adı altında faaliyet gösteren bu kurumların topladıkları paraları yurt dışında kumarhanelerde yediklerini gördüğümüzde devlete bu kadar gaddar davranılmaması, devlet kurumlarının bu kadar geliştirilmişken bütün bu gelişmişliğine rağmen yok sayılmaması gerektiğini sanırım çok daha iyi anladığımız dönemlerden geçiyoruz. O zamanlar bu kuruluşların yanında yer alanlar hükümeti kötülemek için devletin de kötülenebileceği konusunda gaddar ve pervasız davrananlar diyorlar ki para toplama yetkisi verilmeseydi yolsuzluk da olmazdı. Sizler yanında durdunuz, ekranlarda çıktınız, bunlara destek verdiniz. Ekranlarda deprem bölgesinin yanından dahi geçmeden milyarlarca lira çay kahve içerek para toplandı. Ve şimdi bu paraların akıbeti konusunda soruşturma açıldığında herkes parmağını birbirine doğrultuyor. Dolayısıyla herkes hesabını verecektir. Herkes atmış olduğu cümlelerin, ağzından çıkmış olan cümlelerin hesabını mutlaka vermelidir diye düşünüyorum. Ve bu yayın vasıtasıyla bizleri dinleyen vatandaşlarımıza devletin eksiğini ortaya koyalım ama devlet dediğimiz ana çadırın direğine tekme atmanın bize zarar getirmenin dışında hiçbir faydası olmayacağını da aklımızdan çıkartmayalım. Eğer bugün güçlü bir Türk devleti olmasaydı 450 bin vatandaşımız içine girebilecekleri bir evden mahrum kalacaklardı. 7 milyar gibi o zamanın parasıyla devasa bütçelerle paralar toplanmış, ortada vatandaşa verilmiş tek bir tamamlanıp bitirilmiş ev yok. İşte devletin buradaki önemi çok daha önemli bir şekilde ortaya çıkıyor. Tabii devlete düşen bir görev de bu para toplandığı andan itibaren kör kuruşuna kadar sahip çıkılmalı ve kontrolü yapılmalıydı. Bir bakıyoruz ki orada da Türkiye'de bu konuları denetlemekle görevli olan işte muhasebeciler odası bilmem ne başkanlığı denetledik hiçbir sorun yok dedikleri yerde sorun olmayan hiçbir şey yok. Yani artık denetlemeyi yapacak birimde de sorun varsa işte devlet dediğimiz mekanizma buralara da neşter atmalı diyerek bu konuyu gündeme taşımış olmayı kendime bir borç bilmiştim. Sözümü tamamlayayım.
1: Hocam son olarak bir de büyük bir NATO Liderler Zirvesi organizasyonu sona erdi. Siz bu kapsamda zirveye katılan bir isim olarak bizler için zirveyi değerlendirebilir misiniz?
0: Tabii. Yani çok önemli bir zirveydi. Yaklaşık 40'a yakın devlet başkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne geldi. Bu alan konusunda inşa edilmiş yine Ankara Havalimanı dahil. Ve sen bu havalimanı olağanüstü bir gayret içerisinde bu hava trafiği yönetildi. Bu NATO toplantısı marjında yapılan toplantıların kendi içerisinde 3 tane önemli ayağı vardı. Bunlardan bir tanesi Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan NATO dışındaki ikili resmi toplantısı ve basın açıklamasıydı. İkincisi NATO toplantısı. Üçüncüsü ise bu toplantı marşında Ukrayna ve Suriye devlet başkanlarıyla Trump'ın yapmış olduğu görüşmelerdi. Şimdi bu perspektif içerisinde konuya baktığımızda açık bir şekilde şunu söyleyebiliriz ki Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Biden ve Obama döneminde darbe süreciyle birlikte başlayan ve buzdolabına kaldırılmış ilişkilerin Trump ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki iyi ilişkiler marjında tekrardan düzelmesi Türkiye açısından çok kıymetli. Burada tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat kendisinin açıkladığı, Trump'ın da açıkladığı KATSA ve F-35 konusu var. F-35 konusunun Türkiye açısından o kadar kolay çözüleceğini düşünmüyorum. Fakat KATSA Amerikan Başkanı'nın vereceği bir karar ile çözülebileceğe benziyor. Çözülürse tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından önemli olur. Ama çözülmediği takdirde de bugüne kadar nasıl geldiysek bundan sonra da öyle yol yürüyebiliriz. F-35 konusu ise Türkiye'nin sanırım F-35'lerle ilgili olan ilgi ve alaka

0: dünyasının eski ilgi ve alakasıyla aynı düzeyde olmadığını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin geliştirmiş olduğu diğer hava araçları, Kızıl Elma gibi, Anka gibi çok farklı bir boyuta geldi. Ve Kaan'a güç verecek V110 motorları ile ilgili süre bitiminde hiçbir kongre üyesinden kapsamlı bir itiraz gelmediği için satışın önünde de hukuki bir engel kalmadı. Trump döneminde 80 adet V110 motorunun Türkiye'ye gelmesiyle ilk etapta üretilecek Kaan'ların motor sorunu çözülmüş olacak. Daha sonraki ilerleyen süreçte ise Türkiye'nin kendi geliştirmiş olduğu TF-35000 motoruyla uçacak olan Kaan projesi de herhangi bir ötelemeye gerek kalmadan yoluna revan olmuş olur. Ben Türk-Amerikan ilişkilerinin Trump zamanı diye bir zamana rastladığını inanıyorum. Trump döneminde Suriye konusunda YPG'ye yönelik Suriye içerisinde Suriye ordusunun almış olduğu tedbirler ve üniter bir Suriye'nin sağlanması konusunda büyük mesafe kat edildi. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin geliştirdiği diplomasiyle Suriye'nin teröre sponsor olan ülkeler listesinden çıkmasını sağladı. Dolayısıyla Suriye'nin içerisindeki ekonomik gelişmeler ardı arkasına hızlandı ve bugün iç savaş döneminde maaşlarını dahi alamayan emekliler ve devlet memurları çok yüksek oranda artışlarla maaşlarını tekrar almaya ve Suriye içerisinde ekonomik durumun daha da ilerlemesine sebep oldular. Dolayısıyla bu tam zamanda Suriye ile ilgili sorunun çözülmesi, Halkbank davası gibi FETÖ tarafından oluşturulmuş delillerle Türkiye'nin suçlandığı bir dosyanın kapatılması gibi önemli gelişmeler yaşadık. Eğer Trump zamanı dediğimiz ve 2 yıl daha sürecek olan konu kurumsallaşır ve Türk-Amerikan ilişkileri konusunda daha farklı noktalarda gelişirse Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkisinin önümüzdeki süreçlerde çok daha farklı boyutlara gelebileceğini görüyoruz. Bu tabii sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın başkan olmasıyla değil, Türkiye'nin artık geri döndürülemez bir yükselişinin hem AB hem de ABD tarafından kabul edilmesiyle de alakalı bir husus. Ben önümüzdeki süreçler içerisinde Trump döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinde sorun yumağı haline gelmiş birçok şeyin çözüme kavuşturulma ihtimalini kuvvetle muhtemel görüyorum. Umut edilir ki bu husus Türk-Amerikan ilişkilerinde kurumsallaştırılarak daha sonra iktidara gelecek demokratların ya da farklı cumhuriyetçi başkanların da devam ettirebileceği bir eksen üzerinden sağlanmış olur diyerek sualinizi tamamlamış olayım.
1: Sayın dinleyenlerimiz, bu haftada Türkiye'den Bakış programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda'ya çok teşekkür ediyoruz paylaştığı bu değerli bilgiler için. Hafta yine aynı saatte Perşembe günü 15 haberlerinden sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

0: Bir dakika.
1: Evrendeki uzaklıklar ışık yılıyla tanımlanır. Işık yılını anlayabilmek için ışık hızını bilmeliyiz. Evrendeki en yüksek hız olan ışık hızı, ışığın bir saniyede kat ettiği yoldur. Işık saniyede 300 bin kilometre yol alır. Yani bir saniyede dünyamızın çevresini 8 kez dolaşabilir. Işık yılı ise

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan, haberleri bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, FETÖ tamamen bertaraf edilene, her türlü kulağa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyerek kararlılık vurgusu yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na yönelik kararını sert sözlerle reddetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme konusundan her zamankinden kararlı olduğu vurgulandı. Türkiye'de havacılık sektörü hızla büyüyor. Son 6 ayda Türk hava sahasında 1 milyondan fazla uçuş gerçekleşti. Türkiye semalarından her 14 saniyede bir uçak geçti. Havacılık sektöründe özellikle son 24 yılda gelinen noktaysa dikkat çekiyor. Uçuş yapılan ülke sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında deniz altından kurulması planlanan doğal gaz boru hattında süreç hızlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yürüttüğü projeyle Doğu Akdeniz'deki doğal gaz ticaretine alternatif oluşturulacak. Proje, Türkiye'nin bölgesel enerji merkezi olma hedefine katkı sağlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi 20 Temmuz'da hizmete alınacak. Yerli ve milli sistem sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarındaki gemi trafiği 24 saat izlenecek. Sistem, yasa dışı faaliyetlerin izlenmesine katkı sağlayacak. Doğu Akdeniz'de gemi trafiği de daha etkin yönetilecek. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için diplomasi trafiğine devam ediyor. Ukrayna'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşıyla görüştü. Süratle müzakere masasına dönülmesi çağrısını yineledi. Fidan, temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de görüşecek. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD hedeflerine saldırdı. ABD kamuoyunda İsrail yönetimi hakkında olumsuz düşünenlerin oranı artıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD'de kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. İsrail'in ABD siyasetine etkisinin sıkça konuşulduğunu belirtti. Vance, pedofili ve sapık Epstein'in İsrail ve ABD siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Ve spor, son şampiyon Arjantin bir kez daha finalde. Tangocular tarihi rekabette İngiltere'ye karşı geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. İki asiste imza atan Lionel Messi yine ülkesini taşıyan isim oldu. İspanya ile Arjantin arasındaki şampiyonluk maçı pazar gece saat 22'de oynanacak. Voleybolda Erkekler Milletler Ligi'nin 3. haftası başladı. Türkiye, Sırbistan ayağının ilk sınavında ev sahibi ülkeyle karşılaştı. Filenin Efeleri 3-0'lık skorla final etabı yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32 ve Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Ekonomi Penceresi'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Her hafta olduğu gibi yoğun ülke ve dünya gündeminin ekonomiye, bütçemize ve cebimize yansımalarını konuşacağız bugün de. Programı sizler için Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Teknik masada sesimizi

0: Bugün size Ersin Aydemir ulaştıracak ve mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Hepinize Ankara'dan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarını hatırlatmak istiyorum sizlere. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu ve TRT'nin diğer tüm radyolarını radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebileceğinizi biliyorsunuz eminim. Facebook ve X adresimiz ise TRT.tsr. Bugün yine Seyfi Yıldız hocamızla ekonomi gündemine göz atacağız birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim Meltem Hanım. Çok sağ olun.
0: Hocam 15 Temmuz 10. yılını doldurdu. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet ve minnetle analım. Gazilerimize ise şükranlarımızı sunalım. Ülkemiz 15 Temmuz'un ardından güvenlik politikalarında köklü dönüşüm yaşadı. Savunma sanayinin çehresini de değiştirdi 15 Temmuz. Karar alma süreçlerinin hızlanması, yerli üretime verilen öncelik, Ar-Ge hamleleri ve genişleyen tedarik ekosistemi Türkiye'yi savunmada yeni bir lige taşıdı. Bunu geçen hafta Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde de gördük. Bu dönüşüm küresel anlamda tescil edildi neredeyse. O nitelikte bir toplantıydı. Türkiye artık sadece jeopolitik konumuyla değil, üretim gücü ve teknolojisiyle de ittifakın geleceğinde oyun kurucu aktörlerden biri. Biraz söz edelim mi hocam savunma sanayinden?
1: Tabii 15 Temmuz tabii Türkiye açısından önemli bir süreç, önemli bir dönemeç. Ve bu noktada özellikle Türkiye'nin geleceği açısından şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Kendilerini rahmetle anıyoruz. Allah gazilerimize de sağlık sıhhat versin. Tabii bu özellikle savunma harcamaları konusunda gerçekten 15 Temmuz önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Tabii ondan sonra Türkiye'de özellikle başkanlık sistemi de geldi ve bu çerçevede hızlı bir şekilde karar alma süreçlerinin gelişimi noktasında ve baktığımız takdirde özellikle savunma sanayi müsteşarlığının başkanlığa dönüştüğünü ve Cumhurbaşkanlığına bağlanarak daha hızlı bir şekilde karar alma süreçlerinin geliştirildiği, sadece yönetim değil finansman açısından da önemli bir boyuta ulaştığını görebiliriz. Şimdi Meltem Hanım, burada rakamlara baktığımız takdirde aslında olayı daha net bir şekilde görebiliyoruz. İhracatımızın içerisindeki savunma harcamalarının payı 2016'da 1.7 milyar dolar civarındayken şu anda 2026'da bu rakam 10 milyar dolar civarında. Yani nereden nereye? Evet. Ciddi anlamda bir artış var. Tabii bu artışa ilişkin olarak baktığımız takdirde gerçekten de Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bunun yanında bu bir takım işte savunma sanayi şirketlerimiz var. TUSAŞ, Aselsan, evet, Havelsan, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu gibi bir takım şirketler. Ve buna bağlı altyapıyı üreten, yan malları üreten bir sürü KOBİ var. Bunları bir bütün olarak değerlendirdiğimiz takdirde gerçekten önemli bir aşama kat ettiğimizi görüyoruz. Düşünün 1.6 milyar dolardan 10 milyar dolara. İHA'larımız, evet, SİHA'larımız, diğer savunma ilişkin,
0: tabii zırhlı karar açıları
1: tabii,
0: değil mi?
1: Çok. Yani bu noktada ciddi anlamda Türkiye'nin savunma perspektifine bakıldığı takdirde ciddi anlamda önemli bir gelişim sağladığını görebiliyoruz üretim noktasında. Hatta geçen hafta bu ilk defa NATO zirvesinde bu üretimle alakalı olarak savunma firmalarının üretimiyle alakalı olarak toplantı yapıldı ATO Kongresium'da. Evet. Ve bunun artık NATO 3.0 perspektifinde bakıldığı takdirde artık burada ülkelerin veya bu tür şeylerin birliklerin, NATO tarzı birliklerin asker sayısı ile güçlerinin artık belirlenmediği, değerlendirilmediği, artık üretim güçlerine, üretim kapasitelerine bakarak belirlendiğini görebiliyoruz. Evet. İşte NATO 3.0 artık bunu veriyor. NATO 1.0 ve 2.0'da askeri güç, asker sayısı ile belirlenirken artık siz ne yapıyorsunuz 3.0'da?
0: Savaş teknolojisi.
1: Savaş teknolojileri, işte ortak üretim planlamaları, üretim gerçekleştirmeleri. Bu çerçevede askeri gücünüzü artırarak siz ne yapabiliyorsunuz? Bu gücünüzü ortaya koyuyorsunuz. Artık şu anda siz ne yapıyorsunuz? Siber güvenliği ön plana çıkartıyorsunuz. Evet. Yapay zekayı ön plana çıkartıyorsunuz. Teknolojiyi ortaya ön plana çıkartıyorsunuz. Bunlara ilişkin argeleri ortaya çıkartıyorsunuz. Ve baktığınız takdirde geçen haftaki NATO zirvesinde hep bunlar konuşuldu. Ortaklıklar geliştirildi. Ortak üretimler planlandı. Evet. Ve bu çerçevede gerçekten de artık Türkiye'nin savunma harcamaları noktasında, savunma üretim noktasında NATO içerisinde önemli bir ülke pozisyonuna geldiğini söylemek mümkün. Tabii bunda da özellikle güvenlik perspektifinin değişimi açısından 15 Temmuz'un bir milat olduğunu da söyleyebiliriz.
0: Ne kadar güçlüyseniz aslında o kadar barışa yakınsınız, değil mi?
1: Tabii.
0: Evet. Gelelim Körfez'e. İran ve Amerika yine başladılar yoğun şekilde hareketlenmeye. Bunun yanında Amerika'nın iç işlerinde de bazı değişiklikler, gelişmeler var. ABD'de tüketici ve üretici fiyat endeksleri, perakende satış verisi, Philadelphia Fed endeksi açıklandı. Diğer taraftan da Fed Başkanı Kevin Warsh kongreye para politikası raporunu sundu. Peki tüm bu gelişmeler, Körfez'deki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak küresel ekonomiyi nasıl etkiliyor hocam?
1: Gerçekten de beklemediğimiz bir şey. Aslında bekliyorduk da, yani acaba bu müzakereler gerçekten de başarılı olacak mı olmayacak mı diye ona ilişkin bir takım projeksiyonlar da söylemiştik. Evet, müzakereye müzakere zaptını imzalarsınız. Ancak yani bu 60 günlük süre içerisinde kesin nihai bir barış anlaşması yapılabilir mi? Orada da sıkıntılar var demiştik. Ve o çerçevede Brent petrol varil fiyatına ilişkin bir takım şeylerimiz vardı. Projeksiyonlarımız vardı. Gerçekten de onlar gerçekleşti. Evet, zaptı imzaladı ABD ve İran ama şu anda müzakere yapamıyorlar. Tekrar başladı. İşte ABD Hürmüz Boğazı'nda işte ablukayı koydu. İran'dan geçen tüm gemilerden belli oranda işte para tahsil etmeye çalışıyor. Evet. Tabii. Dolayısıyla bu nedir? Ciddi bir problem. Şimdi Meltem Hanım, Hürmüz Boğazı önemli bir yer. Neden önemli? Dünya petrolünün %20'si, doğalgazın %25'i oradan geçiyor. Zaten şu anda Brent petrol varil fiyatında ciddi bir hareketlenme var. Geçen haftalarda 70 dolarlara gelmişti. Şu anda 86 doları gördü. Yani bugün basına baktım, akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Benzine, motorine.
0: Şimdi dolayısıyla sonuçta, her şeye.
1: Tabii her şeye geliyor. Ama sonuçta bizim cebimizi etkiliyor mu? Etkiliyor. Gerçekten de büyük bir problem. Bir tüketici olarak ifade edeyim. Tabii üretim noktasında da ciddi anlamda maliyetleri artıracak. O açıdan bu Hürmüz Boğazı'ndaki problemin ciddi bir problem ile karşı karşıya kalındığını ve küresel ekonomiyi etkilediğini söyleyebiliriz. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı delmeye ilişkin bir takım şeyleri var, projeleri var. İşte yeni bir liman oluşturarak oradan karayoluyla, demir yoluyla nedir, konteynerları farklı bir şekilde sevk etme pozisyonları var. Ama sonuçta bu nedir? Hürmüz Boğazı'na bypass etme süreci belki 2 yılı bulacak. Ama 2 yılda ne olacak? Yani ciddi anlamda insanlar maddi problemlerle uğraşacak, karşılaşacak. Ve şunu da ifade edeyim. Stoklarda petrol miktarı da azaldı.
0: Tabii enerji azaldı. Çünkü, evet.
1: Ve belki de daha da kontrol edemeyeceksiniz. En kötü senaryo, Brent petrol varil fiyatı 150-200 dolarlar bulduğu takdirde gerçekten de insanların adım atma imkanı söz konusu olamayacak. O açıdan ciddi bir problem ile karşı karşıyayız. Tabii bu Hürmüz Boğazı'ndaki kriz doğal olarak ekonomiyi etkiliyor.
0: Tabii.
1: En önemli şey de enflasyonu etkiliyor. Evet. Ve ABD'de dün tüketici fiyat endeksi açıklandı.
0: Evet.
1: Tabii tüketici fiyat endeksine baktığımız takdirde tüketicilerin ödemiş olduğu mal ve hizmet fiyatlarındaki değişimi ölçen bir seyir ortaya koyuyor. Burada piyasayı etkileri noktasında olayı değerlendirirsek beklentiden düşük bir veri açıklanması. Tabii Bitcoin, altcoin, altın ve ABD hisse

0: beklentilerini destekliyor. Beklentilerden yüksek bir veri söz konusu olduğu takdirde de dolar ve tahvil faizlerini güçlendirerek riskli varlıkları baskılandırıyor. Ve açıklanan ABD tüketici fiyatlarına baktığımız takdirde Haziran'da enerji fiyatlarındaki sert düşüşün bu ülke enflasyon baskılarına geçici rahatlama sağlamasıyla 6 yılı aşan süredeki en büyük aylık düşüşü kat etti. Dün açıklanan veride ve bu çerçevede Haziran ayında tüketici fiyatların %0,4 oranında gerilediğini görüyoruz. Mayıs'ta ise %0,5 oranında yükselmişti. Beklenti neydi? %0,2 ve böyle bir durumda beklentinin altında gerçekleşti. Ve dün diğer piyasalara baktığınız takdirde altında bir hareketlenme oldu.
1: Evet.
0: Bu tamamen ABD tüketici fiyatlarındaki bu olumlu tablo çerçevesinde ortaya çıkan bir durum sonucu idi. Tabii çekirdek enflasyona baktığımız takdirde çekirdek enflasyonun da %2,6 olduğunu yıllık, beklentinin de %2,9 olduğunu ve bu çerçevede beklentinin altında gerçekleştiğini söyleyebiliriz ve bu çerçevede daha zayıf çekirdek veri ile karşılaşıldığı, temel fiyat baskılarının hafiflediğini görerek bunu ifade edebiliriz. Ancak her ne kadar çekirdek enflasyon veriniz zayıf gözükse dahi yine bir belirsizlik söz konusu. Tabii az önce ifade ettik, Orta Doğu'daki çatışmalar
1: Evet,
0: var.
1: evet.
0: Yani bu enflasyondaki iyileşme kısa
1: Geçici
0: vadeli
1: gibi
0: olsa
1: görünüyor, değil
0: dahi
1: mi? Evet.
0: tabii yani yakıt fiyatlarının artma durumu
1: Evet.
0: söz konusu. Yani sonuçta o da maliyetleri çok ciddi anlamda etkileyecek ve böyle bir durumda Fed evet geçen ay %3,5375 bandında sabit bıraktı ama bu şunu da ortaya koyabilir. 2026 yılı içerisinde bir defa da olsa faiz oranlarını artırma beklentisi söz konusu olabilir. Zaten piyasa bunu ne yapıyor? Satın alıyor.
1: 29 Temmuz'da da sanıyorum yine
0: Tabii.
1: faiz kararı
0: Tabii.
1: açıklanacak.
0: Ve o zaman daha net bir şekilde göreceğiz. Belki bunda nedir? Artırmayabilir. Yılın sonuna doğru bir artış beklentisi söz konusu olabilir. Ama tabii yeni başkan Kevin Warsh verilere bakarak ne yapacak? Bu politikaların belirleneceğini ifade ediyor.
1: Ama iddialı değil mi hocam? Diyor ki görevde olduğum sürece enflasyon kalıcı olmayacak.
0: Tabii.
1: Ama Körfez'de de diğer yandan bir hareket var.
0: Tabii yani tabii şu var Meltem Hanım, sonuçta o problemler çözülecek. Ve diyor ki son 5 yıl içerisinde, gelecek son 5 yıl içerisinde enflasyon diye bir problem olmayacak diyor. Ve kararlı bir şekilde bu noktada hareket edeceğiz diyor. Bizim tabii Kevin Warsh'un kongreye yapmış olduğu açıklamada para politikasına ilişkin olarak baktığımız takdirde tabii şunları ifade ediyor. Para politikasını doğru uygulamaları gerektiğini, eğer doğru uygulanırsa 5 yıl içerisinde fiyat istikrarını sağlanacağını söylüyor. Tabii özellikle yapay zeka konusunu da ortaya
1: Evet.
0: koyuyor. Çünkü yapay zeka nedir? Şeyde üretimi etkiliyor, istihdamı etkiliyor.
1: Tabii.
0: Yani tamam olumlu yönleri var da olumsuz yönleri de var. Şimdi merkez bankalarının iki önemli şey var, amacı var. Fiyat istikrarı ve tam istihdam. Yani orada işsizlik önemli bir problem. Şimdi Kevin Warsh'un ifade ettiği noktalardan biri de şu. Yani yapay zeka bu çerçevede istihdamı nasıl etkileyecek? İş gücünü nasıl etkileyecek? Şimdi istihdamı olumsuz etkilediği takdirde o durumda o zaman nedir? Merkez Bankası fiyat istikrarını ikinci planda ne yapacak? Göz önünde bulunduracak. İlk planda istihdamı üretimi artırmaya dönük faiz kararını ne yapacak? Göz önünde bulunduracak. O açıdan Kevin Warsh'un açıklamalarında bunu daha net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi bir de tabii ABD üretici fiyat endeksi verisi açıklandı. Burada da satış fiyatlarındaki değişimi ölçüyor üreticilerin ve baktığımız takdirde Haziran ayında %0,3 gerilediğini görüyoruz. Beklenti %0,1 durumundaydı. Gerçekten bu önemli bir şey. Zaten tüketici fiyatları için bir göster

0: gösterge niteliğinde, öncü nitelikte. O açıdan beklentinin altında gerçekleşmesi ve gerilemesi de gelecek açısından da önemli bir sinyal taşıyor. Önceki ayda tabii %1,1 yükselmişti. Yıllık baktığımız takdirde de beklenti %6,2 yükseliş iken %5,5 olarak beklentinin altında gerçekleşti. Çekirdek üfeye baktığımız takdirde beklenti %0,4 idi Haziran ayında. O da %0,2 artış yönünde gerçekleşti. Dolayısıyla beklentinin hep altında.
1: Evet.
0: Bir de ABD perakende satış verisi var. O da bugün yarım saat önce açıklandı.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla burada özellikle tüketicilerin harcama eğilimini ölçmek için bu perakende satış verilerinin önemli olduğunu ve piyasanın da bu verileri göz önünde bulundurduğunu görüyoruz. Beklenti %0,3 artış yönündeydi ama beklenti şeklinde gerçekleşmedi. %0,2 oranda arttı. Şimdi bilmiyorum hiç maç seyrettiniz mi bu ara?
1: Çok değil hocam ama biraz bakıyorum
0: Seyrettiniz
1: tabii
0: değil mi?
1: finale doğru heyecanlı
0: Tabii
1: maçları
0: şimdi
1: takip etmeye
0: yani
1: çalışıyorum.
0: bu dünya kupaları farklı farklı ülkelerde
1: Evet.
0: olmuş değil mi? Yani en azından turistler gitsin, o maçlar seyredilsin, harcamalar artsın değil
1: Evet.
0: mi? Ama baktığımız takdirde Dünya Kupası ABD'de oldu. Yani harcama eğilimini artırmamış.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu da olumsuz bir tablo olarak aslında değerlendirilebilir. Philadelphia Fed Endeksine baktığımız takdirde ABD imalat sektöründeki ekonomik aktiviteyi ölçmek için üretim tarafındaki güncel görünümü ortaya koyan bir endeks bu aslında. Bu da normalde beklenti 12-13 arası iken 41,4 puan olarak gerçekleşmiş. Ama gerçekten bu yüksek bir gerçekleşme. O açıdan olumlu bir tablo olarak değerlendirilebilir.
1: Gelelim ülkemize hocam, Amerika'dan. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2026 Haziran ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı ve bütçemiz fazla verdi, merkezi yönetim bütçesi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
0: Baktığımız takdirde Haziran ayı itibariyle yani bütçe giderinde %12,6'lık bir artış var. Bütçe gelirinde de %66'lık bir artış var. Tabi yani burada zaten Haziran ayında bir bütçe fazlası olduğunu net bir şekilde
1: Evet, görünüyor.
0: görebiliyoruz. 1 trilyon 395 milyar TL civarında bir giderimiz var. Bütçe giderimiz var. Merkezi yönetim bütçe gideri. 1 trilyon 509 milyar civarında da gelirimiz var. Dolayısıyla 200 milyar dolar civarında bir fazlalığımız
1: Fazla.
0: var. Bu tabi Haziran ayı itibariyle önemli. Ama tabi ilk 6 aya baktığımız takdirde ise nedir? Orada açık söz konusu 942,8 milyar TL'lik bir açığımız var. O normal. Çünkü nedir? Belirli dönemlerde vergi gelirlerini tahsil ediyorsunuz. O dönem harcamadan daha fazla olduğu takdirde otomatikman o ay fazla veriyor. Ama biz nedir? Topyekün ilk 6 ayla veya 1 yıla baktığımız takdirde orada açık veya bir fazla durum söz konusu ise olumlu yönde seyrediyorsa onun bütçemiz açısından önemli bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Tabii özellikle burada şuna bakacağız. Vergi gelirlerinde ciddi bir artış var. %66'lık bir artış. Ve bu artış noktasında en önemli artışın gelir vergi tahsilatında olduğunu görüyoruz. %45 nokta yani %145 civarında bir artış. Gerçekten bu önemli bir rakam. Bunun yanında dahilde alınan KDV var. Bunda %89'luk bir artış var. İthalde alınan KDV'de ithalat rakamlar düştüğü için %53'lük bir artış var. Gayet normal. Ama asıl şey ÖTV ile alakalı.
1: Evet.
0: Orada %0,1'lik bir gerileme var. Onun da sebebini biliyoruz. Çünkü piyasada özellikle akaryakıt fiyatlarının oluşturacağı olumsuz etkileri ortadan kaldırabilmek için getirilen eşel mobil sistemi vardı. İşte %75'i nedir? ÖTV'den, %25'i de tüketiciden olacak şekilde.
1: Evet.
0: Ve baktığımız takdirde ÖTV'de Haziran ayında ciddi bir düşüş var. O açıdan burada da rakamlara yansıdığını görüyoruz. Zaten nedir? Normal şartlar itibariyle gidildiği takdirde yıl sonu itibariyle hem KDV hem de ÖTV çerçevesinde bu eşel mobil sisteminin nedir? 600 milyar TL civarında bir bütçede kayba uğratacağını ifade etmiştik. Sanırım Eylül ve Ekim ayında da bu sistemin kaldırılmasına ilişkin geçen resmi gazetede bir karar yayınlandı. Onu da ifade etmiş olayım.
1: Bu

0: arada hocam, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu da Ankara'da toplandı. Toplantıda dezenflasyon süreci devam edecek dendi. Bunun yanında başka ne kararlar alındı toplantıda? Biraz da onlardan bahsedelim.
1: Evet, tabii Ekonomi Koordinasyon Kurulu gerçekten de önemli ve burada alınan kararlar çerçevesinde dezenflasyon sürecine olumlu katkılar yapılması amaçlanıyor. Ve şöyle katılanlara baktığım takdirde, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı göremedim, muhtemelen Bakan Yardımcısı katılmış. İşte Adalet Bakanı, Çalışma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı, Tarım Orman Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yatırım ve Finans Ofisi, yani hep şey, kritik şeyler, gerekli olan şeyler, arz yönündeki şeyler. Şimdi dolayısıyla dezenflasyon süreci çerçevesinde nedir? Katkı yapılacak tüm çalışmalar nedir? Burada ortaya konulmuş. Ve bakıldığı takdirde nedir? 23 çeyrek itibariyle kesintisiz bir şekilde Türkiye'nin büyüdüğü, işsizlik oranında tek hanelerde olduğu ifade edilmiş yazılı metinde. Özellikle küresel ekonomide jeopolitik gelişmeler, yeşil ve dijital dönüşüm, ticaret ve tedarik zincirinin yeniden yapılanması küresel ticareti etkileyen önemli unsurlar olarak ifade edilmiş. Cari açığın sürdürülebilir bir pozisyonda olması için gayret sarf edildiği ve dezenflasyon sürecinin destekleyici kurallara katkısı ile yılın kalanında da devam edileceği ortaya konulmuş. Ve bu Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda iki kredi imkanı da getirilmiş. Evet. Ve baktığımız takdirde yapısal dönüşümü esas alan politikalarla ihracat odaklı büyüme ve reel sektörün rekabet gücünü destekleme amacıyla yatırım taahhütlü avans kredisi programı kapsamı genişletilerek bütçe 750 milyar dolara çıkar, 750 milyar TL'ye çıkartılıyor. Evet. Dolayısıyla bu nedir? Reel sektörün gelişimi açısından önemli bir imkan olarak değerlendiriliyor. Ama bunun yanında özellikle ihracatta önemli bir kalem olan ihracatta önemli bir kalem olan imalat sektörünü destekleyebilmek, orada işletme kredisini temin edebilmek için de 250 milyar TL'lik bir kredi paketi ortaya konuluyor. Dolayısıyla nedir? Reel sektörün gelişimi noktasında bu kredi paketleri toplam 1 trilyon TL civarında nedir? Önemli bir nedir? Can suyu olarak piyasayı harekete geçireceğini söyleyebiliriz. Tabii şimdi diyeceksiniz ki Adalet Bakanı da dünkü komisyonda diyeceksiniz ki Adalet Bakanlığı'nın koordinasyon kurulunda ne işi var diye de ekonomi değil mi? Evet. Şimdi tabii Nizami Mülk'ün bir kitabı var, Siyasetname. Orada hukuk düzgün olursa ekonomi düzgün olur ve bu çerçevede bütçede vergi gelirleri de yüksek olur şey var, ifadesi var. Evet. Şimdi bakıldığı takdirde 12. yargı paketi şu anda parlamentoya sunuldu. Ve 12. yargı paketinin içeriğinde yatırımları, ticareti düzenleyen bir takım şeyler var. Hükümler var. Evet. O açıdan siz ticareti, yatırımları düzenleyen hükümler getirdiğiniz takdirde her şey hukuki olarak gerçekleştiği takdirde o zaman nedir? Gelirlerinizin çok rahat artma durumu söz konusu olur ve bu da dezenflasyon sürecine katkı sağlar. Mesela nedir? Bir belirsiz alacak davası var. Evet. Bu konu davaların uzun süre devam etmesini sağlıyor. Şimdi artık neşter vuruluyor ve buna bir netlik kazandırılıyor ve bu çerçevede davaların uzun sürmesi engellenerek bir an önce sonuçlandırarak adaletin tesis edilmesi gerçekleştirilecek. İhtisaslaşma noktasında ticaret mahkemeleri nedir? Ciddi anlamda geliştirilecek ve bunun yanında ticari ve idari yargının hızlandırılması konusunda her türlü önlemin alınacağı 12. yargı paketi çerçevesinde nedir? Dünkü koordinasyon kurulunda ifade edilmiş oldu.
0: Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, emekli aylıklarına yapılacak artıştaydı. Ve sonuçta Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi artış. En düşük emekli aylığı %17,76 oranında artırılarak 23.552 liraya çıktı. Biraz da bundan söz edelim mi hocam?
1: Evet, yani emeklilerin beklediği şey zaten %17,76'lık bir artış. 23.552 TL'ye tekabül ediyor. Yani bu 17 milyon emekliden 5,1 milyon emekli bu maaşa sahip olacak, bu maaşı alacak. Şu anda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, gelecek hafta genel kurulda kanunlaşır. Ondan sonra resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girer ve sanırım bu ay yetişirse o farkları da muhtemelen alacaklar. Tabii bunun bütçeye yükü de var. Yani 80 milyar TL'ye yakın. Dolayısıyla burada nedir? Bu yükte merkezi yönetim bütçesi çerçevesinde karşılanmış olacak. Tabii her zaman söylüyoruz yani keşke yani bütçe imkanları el verse, yani emeklimize daha fazla nedir maaş verilebilse. Dolayısıyla onlar da daha rahat, daha ferah bir iş çerçevesinde hareket etse, daha rahat değil mi? Yani evet, imkanlara sahip olabilse. Ama sonuçta bir bütçe olayı var. Herkesin bütçesi belli. İşte merkezi yönetimin bütçesi de belli. Oradan bir takım kalemleri kısarak ne yapabiliyorsunuz? Emeklilere pay aktarabiliyorsunuz. Ama her zaman söylüyoruz. Özellikle bu EYT'nin çıkması, gerçekten de emekli sayısındaki artış ve pastanın bölünmesi ve emekli maaşlarının da düşmesine sebep oldu. Çünkü artıramıyorsunuz. Sonuçta bütçe imkanları belli. Eğer olmasaydı muhtemelen yani 35-40 bin TL civarında en düşük emekli maaşı olmuş olacaktı. İnşallah yani daha ülke daha büyük bir şekilde nedir ekonomik anlamda iyileşir. Ve o çerçevede hem çalışanlara hem de emeklilere nedir daha iyi imkanlar sunulabilir. Temennimiz o.
0: İnşallah. Türkiye'den Çin'e doğru gidelim hocam. Çin ekonomisi ikinci çeyrekte %4,3 büyüyerek 2022 sonundan bu yana en zayıf performansını gösterdi. İç talep ve yatırımlar gerilerken sanayi üretiminin güçlü kalması ekonomideki dengesizliği daha görünür hale getirdi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz Çin'in durumuyla ilgili?
1: Evet, gerçekten de Çin ilginç bir ülke. Tamam, yani dış satımı çok iyi.
0: Evet.
1: Yani ihracatı falan çok iyi. Ama içeride problem var. Yani ve baktığınız takdirde 2022 sonundan bu yana en zayıf performans büyüme notasında yani ikinci çeyrekte göstermiş. %4,3 ile. İç talep ve yatırımlar azalmış. Tamam, sanayi ürünleri üretiminde güçlü bir durum var.
0: Evet.
1: Fakat yani iç talebiniz ve yatırımlarınız düşük. Beklenti de ikinci çeyrekte %4,5'miş. Beklentinin altında bir büyüme ile karşılaşılmış. Ve baktığımız takdirde Haziran ayında perakende satışlarda %1'lik bir artış var. Hafif bir kıpırdama da var. Beklenti %0,1 azalış yönünde. Mayıs ayında perakende satışlar da ciddi bir azalış var. %0,6 düşmüş. Tabi burada baktığımız takdirde zayıf hane halka harcamaları var. Gayrimenkul fiyatlarında düşüş var. İş gücü piyasasına ilişkin kaygılar var. Şimdi bunlar olduğu takdirde o zaman iç talep üzerinde çok ciddi anlamda bir baskı oluşturuyor. Şimdi paranız olmadığı takdirde harcama yapabilir misiniz?
0: Evet.
1: Yapamazsınız. Gayrimenkul fiyatlarında düşüş, tamam düşse de cebinizde para yoksa alma imkanı söz konusu değil. Sonra iş gücü piyasasına ilişkin de çok ciddi anlamda kaygılar var. Ve o zaman ne oluyor? İç talebi ciddi anlamda baskılıyor. İç talebi ciddi anlamda baskıladığı takdirde nedir? O zaman büyüme performansınızda ciddi bir zayıflama ortaya çıkıyor. Tabii Çin ekonomisine baktığımız takdirde bir tarafta güçlü yön olarak ihracata dönük bir üretim gücü var. Evet, ama diğer taraftan da tüketim ve özel yatırımda zayıflık var. Şimdi bunun ikisinin dengelenmesi lazım. Dengelenmediği için çok ciddi anlamda bir problem olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ve Haziran ayında sanayi üretimine baktığımız takdirde yıllık %5,3'lük bir artış var. Büyümenin üzerinde. Beklenti %4,7. Tabii özellikle yapay zeka bağlantılı ürünler, Yarı iletkenler, ileri teknoloji ekipmanları, bunları kim talep ediyor? Yani dış ülkeler, değil mi? Dış
0: Tabii,
1: talepler var.
0: tabii.
1: Dış talepler söz konusu olduğu için ciddi bir artış var. Ve ihracat artıyor, sanayi üretimi artıyor. Tabii fabrika üretimi tüketim harcamalarından, yani arz yönü tarafı tüketim harcamalarından daha fazla olduğu takdirde ülkede bir arz talep şeyi var, problemi var.
0: Evet.
1: Arzınız yüksek ama talebiniz düşük.
0: Evet.
1: Aslında şu anda Çin'in en önemli problemi bu olarak ortaya çıkıyor. Tabii gayrimenkulde kayıplarınız çok ciddi anlamda derinleşiyor. Yeni konut fiyatları aylık olarak düşmüş durumda. Gayrimenkul yatırımları ilk yarıda düşmüş durumda. Peki böyle bir durumda Çin Politbürosu ne yapacak? Baktığımız takdirde yani geniş kapsamlı bir teşvik politikası uygulamaktan ziyade selektif bir teşvik politikası ve kamu harcaması yönlü bir politika üreteceğini muhtemelen bu ayki yapacağı toplantıda onu görebiliriz.
0: Hocam yine ülkemize dönelim. 6 Şubat depremlerinin yaşandığı 2023'te zirveye ulaşan iç göç, ülke içindeki iç göç, 2025'te son 5 yılın en düşük düzeyine indi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı 2025 yılı iç göç istatistiklerine göre Türkiye'de 2025 yılında toplam nüfusun %2,87'sini oluşturan 2.475.019 kişi iller arası yer değiştirdi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Deprem çok büyüktü.
1: Evet.
0: Kahramanmaraş başta 11 il
1: Ya.
0: etkilenmişti. Göç doğaldı
1: Yani
0: o günler
1: 2023'te
0: için.
1: zirveye ulaştı iç
0: Evet.
1: göç deprem etkisi dolayısıyla ama 2025'e baktığımız takdirde toplam nüfusun %2,87'si yer değiştiriyor. Yani daha
0: Evet,
1: düşük bir
0: evet.
1: oran. Tabii bu ciddi bir problem. Ama şöyle baktığımız zaman 2008 yılında %3,18 oran daha yüksek.
0: Evet.
1: 2023'te bu oran daha da yüksek. %4,04. Gerçekten korkunç bir şekilde.
0: Evet.
1: 11 velayetten ciddi anlamda bir nüfusun değişik bölgelere gittiğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ve en çok göç veren, net göç veren illere baktığımız takdirde İstanbul 371.258 kişi göç vermiş. Ama 329.912 kişi göç almış. Net rakama baktığımız takdirde İstanbul göç veren pozisyonda. Ankara daha ilginç ve Ankara'daki trafiğin en önemli sebeplerinden birisi bu. 176.833 kişi gelmiş Ankara'ya. 145.661 kişi gitmiş.
0: Evet.
1: Yani net durum burada 31.172 kişi. Ankara göç alan pozisyonda, İstanbul göç veren pozisyonda. Aslında Ankara'daki trafiğin en önemli sebeplerinden birisi bunu görüyoruz. Bir de yaş grubu itibariyle baktığımız takdirde en fazla göçen, yer değiştiren 20-24 yaş grubu. Tabii baktığımız takdirde özellikle eğitim, iş, daha iyi yaşam şartları çerçevesinde Türkiye içerisinde iller arasında bir hareketliliğin göç durumunun olduğunu bu çerçevede söyleyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz
1: Ben de
0: hocam.
1: teşekkür
0: Bu hafta
1: ederim.
0: da programımızın sonuna geldik. Değerli dinleyenlerimiz, programımızı Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor bildiğiniz gibi. Program yapımcımız Zeynep Düymeci, teknik masada Ersin Aydemir bu hafta sesimizi size ulaştırdı ve spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize güzel günler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.
2: Ekonomi Penceresi.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Diğer mektubumuzsa Çin'den, Long Dongfang'dan. Sayın Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, sizinle yazılı etkileşim içinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Genelde daha çok TRT İngilizce kanalını izliyorum ama Çince yayınlarınızın tam da Çin'deki dinleyicilere hitap ettiğini düşünüyorum. Yayınlarınız bende Türkiye'ye seyahat etme isteği uyandırdı diyebilirim. Çin'de Sonbahar Ortası Festivali yaklaşmakta. Tüm TSR Çince ailesini bu vesileyle kutluyorum. İş hayatınızın başarılı geçmesini dilerim. Bir gün Ankara'da sizlerle buluşmak dileğiyle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, FETÖ tamamen bertaraf edilene, her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyerek kararlılık vurgusu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na yönelik kararını sert sözlerle reddetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme konusundan her zamankinden kararlı olduğu vurgulandı. Türkiye'de havacılık sektörü hızla büyüyor. Son 6 ayda Türk Hava Sahası'nda 1 milyondan fazla uçuş gerçekleşti. Türkiye semalarında her 14 saniyede bir uçak geçti. Havacılık sektöründe özellikle son 24 yılda gelinen noktaysa dikkat çekiyor. Uçuş yapılan ülke sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında deniz altından kurulması planlanan doğalgaz boru hattında süreç hızlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yürüttüğü projeyle Doğu Akdeniz'deki doğalgaz ticaretine alternatif oluşturulacak. Proje, Türkiye'nin bölgesel enerji merkezi olma hedefine katkı sağlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi 20 Temmuz'da hizmete alınacak. Yerli ve milli sistem sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarındaki gemi trafiği 24 saat izlenecek. Sistem, yasa dışı faaliyetlerin izlenmesine katkı sağlayacak. Doğu Akdeniz'de gemi trafiği de daha etkin yönetilecek. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald

0: Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran'sa Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD hedeflerine saldırdı. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılar birçok evi yerle bir etti. Çok sayıda Filistinliyi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Ve spor, son şampiyon Arjantin bir kez daha finalde. Kongocular tarihi rekabette İngiltere'ye karşı geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. İki asiste imza atan Lionel Messi yine ülkesine taşıyan isim oldu. İspanya ile Arjantin arasındaki şampiyonluk maçı pazar gece saat 22'de oynanacak. Voleybolda Erkekler Milletler Ligi'nin 3. haftası başladı. Türkiye, Sırbistan ayağının ilk sınavında ev sahibi ülkeyle karşılaştı. Filenin Efeleri 3-0'lık skorla final etabı yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, ve Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: aynı çatı altında.
1: Program yapımcılarımız Nilay Yazarkan Keleş ve Murat Baran, teknik masada Tolga Kökten ve ben Meltem Kuyucu, güzel bir gün diliyoruz hepinize. Bugün aynı çatı altında dijital dünyada aile olmayı konuşacağız. Teknolojinin hayatımızın merkezine yerleştiği bir çağda günlük rutinlerimizden çalışma hayatımıza, sosyal ilişkilerimizden çocuklarımızın eğitimine kadar pek çok şey dijital dünyanın etkisiyle değişiyor. Bu değişim de en çok ailede hissediliyor. Bugün kıymetli konuğumuz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Doçent Doktor Olgun Gündüz'le bu konuyu konuşacağız. Hoş geldiniz hocam stüdyomuza.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Hocam, dijital dünya dedik. Bugün biraz ondan konuşalım. Dijital dünya hem çok büyük bir fırsat hem de çok büyük bir risk haline geldi günümüzde. Giderek de etkileri artıyor hayatımız üzerinde. Peki dijitalleşme aile içi iletişimi nasıl etkiliyor?
2: Evet, teşekkürler öncelikle. Bu içinde bulunduğumuz zaman dilimini tanımlayan önemli olgulardan biri olduğu için bu dijitalleşme çağı da işte dijital çağ diye adlandırıyoruz. Dijitalleşme ne anlama geliyor? Dijital çağ, iletişim, kitle iletişim araçlarının önemli ölçüde dijital mecralarda seyrettiği bir düzleme işaret ediyor esasında. İşte evet, ekran kuşağı diyebiliyoruz. Ekranlarla, evet, internetle daha fazla hemhal olduğumuz bir zaman dilimi. Tabii aile kavramı, ilk programlarda da konuştuk, daha çok

0: O sağ bağın çok güçlü olduğu, birinci ilişkilerin olduğu bir yapı. Fakat dijitalleşmeyle birlikte o ekranlar ailedeki aile fertlerinin bu ekranlarla kurduğu ilişkiyi de ilişki üzerinden de aslında yapıyı etkiledi. Yani ne oldu? Bu sosyal bağlar biraz birinci ilişkileri dijital mecralara kaymasına sebebiyet verdi. Tabii
1: Evet.
0: herkesin kendi ekranı, kendi cep telefonu, kendi tableti olunca biraz daha bu iletişimin doğası artık o yüz yüzelikten çıktı, biraz daha sanallaşmaya başladı. Bir taraftan da izolasyona sebebiyet verdi.
1: Evet.
0: Yani daha böyle aileler artık bir arada olsalar bile ekranları üzerinden ayrı ayrı dünyalarda olabiliyorlar. Bu da biraz tabii o ailedeki bağları olumsuz etkiledi diyebiliriz.
1: Yani belki ebeveyni ekrana kaptırma noktasına geldi bazı ailelerde, anne babalar değil mi?
0: Evet, biz hep şeyden bahsederiz. Referans etkisi, işte ailedeki o sosyal öğrenme. Artık çocuklar bu sosyal öğrenmeyi aileden mi yoksa sosyal medya mecralarından mı sağlıyorlar? Dediğiniz gibi burada bir kaymadan bahsedebiliriz.
1: Evet. Oysa aile bireyler için bir rehber aslında. Fakat bu ekran bağımlılığı yüzünden ebeveynliği kaybetmek durumundayız dedik. Peki aileler nasıl davranmalı? Aile değerlerini nasıl korumalı? İletişimi nasıl güçlendirmeli çocuklarıyla?
0: Evet, çoğunlukla sosyal medya mecraları, ekranlarda karşılaşılan o dijital kültür dediğimiz kültürün değer unsurları daha çok rekabete, hıza, haza dayalı bir kültür unsuru. Ama biz sosyal, kendi toplumsal değerlerimizin aktarımından bahsediyorsak işte adalet, iyilik, doğruluk, dürüstlük gibi, başkasının hakkını gözetme gibi, işte kendinden çok başkasına değer verme gibi durumları da aslında çocuğa öğretiyoruz. Ama karşılaşılan, maruz kalınan dijital kültürün değer unsurları bunlarla bir takım çelişkiler taşıyor. Bu gerilimden çocukları biraz kurtarmak lazım. Yani burada işte çok bilinen adıyla medya okuryazarlığı, sosyal medya okuryazarlığı. Bu bilincin önemli ölçüde çocuklara kazandırılması gerekiyor. Tabii öncelikle ebeveynlerin bunu benimsemeleri lazım. Bu neyi içeriyor? Öncelikle buradaki paylaşılan içeriklere bir mesafeyle yaklaşılması gerekiyor. Yani illa orada yazılan şey doğru olmayabilir. Ciddi bir bilgi kirliliği ve manipülasyonun olduğu
1: Evet.
0: bir alan biliyorsunuz sosyal medya mecraları, ama bilginin kaynağı haline gelebiliyor. Yani orada gördüm, orada öğrendim ama orada şunu yapıyorlar ya da bir akım, challenge dediğimiz akımlar oralarda kendilerini varlık alanı buluyor ve çocukları, gençleri çok çabuk etkileyebiliyor. Burada mümkün mertebe ayırt etme yeteneği, yani bunların gerçekle mesafeli olduğu, bir manipülasyon aracı olabileceği gibi bilincin kazandırılması gerekiyor bu alanların kullanılmasında. Ancak böyle biz eğriyle doğruyu ayırt edebileceğiz.
1: Paylaşımlarda mahremiyet, özel alan, bunu çocuklara nasıl vereceğiz? Aile değerlerini, aile mahremiyetini, aile sırlarını. Çünkü her şeyimiz artık açıkta hocam, paylaşımlarda görüyoruz. O hiç olmaması gereken özel sırlar, sır diye bir şey yok belki.
0: Evet, yani aslında aile mahremiyet alanı diyebiliriz. Yani ailede kalması gereken şeyler, aileye özel şeyler ya da bireyin kendi özelinde
1: Evet.
0: kalması gereken şeylerin de değerli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bugün bazı sosyal medya, Instagram gibi mecralar üzerinden çok fazla görüntü içeriklerinin paylaşıldığını, hatta hayatın 24 saatinin neredeyse
1: Yediğimiz, içtiğimiz,
0: evet
1: evet.
0: oralarda işte bir takım şeylerle, yani insanların gönüllü olarak kendi mahremiyetlerini
1: Evet.
0: alenileştirdikleri, yani buna mahremiyetin alenileşmesi diyoruz literatürde. Bunlar aslında çok sağlıklı şeyler değil. Çünkü insan bir yerden sonra sınırlarını çizebilmeli. Yani ne kadarının kendisine ait olacağı, ne kadarının paylaşılabileceği bilincini kazandırmamız gerekiyor. Özellikle mesela uzmanlar, biz de bakanlık olarak çocuk resimlerinin küçük aile içinde bazen belki çok masum bir niyetle bile olsa paylaşılmasını çok doğru bulmuyoruz. Çünkü bunların bu mecralarda kimlerin eline geçeceğini, ne şekilde kullanılacağını bilemiyoruz. Dolayısıyla bu fotoğraf paylaşımı noktasında ya da özel hayatın paylaşımı noktasında daha dikkatli olunmalı ve burada belli sınırlar olmalı. Ve mutlaka her ailenin, her bireyin kendi mahrem alanını kendine saklaması bilincinin gelişmesi gerekiyor. Yani mahremiyet kötü bir şey değil
1: Evet.
0: ama bunu alenileştirdiğimiz zaman da özel bir durum kalmıyor artık ortaya. Tamamen her şeyi sergilediğiniz bir durumda da artık riskler de oluşmaya başlıyor.
1: Evet. Tam riskler demişken hocam, şey demek istiyorum, sormak istiyorum. En korunmaya muhtaç olanlar küçük çocuklar. Peki aile bu noktada yasakçı mı davranmalı? Daha kontrolü nasıl ele geçirmeli çocuklar açısından sosyal
0: Yani
1: medya
0: burada
1: kullanımında?
0: tabii durulması gereken yer dediğiniz gibi kolay bir yer değil. Çoğunlukla aşırı, yani çocuğa iyilik yapıyorum diye çok kontrolcü, aşırı kontrolcü tutumlar çocuğun inisiyatif almasını ve karakter gelişimini olumsuz etkiler. Yani burada belli ilkeleri, esasları çocuğa söyleyip ama davranış olarak da kendi kullanım alanımızda da bunlara riayet ederek çocuğa bu doğru davranışı göstermek gerekiyor. Yani biz her zaman çocuklarımızı 24 saat başında olamayacağımıza göre onlara güvendiğimizi ve çocuğun ayırt etme yeteneğini, yani orada gördüğü kendisine katkı sağlamayacak içerikleri kapatabileceği, reddedebileceği, kendisine fayda sağlayıcı, daha çok hani çocuklarda bir merak ve ilgi var diyelim, dikkat var. Bizim yönetmemiz gereken ebeveynler olarak doğru mecraları bu ilgiyi, merakı yönlendirmek. Yani öbür türlü vakit kaybı zaten ve çoğunlukla da sağlıksız gelişimine olumlu destek olmayacak içeriklere maruz kalabiliyor çocuklar burada. O zaman da riskler oluşuyor. İhmal istismara varan riskler oluşuyor. Burada ebeveynin durması gereken yer bir bilinçlendirme sağlamaya çalışmak. Ama aşırı kontrolcü de olup onu bir özne olarak, yani ona güvenmediği duygusunu da vermemek. Bu hassas bir nokta.
1: Yasaklar arzu doğurur
0: Evet,
1: deyip
0: şüphesiz.
1: yasakçı değil daha belki daha dikkatli,
0: Tabii
1: daha
0: tabii
1: yol
0: yani
1: gösterici değil mi hocam?
0: biraz daha uzaktan izleyip gerektiğinde müdahale etmek. Onun dışında ona güvendiğini ve bunun bu ayırt etmenin kendisinin yapabileceğini duyduğumuz inancı ona verebilmek.
1: Peki anne babalar örnek olmalı ama zaman zaman anne babalar da ekran tuzağına düşebiliyor. Fazlaca zaman geçirebiliyorlar ve ayrı hayatları getiriyor beraberinde. Bu da belki aile içinde. Aynı odada farklı hayatlar, farklı ilgi alanları. Peki ortak bir dil oluşturmak için ne yapılabilir? Ailenin birliğini korumak, iletişimini devam ettirmek, sürdürebilmek adına.
0: Yani çok hassas bir nokta. Dediğiniz gibi yönetilmesi çok zor bir nokta. Çünkü çoğunlukla herkesin kendi ekranına gömüldüğü bir durumla karşı karşıya kalınabiliyor, yani aile ortamlarında. Aynı yerde olsanız bile. Şimdi bunu iki açıdan değerlendirelim. İlgiler farklı olabilir. Yani çocukların ilgisi, başka bakacağı şeyler, okuyacağı şeyler, ilgi duyacağı şeyler farklı olabilir. Eşlerin de birbirleriyle bu farklı olabilir. Ama bunun ilgisizliğe, yani değersizliğe, ihmali varmaması gerekiyor. Yani bir şekilde oradaki ailenin kendi önceliğinin kendilerinin olması gerekiyor. Kendi çocukları, kendi eşi birincil anlamda o değeri ona gösterdiğini, o ilgiyi ona verdiğini sağlayıp daha sonra kendi alanlara çekilmek gibi formüle edebiliriz. Yani ikisi de var olacak. Çünkü çoğunlukla herkes aynı mecraya bakamaz. Belki ortak paydalar, yine eskiden böyle diziler bulmak mümkündü. Yani bütün
1: Evet,
0: ailecek
1: aile
0: izlenimci.
1: dizileri, evet.
0: Halen daha da mümkün aslında. Yani bunu da imkansız görmüyorum. Çünkü siz geçmişte de bir diziyi açıp izleyebiliyorsunuz. Mesela işte Bizimkiler'de, Ekmek Teknesi'ydi, çok
1: Evet.
0: fazla. Bunlar hala sağlanabilir şeyler. Ortak paydalar yine bulunabilir. Yani mümkün mertebe diyelim ki yemek yeniyor. O yemek yerken ailenin birlikte izleyebileceği bir şey açılıp o birliktelik sağlanabilir. Ama onun dışındaki alanlarda ihmale varmadığı sürece, yani ilgisizliğe varmadığı sürece doğal sayabiliriz. Ama yönetilmesi çok güç. Çoğunlukla da tersi durumlarla karşılaşıyoruz. Yani çok fazlaca ekrana gömüldüğü zaman artık o birliktelik, insanların kendilerine değer verilmediği hissi, ilgisizlik hissi çok daha fazla gelişebiliyor.
1: Belki ortak oyunlar da oynanabilir, değil mi hocam? Bilgisayar oyunları, tüm anne baba çocuklar birlikte oynayabilirler. Kutu oyunlarının yerine dijital oyunları koyabiliriz.
0: Aslında çocuklar biliyor musunuz şeyi daha fazla önemsiyorlar. Somut kutu oyunlarını. Yani siz onları almaya yönelik bir teşvikte bulunduğunuz zaman çocuğa mesela belli haftalarda bu oyunlar oynayacağız. İşte şu gün bizim şu saat oyun saatimiz değil. Çocuğun daha fazla o süreci takip ettiğini göreceksiniz. Yani çocuklar da aslında bu somut oyunlara ihtiyaç duyuyorlar. Yani biz alternatif sunamadığımız için o dijital oyunları gömüldüklerini de unutmayalım. Yani bir tercih değil aslında. Biraz daha farklı, ebeveynler biraz daha zorlamalı aslında burada. Birlikte oynanacak o somut oyunlar annenin de babanın da çocuğun da bir aradalığını da sağlıyor. Aslında orada çocuk da mutlu oluyor başarabildiği takdirde. Ama çoğunlukla ebeveynler bunu seçmiyor. Yorgunluktan ya da işte ilgilenmek istemiyorlar. Çocuk da doğal olarak mesela şeye kaçıyor. Dijital oyunlara dönüyor. Yani bunu biraz daha düşünelim bu.
1: Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Dijital ortamda kaliteli zaman geçirmek daha zor.
0: Tabii ki, tabii ki. Yani oraya gittiği zaman artık daha farklı bir ilişki söz konusu. Biz çocukları daha somut ortamlarda tutabileceğimiz işte satranç gibi daha farklı oyunlar, yani bir kutu oyunları dediniz ya, bu oyunlar çok çeşitli var bu oyunlardan. Yani kart oyunları mümkün mertebe, önemli olan burada birebir fiziksel bir temasın olduğu, yüz yüze ilişkinin olduğu, ben

0: beraber gülündüğü, beraber eğlenildiği ortamlara katmaya çalışmak.
1: Evet, hocam dijital dünyada ebeveynler evet kendilerince bazı kurallar getiriyorlar, kısıtlamalar getiriyorlar ama operatörlerin ve hatta artık devletlerin birçok devlet çocukları korumak adına da bazı uygulamalara gidiyor. Biz İletişim Fakültesindeyken medya okuryazarlığı dersimiz vardı. Şimdi onun yerine dijital okuryazarlık aldı. Peki bu tedbirler ne kadar etkili olabilir sizce?
0: Bir taraftan tabii herkes kendi üzerine düşeni yapma noktasında bir refleks sergiliyor. Bizim ülkemizde de biliyorsunuz 16 yaşla ilgili bir yeni düzenleme yapılması söz konusu. Bakanlığımızın da bu noktada bir önemli rolü oldu. Başka ülkelerde de var bu 16 yaş sınırı mümkün mertebe. Yani çocukların yaş ve gelişim özellikleri dediğimiz bir durum var. Yani çocuğa görelilik ilkesine göre hareket etmek. Yani bazı içerikler sosyal medyada filtresiz ortamda açtığınız zaman her şeyi herkesin görebildiği bir mecradan bahsediyoruz. Şimdi kabul edelim ki bu tabii ki çocuklar için sağlıklı bir ortam değil. Yani görmemesi gereken bir şeyi gördüğü takdirde onda olumsuz bir etkilenmeden doğrudan zaten bahsederiz. Dolayısıyla aslında bu düzenlemeler belli bir olgunluğa ve yetkinliğe ulaşmadan bu mecralarla çok fazla iştigal edilmemesi için düşünülen şeyler. Yani aslında yasaklar hani yasakçı bir anlayışın eseri değil. Bu çocukların olumlu gelişimi yani sağlıklı gelişimi için düşünülen şeyler ve doğru tedbirler aslında. Aksi takdirde işte hemen herkesin her şeyi, her içeriği gördüğü ve maruz kaldığı bir düzlemden bahsediyoruz. İster istemez devletlerde buna yönelik belli önlemler oluyorlar. Bizim ülkemizde de bu önlemler yakından takip ediliyor ama diğer taraftan da bunlar tercihler alanı önemli ölçüde. Yani bireysel alanlar, bireysel alanlarda da insanların daha bilinçli hareket etmeleri gerekiyor. Yani şimdi o mecra bana ne kazandırıyor? Yani çoğunlukla eğlence ve boş zamanın tüketilmesi üzerine kurulan algoritmalar aslına bakarsanız. Yani bizim zamanımız değerliyse bu zamanı daha nitelikli bir şekilde özellikle çocuklarımız için düşünürsek yani taze dimağları bu tür şey içeriklerden ziyade işte Türk Edebiyatı'nın bir sürü güzel eseri var. Daha nitelikli vakit geçirici ya da bir yere gitmek, görmek, dolaşmak bunlar daha fazla şey katacaktır. Yani burada biraz dikkatli olmak lazım. Yani o şeyi neyle doldurduğumuz önemli. Çok kısıtlı bir zamanımız var, ömrümüz var. Bunu daha nitelikli şeyler yaparak geçirmek zorundayız. Sosyal medya, bu mecraların bize çok da fazla bir şey katmadığını fark etmek durumundayız.
1: Evet, bazı paylaşımlar bir yetişkin olarak beni bile dehşete düşürüyor hocam.
0: Kesinlikle.
1: Yani şiddet içerikleri, cinsel içerikler evet bir küçük bir çocuğa, belli bir yaş altındaki çocuğa
0: Travmalar
1: gerçekten
0: yaşatır. Tabii,
1: travma yaşatır.
0: tabii,
1: Evet.
0: tabii.
1: Şey iletişim fakültesinden söz ettik. O dönem tartışmalar vardı. Hangisi daha zararlı? Şiddet içerikleri mi, cinsel içerikler mi? Zaten yaşadığımız bazı olaylarda aslında dijital ortamın gençleri ne kadar kötü etkilediğini
0: Kesinlikle,
1: gösteriyor bize.
0: kesinlikle.
1: Peki bakanlık olarak bu konudaki çalışmalarınızdan biraz söz edelim mi hocam?
0: Özellikle çocuk hizmetleri alanında dijital mecraların yakından takip edildiği bir yapıdan bahsetmiştim. Sosyal medya çalışma grubu. Burada şöyle düşünebiliriz. Yani çocuk imhar ve istismarının olduğu ya da herhangi bir olumsuz içeriğin bildirilmesi halinde Bilgi Teknoloji İletişim Kurumumuzun bu siteleri kapatması ya da içeriğin çıkarılması ile ilgili refleks sergilediğini söyleyebiliriz. Bakanlığımız bu noktada bu aracılığı yerine getiriyor. Yani böyle bir şey tespit ettiği zaman orada çalışan uzman arkadaşlarımız var. Bu içerikleri bildirip bunların çıkarılmasını, bu içeriklerin çıkarılmasını sağlıyor. Bununla birlikte yine aile eğitim programı kapsamında da verdiğimiz eğitimlerle hem ebeveynlere hem de çocuklara özellikle çocuk hakları yapılarımız var 81 ilde. Akran eğitimleri, kendileri akranlarına bu konuda bilinçlendirme sağlamaya çalışıyorlar. Elimizden geldiğince hani siber suçlarla mücadele dairesi olsun, Bilgi Teknoloji İletişim Başkanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olsun bu alanda bir şey sağlamaya, bilinçlendirme ve süreci yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ama tabii bu sadece mekanizmalarla da kurulacak bir şey değil. En önemli güç insanlarımızın kendisi, kendilerinin tercihleri, kendilerinin bilinç seviyesi. Ya yani bu mecraları kullanan insanlar oldukları için arkalarında algoritmalar ve yönlendirmelerin olduğunu fark edip mesela burada önerdiğimiz bir şey şudur. Bir olumsuz içerik var ve vatandaşlarımız çoğunlukla şöyle bir duyarlılıkla hareket ediyorlar. Ben bunu retweet edersem yani yeniden kendi hesabımda paylaşırsam bu duyarlılığa hizmet etmiş olurum bilinciyle hareket ediyorlar. Oysa içerik mesela şiddet, cinsellik, hadi çocuk ihmali, istismarı içeriyor. Şimdi bu içeriği tekrar siz dolaşıma soktuğunuz zaman aslında olumlu bir şey yapmıyorsunuz. Duyarlılık da sergilemiş olmuyorsunuz.
1: Yine kötüye hizmet
0: ediyorsunuz. Tabii ki
1: ediyorsunuz.
0: Daha fazla yayılmasına, o kötü içeriğin daha fazla yayılmasına sebebiyet veriyor. Aslında burada dikkatli olup bu içeriği sadece ilgili yerlere, işte Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Bakanlığımız, Bilgi Teknolojilerinin ihbar hatlarını sadece bildirmek yeterli ve orada zaten gerekli kurum gereğini yapacaktır. Yani burada belki bu bilinç konusunda bunu hatırlatmakta fayda var. Yani duyarlı davranış burada onu kendi hesabımızdan gösterip de ona yorum yapmak değil, mümkün mertebe onu göstermeden, hani bir şeye de değineceksek, o kötüyü çok fazla çoğaltmadan bunu yapmanın önemli bir bilinç olduğunu bahsedebiliriz.
1: Artık yapay zeka da devreye girdi. Dezenformasyon oldukça hızlı ilerliyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Bilgi, yanlış bilgi,
0: ya
1: doğru
0: burada
1: olan
0: şunu
1: bilgi. Ona
0: ekleyeyim.
1: da belki uyanık olmamız lazım.
0: Uyanık olmamız lazım.
1: Paylaşımlarda.
0: Şunu ekleyeyim. İyi bir noktaya değindiniz. Bazen bu içerikler mesela ülkemizde bile olmamış oluyor. İşte
1: Evet.
0: bir okulda bir şiddet görüntüsü diyelim.
1: Evet.
0: Bir şey infiale sebebiyet veriyor. İşte kim bu öğretmen, kim bu? Bir bakıyorsunuz içerik mesela işte FİT 2005 yılında başka bir ülkede çekilmiş. Ama şimdi internet ortamında bunları ayıklama şansınız çok olmadığı için sadece dolaşıma sokulup bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Her görünen şeye de çok inanmamak lazım. Artık yapay zeka ile oluşturulan içeriklerle gerçekleri ayırt etmek de çok
1: Evet,
0: imkansız hale
1: evet.
0: geldi. Burada bahsettiniz, evet, dezenformasyonla mücadele dairesi mümkün mertebe bu düzeltmeleri yapıyor ve gerekli uyarıları sağlıyor. Sadece burada dikkatli olması gereken şey her gördüğümüze çok fazla inanmamak. Bunların aslında arkasında bir algoritmanın, kurgunun ve manipülasyonun olduğu bir alan olduğunu unutmamak gerekiyor. Yoksa çok çabuk biz de o tuzağa düşüp orada söylenen ya da aktarılan bilgiyi doğru kabul edip harekete geçtiğimiz durumlar oluyor. Sonradan da tabii bunun doğru olmadığı anlaşılınca bazen devlet mekanizması da harekete geçiyor ve arkasından mesela şöyle bir şey çıkıyor. Ya ben ilgi çekmek için bunu yaptım. Gerçekten çok böyle şey
1: Etkileşim
0: durumlarla
1: almak
0: almak
1: adına,
0: adına
1: evet.
0: tabii bu durumlarla karşılaşıyoruz maalesef. Yani burada daha duyarlı olunmalı. Çünkü devlet kaynakları böyle arkasında bu tür durumlar için harekete geçirildiği zaman da sonuçta bir israfa da sebebiyet veriyor. Müdahale etmemiz gereken başka acil durumlar varken onlara müdahale edemememiz sonucunu doğuruyor.
1: Korunması gereken yaş grubu çocuklar dedik hocam, ama ailelerin henüz iradesi gelişmemiş çocukları paylaştığını da görüyoruz. Bunun için devletin herhangi bir şeyi var mı, çocukları koruma adına bir adımı var mı, adım atılacak mı?
0: Şimdi duygusal istismar, çocuk ihmal ve istismar, ailelerin de çocukların yetiştirilmesiyle ilgili belli görevleri var,
1: Evet.
0: yükümlülükleri var. Hani bunun sağlanmadığı durumlarda 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu devreye girip belli tedbirler alabiliyor devlet. Danışmanlıktan barınma bakım tedbirine kadar sağlıklı gelişme, sağlık tedbiri de buna dahil. Şimdi ailelerimizin bu tür durumları bazen farkında olmadan çocukların duygusal istismarına sebebiyet verebiliyor. Mesela çocuğun haz etmeyeceği bir içeriği paylaşabiliyor.
1: Evet.
0: Mesela çocuk daha sonra belki diyecek ki, ya benim niye böyle bir fotoğrafımı paylaştın ya da işte videomu paylaştın. Hani bu tür gerilimler yaşanabildiği için aslında bu bir taraftan da çocuk istismar ihmaline giren bir durum. Yani bunu fark etmeleri gerekiyor. Ailelerimizin çok bu noktada dikkatli olmaları lazım. Yani çocuk hakları diyoruz. Çocuğun da hakları olduğu, onun da fikrinin alınması ve çocuğa görelilik ilkesine uymadığını bu tür durumların fark etmemiz gerekiyor.
1: Hocam, programımızın sonuna geldik yine. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bu hafta da sevgili dinleyenlerimiz aynı çatı altında sizlere veda ediyor. Gelecek hafta aileye ait bir başka konuda görüşmek üzere. Yine kıymetli hocam Olgun Gündüz'le birlikte bazı konuları yine masaya yatırıp konuşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Ailemiz en değerli bağımız. Sahip çıkalım.
2: Nilay Yazar Kankeleş ve Murat Baran'ın hazırladığı, Meltem Kuyucu'nun sunduğu Aynı Çatı Altında programı haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.

0: Şifanın izinde.
1: İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Şifanın izinde programında her zaman olduğu gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına daha çok ağırlık vermek noktasında önemli paylaşımlarda buluşmaya gayret ediyoruz. Bugün de gerçekten son zamanlarda birçok sosyal medyada, ulusal kanallarda gördüğümüz yeni bir akupunktur sistemi, mikrosistem akupunkturunu konuşmaya gayret edeceğiz. Bu güzel programın sizlere ulaşmasında emeği geçen başta Büyük TRT ailesine teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Gökmen Sarmaş'a ve teknisyen arkadaşımız Ersin Aydemir'e de teşekkür ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Doktor Mehmet Uçar. Evet, geleneksel Çin tıbbı. Özellikle 3000-4000 yıldır devam ede gelen çeşitli ögelerle, öğretilerle giden bir tıp sistemi. Bu geleneksel Çin tıbbının önemli bir kalemi de bizim her zaman söylediğimiz üzere akupunktur. Akupunktur noktasında tabii uygulanan sistemler, uygulanan teknikler genellikle bizim geleneksel Çin tıbbında en yaygın olan genel vücut akupunkturu. Yani vücuttaki en önemli yaşam enerjisi dediğimiz Çin'in akışını hazırlayan, ona platform oluşturan, artı akışın bir şekilde tüm vücudun tüm noktalarına gitmesini sağlayan bir sistem akupunktur. Neden? Çünkü geleneksel Çin tıbbında şöyle bir kaide var. Yaşam enerjisi, o da çiğdir. Eğer çi vücut içerisinde akmazsa, biz buna staz diyoruz ya da stagnasyon diyoruz, ya da geriye dönerse ya da durağanlaşırsa, geleneksel Çin tıbbında, modern Batı tıbbından farklı olarak bu şöyle yorumlanır. Demek ki çi akamıyor, organlara, kaslara, tendonlara, ligamentlere enerji götüremiyor. Bu bize bir şekilde hastalık olarak ya da tümör olarak geri döner diye bir düşünce var. O sebepten dolayı da yaşamsal enerji, yani çiğinin vücutta akmasını sağlamak noktasında akupunktur kanalları, yani akupunktur meridyenleri çok çok önemli bir hal alıyor. Bu noktada düşündüğümüzde de geleneksel Çin tıbbından menşe alan, tabii bu akupunkturla alakalı olarak 4000 yıldır birçok yazılı kaynaklarla şu ana kadar gelen sistemin son hali 12 artı 2, toplam 14 tane büyük akupunktur meridyenleri, yani kanalları var. Tekrar söylüyorum, bu kanallar, meridyenler ne işe yarıyor? Vücudun enerjisi, yani yaşamsal enerjinin içerisinde akmasını sağlıyor. Sizin ayak serçe parmağınıza, sizin dizinize, sizin omzunuza, sizin saç telinize kadar giden bir enerji. Peki bunun dışında neler var? Yaşamsal sıvılar, işte kan, öz sıvılar gibi bazı sıvılar da bu meridyenlerin sayesinde kendilerine yol buluyorlar. 12 artı 2 meridyenlerden işte tüm dünyada klasik olarak aynı meridyen hesaplarını kullanıyoruz. Bunlar akciğer, perikard, kalp, ince bağırsak, kalın bağırsak, mide, dalak pankreas, safra kesesi, böbrek ve mesane, sanjiyo dediğimiz üçlü ısıtıcı. Onun dışında da sivi dediğimiz ren ve du dediğimiz yaklaşık 2 artı meridyenle beraber toplam 14 meridyen. Peki bu meridyenler üzerinde noktalar var mı? Var. Bunları da ne diyoruz? Akupunktur somatotopları ya da akupunktur zonları ya da akupunktur projeksiyonları, ama bilinen adıyla akupunktur noktaları diyoruz. Peki bunların sayısı kaç tane? Yaklaşık olarak 370 adet. İşte bu 370 adet akupunktur noktalarına biz çeşitli stimülasyonlar vererek, en çok kullandığımız çelik iğne, çelik metalden yapılmış akupunktur iğneleriyle stimüle ederek buradaki noktaları, dolayısıyla da akupunktur meridyenleri ve dolayısıyla da yaşam enerjisini, yani çiğyi hareket etmeye çalışıyoruz. Tabii ki tıbbın önemli bir bölümü, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın önemli bir parçası akupunktur dünyası. Bu 370 tane meridyenin şey noktayı bir şekilde uygulayan kişinin en fazla 300 tanesini bir şekilde bilmesi gerekiyor. Tabii tecrübe kazandıkça, çeşitli hastalıkları, semptomları, şikayetleri gördükçe bu noktalar ve bu meridyenler daha iyi kavranıyor ve kişi bir şekilde kafasında, zihninde ilgili hastalık ve şikayetlerle ilgili bu akupunktur meridyenlerini bir şekilde daha iyi özümsemiş ve hassasını uygulamış halde oluyor. Bunlar geleneksel vücut akupunkturundaki 12 artı 2, 14 meridyen ve toplam 370 tane nokta. Peki Mehmet Hocam, bu akupunktur noktalarını her zaman iğne mi batırıyorsunuz? Onun dışında bakın neler yapılabilir? Bu noktalara özel flasterler yapıştırılabilir ama onların da ortasında ufacık 0-7 milim boyutlarında iğneler var. Yani sonuçta yine ilgili noktaları neyle? İğneyle stimüle ediyoruz. Bunun dışında neler var? Tohumlar var. Yani flasterlerin içerisinde tohumlar var. Bunlar da ilgili akupunktur noktasına geliyor. Baskı uyguluyor. Yani stimüle ediyor. Peki bunun dışında neler yapılabilir? Mesela ilgili akupunktur noktasına aromaterapik yağlar sürülebilir. Bundan gayrı ne yapılabilir? İlgili akupunktur noktasına lazer dediğimiz uygulama yapılabilir. Bundan başka ne yapılabilir? İlgili akupunktur noktasına elektrik stimülasyonu verilebilir. Ya da ilgili akupunktur noktasına basınç uygulanabilir. Ya da ilgili akupunktur noktasına bizim moxa dediğimiz içerisinde pelin otu, yani Artemis vulgaris dediğimiz ot olan bir uygulama yapılabilir ki bu ne oluyor moxa? Moxa ateşle yakılıyor ve orada bir şekilde otun yanması. Peki yanınca ne oluyor? O ilgili noktaya uyarı vermiş oluyor. Mox uygulaması da geleneksel Çin tıbbında birçok ülkede, ülkemizde de artık yaygınlaşmaya başladı. Kullanılan akupunktur noktalarını etkilemek, stimüle etmek adına uygulanan işlemlerden bir tanesi. Demek ki ilgili noktaları uyarmak noktası da birçok elimizde materyal söz konusu. Ha, hiçbir materyal olmadan da elimizle, parmağımızla ya da vücudumuzun bir ekstremitesiyle ne yapabiliriz? Bu akupunktur noktalarına basınç uygularsak yine etki eder. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü bazen ne oluyor? İğne korkusu olan ya da bazen de ne oluyor, özellikle iğne ya da çeşitli formları kullanamadığımız kişilerde basınçla beraber ilgili noktaları uyararak ne yapıyoruz? Tedavide etkinlik almaya çalışıyoruz. Bunlar genel vücut akupunkturundaki uyguladığımız teknikler. Bu klasik geleneksel tıpta kullanılan genel vücut akupunkturundan gayrı son zamanlarda neler var? Bizim mikrosistem akupunkturu dediğimiz çeşitli akupunktur sistemleri var. Peki bu mikrosistem akupunkturları ne zaman günlük hayata geçti? Tabii daha çok geçiş zamanları çok eski değil. Bu 1940'lı 50 yıllardan sonra mikrosistem akupunkturları dünyada da yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Peki bu mikrosistem akupunkturları genel vücut akupunkturlarından farklı mı? Farklı. Peki en büyük farkı nedir? En büyük farkı şu. Mikrosistem akupunkturu dediğimiz akupunktur sisteminde olayımız çok net. O da şu. Vücudumuzun belli bir alanından, peki bunun ne olabilir? Mesela avuç içi, mesela ayak tabanı, mesela göz, mesela burun, mesela saçlı deri, mesela kulak. İşte vücudun belli bir alanını kullanarak tüm vücuda hitap etmeyi, tüm vücuda projekte olmayı sağlayan sistemler. Bu neye benzetebiliriz? Mesela bir klavyeyle bir monitör ya da bir joystickle bir bilgisayar oyunu gibi düşünebilirsiniz. O vücudun ilgili alanından çeşitli iğnelemeler yaparak vücuttaki birçok organ, doku, ekstremiteyi harekete geçirmeye sebep olan bir akupunktur sistemi. Peki mikrosistem akupunkturları, hani dediniz ya Mehmet Hocam, 2000-3000 yıldır var.

var, diğer genel vücuda kapatmaları bunlar da var mı? Hayır. Bunlar son zamanlarda daha çok yaygınlaşan mikrosistem yani alan akupunkturları diyoruz. Peki bunlardan mikrosistem akupunkturlarından dünyada şu an en yaygın olarak kullanılan mikrosistem akupunkturları nedir dediğimizde bunların başlıcalarından bir tanesi kulak akupunkturu, diğer adıyla auriküle terapi, diğer adıyla auriküle medicine dediğimiz tedavi. Peki burada ne oluyor? Burada şu oluyor. Kulaktaki özel bazı noktaları kullanarak vücuttaki bazı hastalık, semptom ve şikayetleri tedavi etmeye çalışıyoruz. Peki buna olanak sağlayan nedir? Buna olanak sağlayan ilgili vücut organlarının, sistemlerinin kulakta kendisine bir yer bulması. Peki bunu kim bulmuş derseniz, bunu tabii aslında geleneksel Çin tıbbında Çinlilere sorduğunuzda diyorlar ki biz zaten akupunkturda kulağı seviyor ve kullanıyorduk. Özellikle yang dediğimiz bazı akupunktur meridyenlerinin biz biliyoruz ki kulakta birleştiği bir alan. Yani vücudun altı yang meridyeni kulakta birleşir. O nedenle Çinliler diyorlar ki kulak bizim akupunktur dünyamız için çok önemli. Ama kulak akupunkturunun bu noktada 2020'li yıllara bu şekilde modern ve bilimsel olarak gelmesini sağlayan bir Fransız hekimi, Doktor Paul Nogier dediğimiz bir hekim. Kendisi 1950'li yıllarda bir şekilde hastalığını muayene ederken muayene sırasında bazı hastaların danışanlarının kulaklarında bazı noktalarda ateşle dağlama yapıldığını fark ediyor. Ve fark ettikten sonra bu hastalara, danışanlara diyor ki ne oldu sizin kulaklarınıza deyince onlar da diyorlar ki bizim kulaklarımızdaki bu olay dağlama dediğimiz yani kızgın bir metalle buraya değdirildi. Sebep neydi peki? Bizim belimiz çok ağrıyordu. Belimiz çok ağrıdığı için Marsilya'daki bu 1950'lerde olan bir olay Fransa Lyon'da Marsilya'da bir şifacı bayana gittik. O bayan da elindeki akkor haline gelmiş metali kulağımızın işte bu ilgili noktasına sadece hafif değdirdi ve çekti. Doktor Paul Nogier bunu gördükten sonra kafasında bir ne yapıyor? Bir ışık beliriyor. Demek ki diyor vücudun birçok alanı kulakta kendine yer buluyor. Ondan sonra yıllarını vererekten işte omuz kulakta nerede, ön kol nerede, dirsek nerede, el parmağı nerede, mide nerede, işte santral sinir sistemi organları, beyin, beyincik nerede gibi bütün organların, ekstremitelerin kulaktaki yerlerini bulmaya gayret ediyor. Ve sonuçta bunları buluyor ama yetmiyor. Ne var tabii? Bir sindirim sistemi, kalp damar sistemi, işte duygu durumlar, panik atak, depresyon gibi olgular var. Yani sistemlere ait. Onları da bir mühendis arkadaşının yardımıyla elektriksel direnç farklılıklarını ölçen voltametreleri kullanaraktan kulakta artık 1970'lere gelindi, 60'ların sonlarına gelindiğinde artık kulakta bir harita oluşturacak kadar bilgiye sahip oluyor ve bir kitap yayınlıyor. Bu ders kitabı gibi çok güzel auriküle terapi notları ile alakalı bir kitap. Artık kulak üzerinde vücudun birçok sistemi, organı, ekstremitesi kendine yer buluyor. Evet, işte bu noktada ne oluyor? İşte bu noktada biz kulak akupunktur kulaktaki yani kulak kepçesindeki belli noktaları kulak akupunktur iğnesi elektrik stimülasyonu, lazer ya da basınç ya da aromaterapi yağla stimüle ederekten vücuttaki belli şikayet, semptomu, hastalıkları tedavi etme becerisine sahip oluyor. İşte bu bir mikrosistem. Demek ki mikrosistemler vücudun belli alanlarındaki lokalizasyonlardan tüm vücudu tedavi etmeye çalışır. Mikrosistemler budur. Peki mikrosistemlerle
genel vücut akupunktura

arasındaki farklar nelerdir dersek, genel vücut akupunkturunda hastaları biz muhakkak yatırmak zorundayız. Hastalara bacaklarına ya da karın ya da sırtlarına bir uygulama yapacaksak, nispeten o bölgedeki elbiselerini çıkartmak durumundayız. Ama mikrosistem akupunkturlarında genellikle hastayı yatırmak gerekmez. Hasta oturur pozisyondayken de uygulama yapılabilir. Hastanın belli kıyafetleri çıkartmasına da gerek kalmaz. En büyük farklardan bir tanesi bu. İkincisi, mikrosistem akupunkturları genel vücut akupunkturuna göre çok çok daha hızlı ve güçlü etki eder. Bu ne demek? Mesela mikrosistem akupunkturlarında mesela bir kulak akupunkturu, bir saçlı deri skalp akupunkturu, bir mesela burun, göz, avuç içi, ayak tabanı akupunkturlarında uygulama yaptığınızda birkaç saniye içerisinde güçlü, efektif tedavilere varabilirsiniz. Ama genel vücut akupunkturunda bu daha uzun sürer. Yani ne demek bu? İşte birinci, ikinci, üçüncü seanslardan ziyade 5, 6, 7 gibi seanslarda ne yapılabilir? Akupunktur tedavisi ancak faydalanır. Ama mikrosistem dediğimiz akupunkturlarda ikinci, üçüncü, hatta bazen birincide dahi çok güçlü sonuçlar alırız. Demek ki ikinci farkı bu. Üçüncü farkı, mikrosistem akupunkturlarında biz tedavi olarak daha az akupunktur iğnesi kullanırız. Yani az iğneyle çok etki almaya çalışırız. Ama genel vücut akupunkturunda bu iğne sayısı daha fazladır. Önemli midir? Önemlidir. Neden? Hastaya iğne tedavisi uygulayacağımız için bu iğnelerin sayısının fazla olması hastanın bir şekilde acı duymasını arttırabilir. Mikrosistem akupunkturları ile genel vücut akupunkturlarının en önemli farklarından bir tanesi de genel vücut akupunkturlarında genellikle biz noktaların yerlerini ezbere biliriz. Ve sonuçta kişinin işte mide 41 noktası, mide 36 noktası, dalak pankreas 6 noktası, karaciğer 3 noktası gibi adlandırdığımız bazı akupunktur noktalarının yerlerini bildiğimiz için gider o bölgelere iğne batırırız. Bu noktada iğne batırdıktan sonra iğneyi etkileri görmeye başlar, ama iğne batırmadan önce bu noktalarla alakalı olarak bir hassasiyet aramayız. Yani ezbere gider iğneyi batırırız ya da lazer ya da elektrik veririz. Ama mikrosistem akupunkturlarına, kulak, saçlı deri de böyledir, geldiğimizde bu noktaların üzerine parmakla bastığımızda bir hassasiyet ararız. Hassasiyet varsa iğneleme yaparız. Demek ki en büyük fark bu. Peki bunun dışında, oraya basmak dışında noktalara başka bir şey yapıyor musunuz? Mikrosistem akupunkturlarında ayrıca gözle baktığımızda ilgili noktaların, mesela kulakta ya da saçlı deride farklı bir renk aldığını gözlemleyebiliriz. Mesela soluk olabilir, kırmızı olabilir, açık kırmızı olabilir ya da elimizle dokunduğumuzda farklı bir cilt bulgusu alabiliriz. Ama genel vücut akupunkturunda böyle bir olay olmaz. Demek ki mikrosistem akupunkturları ile genel vücut akupunktur arasındaki en önemli farklardan bir tanesi de mikrosistem akupunkturlarının istirahat halinde, yani hiçbir şikayeti olmayan danışanda ve hastada aktif olmayışı. Ama ne zaman ki, mesela bir tane örnek verelim. Kulağımızda bizim diz bölgemiz var. Sağ kulağımızı sağ diz bölgesi. Bu sağ diz bölgesi, eğer kişinin dizinde hiçbir problem yoksa dokunmakla herhangi bir hassasiyet alamazsınız. Ama ne zaman ki kişinin sağ dizinde bir problem var, bu vakit ne olur? İlgili noktada hassasiyet olur ve akupunktur uygulayan kişi gelir ve bu noktada iğne uyguladığında, eliyle dokunur, hassasiyet alır, iğne uygular. İğne uygulayınca da kişinin sağ dizindeki problem ortadan kalkar. Demek ki mikrosistem akupunkturlarının bu kadar hızlı, bu kadar güçlü seyretmesinin sebebi budur. Evet, dediğimiz üzere mikrosistem akupunkturları başlıca kulak, saçlı deri, avuç içi, ayak tabanı, göz, iris akupunkturları gibi birçok akupunktur yöntemlerini kullanıyor. Biz de zaten programlarımızda genellikle ne yapıyoruz? İlgili akupunktur noktaları, akupunktur özelliklerini konuşurken bunlardan da bahsedeceğiz. Zaman zaten zaman

Zaban kulak akupunkturundan da çok ciddi bir şekilde bahsettik. Bahsetmeye de devam edeceğiz. İleriki programlarımızda saçlı dil akupunkturuna da özellikle yer vereceğiz. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün önemli bir akupunktur kolu olan mikrosistem akupunkturuna konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.

0: Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Şu 19 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adalet Bakanı Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. CHP'de 8 il başkanı görevden alındı, 2 il başkanı disipline sevk edildi. Dışişleri Bakanı Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi, müzakere masasına dönülmesi gerektiğini söyledi. Ve Amerika, İran'ı bir kez daha vurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hem derneğin hem de şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. Ahbap Derneği'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında dün şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edilmiş, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Haluk Levent ve yakın çevresinin para hareketleri ve transferleri incelenmişti. Levent'in 2020-2026 yıllar arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürülüyor. Ahbap hesabından Haluk Levent'in asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığı iddia ediliyor. Ahbap soruşturmasında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan isimler arasında Haluk Levent'in İsviçre'de evlendiği eşi Nurdan Eriş de bulunuyor. Eriş ifadesinde Levent'in kendisinden borcum var diyerek sürekli para aldığını anlattı. Beni kullandı dedi. Nurdan Eriş ifadesinde bir süre önce boşanma kararı aldığını söyledi. Tüm Türkiye güveniyordu. Bir şeylerin yanlış olduğunu geç anladım dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurtsa Haluk Levent'in kendisinden evlilik vaadiyle para istediğini öne sürdü. Levent'e 90 milyon lira borç verdiğini söyledi. Evli olduğunu nezarethanede öğrendim dedi. İki şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nurdan Eriş tutuklanırken şüpheli Sevda Kurt adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. Hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatleri uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. Akın Gürlek, suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
2: Bu soruşturma devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı

0: verilebilmelidir. Ülk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak ve titizlikle tüm sonuçlarıyla aydınlatacaktır. Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumamayacaktır. Milletimizin güvenini istismar eden her türlü eylemin karşısında olduk. Hukuk işinde kararlılıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında 81 ilin Cumhuriyet Başsavcılarıyla bir araya geldi. Gündeminde faili meçhul dosyalar da vardı.
0: Bugüne kadar 19 dosyada faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlemler tesis ettik. Çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam edecektir.
1: ...15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Nasuh Mahruki gözaltına alındı. Nasuh Mahruki 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Mahruki hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama iddiasıyla resen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Mahruki Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gencoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilere ait adresler arandı. Zanların uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdıkları veya yer temin ettikleri öne sürülüyor. DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Görüşme Bahçeli'nin meclisteki makamında basına kapalı geçti. Görüşmede DEM Parti heyetinde Meclis Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı. Ziyarette terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlar ele alındı. Heyet daha önce de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya gelmişti. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 8 il başkanı görevden alındı. Konya ve Tokat il başkanları ise kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, MYK toplantısının ardından kararları açıkladı.
2: Kesin çıkartmayla Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç yönünde de karar almış bulunuyoruz. Bu Konya il başkanımız Necat Türktaş için ve Tokat il başkanımız Çağdaş Kurtgöz arkadaşımız için. Bu illerimiz bir Edirne, merkez ilçesiyle beraber, iki Isparta, yine merkez ilçesiyle beraber, üç Kastamonu, yine merkez ilçesiyle beraber, Konya, Tokat, merkez ilçeyle beraber, Zonguldak, merkez ilçeyle beraber, Yalova, merkez ilçeyle beraber ve Rize, merkez ilçeyle beraber. Dolayısıyla 8 ilçede, 8 ilde bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
1: Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz uyarısında bulundu.
3: Özellikle son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkçası endişe duyuyoruz. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müzakere masasına dönülmesi gerektiğini söyledi. Barışa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var dedi.
3: Önümüzdeki dönemde müzakerelere tekrar ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere doğrudan diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Geçtiğimiz yıl özellikle artık görünür hale gelmiş İstanbul görüşmeleriyle yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin ben çok faydalı olacağına inanıyorum.
1: Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha da Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına destek verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,

Ukrayna ziyareti kapsamında mevkidaşı Sibihay'la Bağımsızlık Meydanı'nda ziyaret etti. Bakan Fidan'ın Ukrayna temasları sırasında Rusya'dan da Türkiye'ye barış çabaları için teşekkür geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'nin barış çabalarına yardımcı olma isteğinden dolayı minnettarız dedi. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek karar şiddetle reddedildi. TSK'nın Kıbrıs Türk halkının güvenliğine hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı bugün her zamankinden daha kararlı olduğu vurgulandı. Haftalık basın bilgilendirme toplantısındaki açıklamada Türkiye'nin 1974'te garantörlük hakkını uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kullandığı hatırlatıldı. Yurdun büyük bir bölümü sıcak havanın etkisi altında. Adana'da hava sıcaklığı giderek arttı. Termometreler 35 dereceyi gösterdi. Turizmin başkenti Antalya'daki sıcaklık 40 dereceye ulaştı. Sahiller doldu taştı. Önümüzdeki hafta başından itibaren sıcaklıkların daha da artması bekleniyor. Uzmanlar özellikle saat 10 ile 16 arasında vatandaşları mecbur kalınmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkarak yayılan yangın korkuttu. Alevlerin yöneldiği bazı turistik merkezler tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Balıkesir'in Dursun Bey, Manisa'nın Akhisar ve İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınları da söndürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları sürüyor. Washington yönetimi İran'ın askeri altyapısını hedef aldığını duyurdu. İran misilleme olarak Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini vurdu. Kuveyt, İran'a ait dronlara müdahale edildiğini duyurdu. Bahreyn'de İran tarafından düzenlenen çok sayıda hava saldırısını önlediğini açıkladı. Hürmüz Boğazı kördüğümü de sürüyor. Amerika'nın ablukaya başladığı boğaz için İran, kırmızı çizgimiz dedi. Amerika orada İran hukuk sistemini kabul edene kadar boğaz kapalı kalacak diye ekledi. Arabulucu Pakistan'sa taraflara görüşmelere dönmeleri çağrısında bulundu. Amerikan Başkanı Donald Trump'sa İran'ın görüşmek ve anlaşma yapmak istediğini iddia etti. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılar birçok evi yerle bir etti. Çok sayıda Filistinliyi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da işgalcilerin saldırılarında 1179 Filistinli katledildi. Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşam alanlarına hedef alan İsrail'i işgalciler Tulkarm ve El Halil kentleri yakınlarında tarım arazileriyle araçları yaktı. Soykırımcı İsrail Amerika'da destek kaybetmeye devam ediyor. Pew anketine göre Amerikan kamuoyunda İsrail hakkında olumsuz düşünenlerin oranı %62'ye yükseldi. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance, İsrail'in Amerika'da kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. Amerika'nın iki numarası olan Vance, Amerikan siyasetine dair herkesin bildiği bir gerçeği itiraf etti. İsrail'de İran'la anlaşmadan nefret eden belli kişiler var. Bunu çok net görüyoruz. Hatta anlaşmaya saldırmaları için Amerika'da kendilerine para ödenen sosyal medya içerik üreticileri var. Benim peşimde olduğum anlaşmayı baltalamak için finanse edilen yabancı etki kampanyası var ve bana da dürüst olmayan yöntemlerle saldırıyorlar dedi. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance, pedofili suçlusu Epstein'in İsrail ve Amerikan siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adalet Bakanı Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. CHP'de 8 il başkanı görevden alındı, 2 il başkanı disipline sevk edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Müzakere masasına dönülmesi gerektiğini söyledi ve Amerika, İran'ı bir kez daha vurdu.

0: Atlanta'dan Buenos Aires'e kadar binlerce taraftar tarihi galibiyeti gece boyunca kutladı. Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo Maviler milli stoper Cenk Özkaçar'ı transfer sürecinin tamamlanması için Trabzon'a davet etti. Başakşehir Futbol Kulübü Teknik Direktörü Nuri Şahin UEFA Konferans Ligi'ne katılmak istediklerini söyledi. TRT Spor'a özel açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, Emin Bayram'ı transfer etmeyi çok istedim, başarılı olacağına inandığım bir futbolcu dedi. Çaykur Rizesporlu Taha Şahin A milli takım forması giymek istediğini söyledi. Erzurum kampında konuşan 25 yaşındaki futbolcu, takım olarak geçen senenin üzerine çıkmamız gerekiyor ifadesini kullandı. Gençler Birliği'nde beklenen ayrılık resmiyet kazandı. Başkent ekibi Henry Onyekuru'yla yollarını ayırdı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasında yarın zorlu bir maça daha çıkacak. Ev sahibi Sırbistan'ı set vermeden geçen Ay Yıldızlar gözünü çeyrek finale yükselme yolunda kritik önem taşıyan Ukrayna maçına çevirdi. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle. Ankara, Sakarya ve Malatya 18, İstanbul 23, İzmir, Denizli, Diyarbakır ve Gaziantep 24, Bursa 19, Antalya 26, Adana ve Hatay 25, Muğla, Kahramanmaraş, Sinop ve Trabzon 22, Afyonkarahisar ve Eskişehir 15, Konya ve Zonguldak 20, Samsun ve Rize 21, Bolu 13, Erzurum 12, Van 16 ve Kars 11 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 49'da 51. kilometreler arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Nurdağ-Islahiye-Hassa yolunun 19'da 20. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Seren Gülyiğit ve Meryem Türkan Yaman'ın birlikte hazırladıkları Kanun Ne Diyor başlıyor. Hatice Yılmaz Alaca yapım sorumlumuz ve ana kumanda masasında Ali Şahin ile çalışıyoruz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Yine televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümü TürkSat 4A Batı paket uydusundan ya da radyolarınızın başındaysanız da kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden TRT Dinle mobil uygulamasından da programımızı dinlemeniz mümkün. Sevgili dinleyenlerimiz, Kanun Ne Diyor'da bu hafta Uluslararası Güvenlik İşbirliği'nin yurt dışında yaşayan Türklerin haklarına ve günlük yaşamına etkilerini konuşacağız. İlk sorumuz Türkan Yaman avukatımız için. Ülkeler arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliği ve yurt dışında yaşayan Türkleri hangi alanlarda etkileyebileceğini merak ediyoruz sayın avukatım.
1: Evet, ülkeler arasındaki güvenlik ve istihbarat denildiğinde, bir işbirliği denildiğinde genellikle aklımıza hemen gizli servisler ve gizli durumlar geliyor. Ancak bu durumun tabii gizli boyutu olduğu kadar günlük hayatımızın çok daha fazla alanına dokunduğu alanlar da olabiliyor. Örneğin uçakta seyahat ederken, sınır kapısından geçerken, oturum izni için başvurular yaparken, banka hesabından para gönderirken, hatta bazen telefon veya internet kullanırken bile ülkeler arasındaki bilgi paylaşım etkileriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Elbette bu yurt dışında yaşayan herkesin sürekli takip edildiği anlamına, sürekli bir güvenlik ve istihbarat işbirliği kapsamında oldukları anlamına da gelmemeli. Ülkeler daha çok terör durumlarında, organize suçlar durumunda, insan veya uyuşturucu ticareti durumlarında yine son zamanlarda çok fazla oluyor. Kara para aklama gibi durumlarda ciddi suçlarla mücadele etmek için tabii ki bilgi paylaşımına ihtiyaç duyabiliyorlar. Fakat bazen yanlış, eski veya eksik bilgiler nedeniyle suça karışmamış kişiler de bu durumdan olumsuz etkilenebiliyorlar. Ancak genel süreç dediğimiz gibi herkesin takip edildiği anlamında değil. Gerçekten orada ciddi bir suç şüphesi varsa bu suç şüphesinin de tarafı olduğu düşünülen kişiler hakkında bu tarz işlemler yapılıyor. Bu tarz işlemlerin yapıldığı en sık görüldüğü alanlardan biri seyahatler oluyor. Bir kişi uçak bileti aldığında yalnızca bir uçak bileti almış olduğunu düşünüyor ama adı, uçuş saati dahi kaydediliyor. Nereden nereye gittiği, bileti ne zaman aldığı, koltuk bagaj miktarı, bagaj yükü, yine iletişim bilgileri ve bazen hatta ödeme şekli dahi kayıt altına alınabiliyor. Bu bilgiler belirli şartlarda güvenlik birimleri tarafından bazı durumlarda değerlendirme kapsamına girebiliyor. Örneğin bir kişinin kısa süre içerisinde farklı ülkelere kısa bir zaman diliminde çok sayıda seyahat etmiş olması, biletlerinin başka kişiler tarafından alınıyor olması veya seyahatlerinin devam eden bir soruşturmadaki kişilerle örtüşmesi halinde tabii ki bu kişi öncelikle bir risk değerlendirmesi kapsamında değerlendirilecektir. Tabii ki bu durumlar, bu araştırmalar kişinin doğrudan suçlu olduğu anlamına gelmeyecek. Fakat pasaport kontrolünün uzamasına, bagajının aranmasına veya kendisine bazı sorular yöneltilmesine ve ifade vermesine yol açabilir. Yine Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız açısından Schengen bilgi sistemi de önem taşıyor. Bu sistemde hakkında yakalama kararı bulunan kişiler, ülkeye giriş yasağı verilen yabancılar, kayıp kişiler, kaçırılma riski bulunan çocuklar hakkında bilgiler yer alabiliyor. Her ne kadar biz söylüyoruz özel bilgiler yayılıyor olabilir ülkeler arasında ama tabii ki bu sistemin olumlu tarafı da var. Mesela velayet sahibi bir annenin veya babanın izni olmadan başka ülkeye götürülmek istenen bir çocuk durumunda bu sistem tabii ki ülkeler arası yardımlaşma olacak. Yine sınırda sistemin uyarı vermiş olduğu, örneğin çalınan bir pasaportla seyahat etmeye çalışan bir kişi varsa bu tespitler kolaylıkla yapılabiliyor. Tabii. Ya da insan ticaretine maruz kalan veya kayıp olarak aranan bir kişinin başka bir ülkede bulunması gibi durumlarda bu aslında sistemin bize olumlu katkılarından birisi. Fakat sistemde yanlış bilgi varsa bunun sonuçları çok ağır olabiliyor. Burada vatandaşlarımız özellikle söylemiş olalım.
0: Yanlış bilgiden kasıt, yani kendisi hatalı bilgi vermesi mi?
1: Yoksa... Kendisi ya da sistem olarak örneğin aynı adı taşıyan iki kişinin karıştırıldığını düşünelim. Suçla hiçbir ilgisi olmayan kişi her havaalanında kenara çekiliyor. Uzun süre sorgulamaları yapılıyor. Hatta bu durum sebebiyle ifade süreci nedeniyle de uçağı bile kaçırabiliyor. Bu gibi durumlarda eğer bu konuda hiçbir mağduriyet yaşamamış vatandaşlarımız varsa genellikle ya bir karıştırma olmuştur denilerek bu durumun üstü kapatılabiliyor. Evet. Ancak bu durum benzer şekilde her havaalanında karşınıza gelebilir ve bir seyahatte uçak kaçırılmamışsa diğerinde kaçırılabilir veya maddi bir külfeti dahi olabilir. bunların.
0: Peki bunun için ne önerirsiniz?
1: Evet, bunlar için öncelikle böyle bir durumda işlemin sebebi mümkün olduğunca yazılı olarak öğrenilmeli. Ve kaydın Interpol'den kaynaklı mı yoksa Schengen Bilgi Sistemi'nden mi yoksa ilgili ülkenin kendi kayıtlarından mı olduğuna ilgili öncelikle bir araştırma yapmalı, bir belirleme yapmalı. Ardından yanlış bilginin düzeltilmesi veya silinmesi için ilgili kuruma başvuru yapılmalı. Eğer Interpol kaydı varsa Interpol kurumuna veya mahkemeye müracaat edilebilir. Eğer sorun çözülmezse veya Schengen kaydı ile alakalı bir problem olduğu düşünülüyorsa burada da ülkenin polisine, Milli Koruma Kurumu'na veya yine en kısa yol, en dediğimiz yol, en güvenilir yol mahkemelere müracaat ederek bu durumun düzeltilmesi için tabii ki müracaat hakları var. Sorun çözülmeden dediğimiz gibi seyahat etmemeliler. Seyahat edildiği takdirde bir seyahatte başlarına gelmeyen problem diğer seyahatte başlarına gelebilir. Evet. Bu nedenle bu tarz durumların ciddiye alınması ve önemli dikkat edilmesini söylemiş olalım. Bir diğer önemli konu da az önce söylemiş olduğumuz Interpol kayıtları. Halk arasında kırmızı bülten çıkarıldı denildiğinde sanki bütün dünyada geçerli kesin bir tutuklama kararı varmış gibi düşünülüyor.
0: Oysa
1: kırmızı bülten doğrudan bir mahkeme kararı değil. Bir ülke hakkında yakalama kararı bulunan kişinin başka ülkelerde bulunmasını ve iade işlemleri sonuçlanıncaya kadar yakalanmasının değerlendirilmesini ister. Yani kişinin bulunduğu ülke doğrudan bu kişi hakkında yakalama kararı ile iade işlemlerini doğrudan yapmaz. Öncelikle kişinin bulunduğu ülkede bu durumun bir değerlendirilmesi gerekir. Yani kırmızı bülten de bulunan kişinin mutlaka Türkiye'ye veya onu arayan başka bir ülkeye teslim edilecek gibi kesin ve net bir kural yok. Ancak kişi havaalanında bu durum için gözaltına alınabilir, ifade süreci yaşayabilir, seyahati durdurulabilir ve inceleme devam edene kadar bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalabilir.
0: Biz nedense hep bunu daha sert bir uygulamaymış gibi düşünüyoruz.
1: Evet. Bir inceleme oluyor, bir soruşturma oluyor. Bu soruşturma kapsamında kişiye ulaşılamıyor ve kırmızı bültene çıkarılıyor.
0: Tabii.
1: Yani burada doğrudan kırmızı bültene çıkarılmış kişilerin doğrudan bu kişi mahkumiyet almış, suçludur demek doğru değil. Ve bu konuda tabii ki yeterli incelemeler ve düzenlemeler yapılacak. Bunun hatta gerçek örnekleri var, isim vermeden söyleyelim.
0: Evet.
1: 2017 yılında İsveç'te yaşayan bir Türk gazeteci Barcelona Havaalanı'nda gözaltına alınıyor. Daha sonra şartlı olarak serbest bırakılıyor ve iade talepleri ayrıca değerlendirildi. Yani bu olay bize şunu gösteriyor aslında. Bir kişi yaşadığı ülkede herhangi bir sorunla karşıya kaldığında tatil amacıyla bile gitmiş olsa bu konuda ifade verebilir. Ancak gözaltına alınmış olması, ifade vermiş olması otomatik olarak onun iade edileceği anlamına gelmeyecektir. Yine burada sık yapılan başka bir yanlış da şu, anayasamıza göre Türk vatandaşının başka bir ülkeye verilemeyeceği düşünülerek yurt dışında bulunan bir Türk vatandaşının da hiçbir şekilde iade edilemeyeceği sanılıyor. Bu husus aslında şöyle, Türkiye kendi vatandaşını teslim etmez. İlkesi bu şekilde. Ancak Türkiye'de bulunan vatandaşını teslim etmez. Oysa bu koruma Türkiye'nin kendi vatandaşını yabancı bir ülkeye teslim etmemesiyle ilgili olduğu için Almanya'da, Fransa'da veya İspanya'da bulunan bir Türk vatandaşı hakkındaki iade talebi doğrudan o ülkenin bulunduğu ülkenin kendi hukukuna göre verilecektir. Yani Türk vatandaşı teslim edilmez, Türkiye'de bulunan Türk vatandaşları için geçerli. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Bu değerlendirmede söylemiş olduğumuz gibi kişinin yalnızca Türk vatandaşı mı olduğu yoksa yaşadığı ülkenin vatandaşı mı olduğu önemli olacak söylediğimiz gibi.
0: Evet.
1: Yine aynı şekilde isnat edilen fiilin o ülkede suç sayılıp sayılmadığına göre değerlendirmeler yapılacak. Suçlamanın siyasi amaç taşıyıp taşımadığı yine önemli iade süreçleri için. Zaman aşımı veya kişinin gönderileceği ülkede kötü bir muamele görme ihtimali olduğu durumlarda iade süreçleri yaşanmıyor. Dolayısıyla hakkımızda kırmızı bülten var ama beni hiçbir ülkeye teslim edemezler düşüncesi de doğru değil. Dediğimiz gibi somut olaya göre bunların ayrı ayrı değerlendiriyor olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Yine bu güvenlik işbirliği hususu oturum ve vatandaşlık başvuruları için de önemli. Bir kişi uzun süreli oturum iznine veya vatandaşlık için başvurduğunda yaşadığı ülke onun kamu düzeni açısından bir risk oluşturup oluşturmadığını araştıracaktır. Başka bir ülkede devam eden bir soruşturması var mı?
0: Evet.
1: Yakalama kaydı var mı? Veya güvenlik birimlerinden gelen bilgi bu başvuruların uzamasına hatta dolmasına bile gidebilir. Ancak burada önemli bir ayrım var. Bir kişi hakkında istihbari bilgi bulunması doğrudan o kişinin suçlu olduğu anlamına gelmemeli. Bir kişinin yargılama geçirmiş olması tabii ki bu yargılamanın sonucu önemli. geçirmiş olması da doğrudan o kişi hakkında bir ret kararı verileceği anlamına gelmemeli. Dediğimiz gibi bir yargılama yapılacak, belli başlı suçlar var, ülkenin oturum izinlerinin uzatılmaması gereken suç tipleri var. Eğer kişiler bunları yapmışlarsa, bu suç isnatları eğer gerçekten cezalandırma mahkumiyetle sonuçlanmışsa, tabii ki ülkeler bu konuda oturum veya vatandaşlık başvurularını reddedebilirler.
2: Evet.
1: Bir başka alanda bankacılık işlemleri, bundan da bahsetmek istiyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'deki ailelerine düzenli olarak para gönderebiliyorlar. Bu son derece tabii ki normal bir işlem ve tek başına tabii ki suç şüphesi oluşturmayacaktır. Fakat kısa süre içerisinde çok sayıda farklı kişiye para gönderilmesi ve tabii ki bu paralar da kişinin gelirine göre çok yüksek miktarda kalıyorsa, bu gibi durumlarda tabii ki bankalar inceleme başlatabiliyorlar. Paranın kaynağı sorulacağı için de biz vatandaşlarımıza eğer bir satış yapmışlarsa satış belgelerini saklamalarını, miras malı ise miras belgelerini saklamalarını, yani paranın kaynağını gösterecek belgeleri saklamalarını özellikle söylüyoruz. Çünkü kara para aklaması dediğimiz gibi son dönemlerde çok fazla oluyor ve kişinin normal maaşının 5-6 katını sürekli olarak aktif olarak gönderdiğini, farklı kişilere gönderdiğini düşündüğümüzde bu gibi durumlarda bankalar tabii ki şüpheli gördükleri işlemleri ilgili mali birimlere bildirmekle yükümlü oldukları için bu konuda vatandaşlarımız hakkında da bir işlem başlatılabilir.
2: Evet.
1: Yine telefon ve internet kullanımı da ülkeler arasındaki işbirliğinde çok etkili bir alanda yer alıyor. Özellikle siber dolandırıcılık, çocuk istismarı, terör ve organize suç soruşturmalarında telefon numaraları, IP adresleri, sosyal medya hesapları da inceleme altında diyebiliriz. Bir başka alanda vatandaşlarımızın gözden kaçırdığı husus oluyor bu genellikle.
2: Hangisi?
1: Genellikle yabancı dil tabii ki bilen vatandaşlarımız gidiyor. Ancak yabancı dili çok iyi konuşamayan, ancak kendisini ifade ettiğini düşünen vatandaşlarımız bir gözaltına alındıklarında kendileri avukat veya tercüman isteyip istemedikleri soruluyor. Bu gibi durumda kendiler kendilerini ifade edebileceklerini düşündükleri için genellikle bu talebi reddediyorlar. Hı. Güvenmedikleri için. Ancak bu konuda vatandaşlarımıza biz özellikle bir tercüman istemelerini, bir avukat istemiyorlarsa bile bir tercüman istemelerini özellikle söyleyelim. Çünkü söylediğimiz gibi bir hukuki terim her Türkiye'de anlaşıldığı gibi yurt dışında anlaşılmayabilir. Ve vatandaşlarımız aslında iyi bir şey yaptıklarını düşünürken kötü bir şey yapmış olabilirler. Bu nedenle avukat istemeseler dahi, zorunlu bir müdafi, zorunlu bir vekil olmasa dahi bir tercüman istemelerini biz buradan söylemiş olalım onlara.
2: Bu tercümanlar yeminli tercüman mı?
1: Evet, yeminli tercümanlar olacak.
2: Evet.
1: Yeminli tercümanlar vatandaşımız ne söylüyorsa karşı tarafa aynısını aktarmak zorundadır.
2: O yüzden belki güvensizlik yaşıyor olabilirler.
1: Evet.
2: Anlıyorum. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, Serengül Yiğit avukatımıza da bir sorumuz var. Bu da terör ve organize suçlarla mücadele kapsamında ülkeler kişilere ait hangi bilgileri birbirleriyle paylaşabilirler?
3: Evet. Burada terör ve organize suçlarla mücadelede ülkeler arasındaki burada bilgi paylaşımı artık yalnızca aranan kişinin adı ya da fotoğrafıyla sınırlı değil tabii ki geldiğimiz bu aşamada. Bir kişinin burada sınır geçişlerinden banka hareketlerine kadar kullandığı sahte kimlikler varsa bunlara, parmak izine, telefonun teknik kayıtlarıyla birlikte seyahat ettiği kişilere kadar geniş bir şekilde veri paylaşımı mevcut. Hatta burada DNA ile alakalı da bir kimlik tespitinin vesaire de paylaşıldığını biliyoruz. Evet, bu veriler paylaşılıyor. Ülkeler arasında bir işbirliğine konu. Ama tabii ki bu verilerin paylaşılmasının sıkı şekil şartlara tabi olduğunu söyleyebiliriz.

0: Burada ilk önce paylaşımın kanuni bir dayanağının bulunması kesinlikle gerekiyor. Yani burada kanuni dayanakta bir mahkeme kararı olabilir, tutuklamayla alakalı, gözaltı ile alakalı ya da bir yakalama ile alakalı vesaire ya da kesinleşmiş bir mahkeme kararı da olabilir. Burada öncelikle bizim aradığımız hukuki bir dayanak, kanuni bir zorunluluk aslında. Burada belirli bir terör veya ağır suç amacıyla yapılıyor olması lazım buradaki bilgi paylaşımının ve gerekli olanlarla sınırlı olması gerekiyor. Yani tamamen diyelim bir devlet sadece 3 bilgi isterken diğer devletin bütün elindeki bütün verileri paylaşıyor olması burada tamamıyla artık bu bilgi paylaşımının kanundaki sınırlarının aşıldığını bize gösterecektir. Bu gibi şeyler de mümkün değil tabii ki. Burada paylaşılıyor olması da yine devletlerin güvenlik gerekçesiyle hani insanların bütün özel hayatını sınırsız bir biçimde devletler arası paylaşıma konu ettiği anlamına da kesinlikle gelmiyor. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Burada ilk olarak kimlik ve biyometrik bilgilerin paylaşıldığını biz görüyoruz. Bunların içinde kişinin en başta adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, vatandaşlığı, uyruğu, adresi ve kullandığı bazı takma isimler varsa dahi takma isimlere kadar paylaşıma konu olabiliyor. Fotoğrafıdır, pasaportudur, kimlik numarası vesaire. Bunlar da artık tabii ki paylaşıma konu olan veriler. Daha ileri seviye baktığımızda parmak izleri, avuç izi, yüz görüntüsü ya da adli amaçla oluşturulmuş bu DNA profilde ülkeler arasındaki paylaşıma konu olabiliyor. Bununla alakalı da ikinci önemli paylaşılan bilgi de seyahat bilgileri. Zaten Türkan Hanım da bahsetti. Uçuş öncesinde havayolu şirketlerince burada alınan yolcu bilgileri terörle mücadelede en sıklıkla kullanılan kaynaklardan bir tanesi. Burada kişinin adı yine, pasaport bilgileri, uçuş numarası, yine iletişim bilgileri ve biletin hatta ödeme yöntemine de kadar bütün verilerin bu paylaşıma konu olduğunu biliyoruz. Burada hatta aynı rezervasyonda seyahat edilen kişilerin de bağlantılı bir analize konu olduğunu da biliyoruz. Yani bu kişi evet biz bunu inceliyoruz ama yanında kimle beraber seyahat ediyor kadar bu inceleme veri paylaşımları konu edilebiliyor. Ama bu demek değil ki seyahat eden herkes bu incelemeden geçecek ya da uçağa binen herkes bu incelemeye tabi olacak vesaire demek değil kesinlikle. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Yine bir diğer gruba baktığımızda da yine kesinlikle burada adli ve kolluk bilgilerin paylaşıldığını zaten görüyoruz. Kişi hakkında bir yakalama kararı varsa ya da isnat edilen kendisine yükletilmeye çalışılan bir suç varsa ya da bir mahkumiyet kararı olabilir. Burada cezası diyelim ki bir ülkede cezasının yarısını çekmiştir. Diğer ülkede burada bir ceza kalmış olabilir. Artık çekmediği bir ceza miktarı olmuş olabilir. Kullandığı sahte kimlikler olabilir, suç işleme yöntemleri olabilir. Ya da örgüt içindeki değerlendirilen rolüdür, rolüyle alakalı bütün bilgilerdir vesaire. Kullandığı araçlara kadar da yine bilgi paylaşımına konu olduğunu biz biliyoruz. Yine az önce Türkan Hanım da değindi. Telefon ve internet bilgileri de kesinlikle burada paylaşılan bilgiler arasında. Ama burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Evet mesajlar, e-postalar, telefon kayıtları, görüşmeler vesaire paylaşılacak ama bunların içerikleriyle alakalı. Yani telefon görüşmesi yapıldı ama telefonda ne konuşuldu? Bir mesaj gönderildi ama bu mesajın içeriği nedir? Ya da bir e-posta gönderilmiştir ya da farklı bir şekilde fiziki bir mektup bile gönderilmiş olabilir. Bununla alakalı içerikle alakalı bir değerlendirme yapılacaksa bunun için kesinlikle bir mahkeme kararı lazım. Bizim mevzuatımızda hakimlikten suç ceza hakiminden alınan bir karar olması gerekiyor. O ülkenin mevzuatında bir savcılık kararı aranıyor olabilir. Bunların da kesinlikle dosya kapsamında olması gerekiyor ki bu bilgiler paylaşılsın. Bunu da özellikle adli işbirliği çerçevesinde açıklamış ve değinmiş olayım.
1: Peki Seray Mücevher minnacık bir şey
0: tabii
1: soracağım.
0: Tabii ki buyurun.
1: Diyelim ki böyle bir karar var hakkında. Bu
0: evet.
1: Emniyetle paylaşılıyor ve tüm birimlere veriliyor ki
0: evet.
1: Bu takibe girebiliyor
0: evet.
1: Değil mi?
0: Zaten burada bizim diyelim bir adli makamımızda ya da bir kolluk tarafından alınan bir karar olduğunda bu doğrudan sistemde olduğu için o kişi ve doğrudan ortak bir havuzda toplandığını düşünün bu bilgilerin. Doğrudan izin verildiğinde artık karşı tarafta üçüncü kişiler de bu bilgileri çok rahatlık bir şekilde görüyorlar. Çok rahat bir şekilde erişebiliyorlar. Mesela diyelim birinin yakalama kararı vardır. Türkiye'de bir yakalama kararı alınıyor. Kişi yurt dışında örneğin. Yurt dışına geldiğinde hangi havalimanına gelirse gelsin. Türkiye içerisinde geldiği anda o kişi yakalanabiliyor. Yakalanıyor ve gözaltına alınıyor ve ifadesi alınıyor. Yani buradaki herhangi bir yakalama kararı, herhangi bir gözaltı kararı, herhangi bir tutukluluk ya da mahkumiyetle alakalı bir karar varsa doğrudan paylaşıma söz konusu
1: ama
0: oluyor zaten.
1: Ama yoksa şimdi dinleyenler arasında tedirgin olmasın insanlar.
0: Yok,
1: her biri
0: zaten
1: bizi gözetliyor. Devamlı
0: yok,
1: bir takip ediyoruz.
0: Yok, öyle bir sıkıntı yok tabii. Bu zaten bahsetmiş olduğum bütün bu önlemler
1: anladım.
0: Terör terör ve organize suçlarla mücadele kapsamında tabii. olan şeyler. Bunun dışında olan veriler zaten tamamıyla mevzuat kapsamında hukuki olarak koruma altında olan veriler. Evet. Kişisel veriler. O yüzden bununla alakalı böyle bir soruşturma, terör, organize suçlar vesaire böyle bir şey olmayan dinleyicilerimizin zaten herhangi bir şekilde endişe etmesine gerek yok tabii ki.
1: Tamam.
0: Ne bununla alakalı paylaşılan bilgilere baktığımızda mali bilgilerin de aslında terörün finansmanında ve organize suç bakımından da çoğu zaman en etkili verilerden biri olduğunu görüyoruz. Kişinin burada banka hesabı, IBAN bilgileri, hesap sahibinin ya da gerçek faydalanıcı olanların kimlikleri, para transferleri, şüpheli işlem bildirimleri vesaire bunlar da tabii ki artık ortak bir havuzda paylaşıldığı için veri paylaşımına konu olacaktır. Burada bizim mevzuatımıza baktığımızda ise yabancı devletlerde burada bilgi ve delil isteniyor olması, gelen taleplerin yerine getirilmesi vesaire bizim mevzuatımız buna izin veriyor. Yani böyle bir terör ya da organize suç şüphesi dahi olsa bununla alakalı veri paylaşımı yapılıyor. Ama bununla alakalı paylaşılan bilgilerde gönderen devlet izin vermediği sürece kural olarak başka bir soruşturmada kullanamıyorsunuz. Yani bu kişiyle alakalı 5 tane soruşturma vardır örneğin ve devlet sadece bir soruşturma ile alakalı bu bilgileri paylaşıyorsa tamam biz bu kişinin verilerini aldık deyip diğer dosyalara da aynı şekilde geçiriliyor olması ve kullanılıyor olması bunu kesinlikle hukuka aykırı yapacaktır. Bunu da özellikle belirtmiş olalım dinleyicilerimize. Yine burada ayrıca taleple siyasi bir suçla ilgili ise eğer kişinin burada dini, etnik kökeni ya da siyasi görüşü nedeniyle kovuşturulacağına dair bir emare varsa dosya kapsamında bir işkence tehlikesi bulunuyorsa ya da savunma hakkının temel güvencelerinin zedeleneceğine dosya kapsamında değerlendirildiğine inanıyorsa burada artık işbirliği talepleri reddedilebilir. Yani bu gibi emareler olduğunda da evet terörle alakalı organize suçlarla alakalı şeylerde işbirliği evet yapılır ama bu gibi emareler varsa dosya kapsamında işbirliği talepleri de reddedilebilir. Bunu da belirtmiş olalım.
1: Evet.
0: Yine bununla alakalı bilgi paylaşımından yaşanan bir örnek de 2025 yılında aslında 20'den fazla ülkenin katılmış olduğu bir operasyonda gerçekleşiyor. Burada tamamıyla ortak bir veri tabanı kullanıyor bu 20 ülke kapsamında ve bir operasyon yapıyorlar. Bu operasyon neticesinde de Beyrut Havalimanı'nda biliyorsunuz bir patlama gerçekleşmişti 2020 yılında. O patlamaya sebep olan geminin sahibi yakalanıyor. Aslında amaç bu değil ama ortak bir veri paylaşımı sayesinde bu denli bir terör şeklinde bir saldırı ile alakalı ilişkisi olan kişi dahi yakalanmış oluyor. Aslında bunu da biz gerçek hayatta da ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar aslında gerekli olduğunu da görmüş oluyoruz bu gibi örneklerde. Yine burada unutulmaması gereken bir nokta da şu. Güvenlik amacı hukuki sınırları ortadan kaldırmayacak kesinlikle. Paylaşımın kanuni dayanağı olması lazım. Belirli bir amacı olması lazım, belirli bir gerekliliği olması lazım ve suçun ağırlığıyla orantılı olması lazım. Yani herhangi bir şekilde isnat edilen suç daha hafif bir tedbiri gerektirirken mahkemelerin ya da devletlerin bu şekilde fazla bir bilgi paylaşımı yapıyor olması da hukuken aykırı olacaktır. Yine verilerin doğru ve güncel oluyor olması oldukça önemli. İlgisiz kişiler hakkında da bilgilerin kesinlikle ayıklanıyor olması lazım. Erişimlerin de kayıt altına alınması lazım ki evet biz eriştik, bu bilgileri paylaştık ama bu bizim paylaşımımız hukuka uygun mu ya da değil mi? Bunun da zaten üst makamlar tarafından denetleniyor olması lazım. Bununla alakalı da dediğim gibi bizim mevzuatımızda da çok sıkı şekil şartları var. Hem de Uluslararası İşbirliği Kanunu'nda da çok sıkı şekil şartları olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet. Sevgili dinleyenlerimiz, avukatımız Türkan Yaman'a bir başka sorumuz. Acaba güvenlik soruşturmaları sırasında bizim bu kişisel veriler dediğimiz bu verilerin özel hayatın ve masumiyet karinesinin korunması nasıl sağlanıyor?
2: Evet, güvenlik soruşturmalarında temel mesele güvenliğin sağlanması ile kişinin haklarının korunması arasında adi bir denge kurmak. Yani devletlerin terör, casusluk, organize suçlar veya kamu güvenliği bakımından araştırma yapması elbette mümkün. Mümkündür ve olağandır. Ancak güvenlik kavramı bir kişi hakkında sınırsız bir bilgi toplanmasını, özel hayatını bütünüyle incelenmesine izin veren açık bir çek değildir. Güvenlik soruşturması da hukuk içinde yürütülmesi zorunlu alanlardan birisidir. Öncelikle hangi bilgilerin toplanabileceği, bu bilgilerin kim tarafından kullanılacağı, hangi kurumlarla paylaşılacağı ve ne kadar süre saklanacağı, yönetmelik veya herhangi bir mahkeme yazısı varsa bunu da açıkça belirtilmeli. Kimlik bilgileri olabilir, adres bilgiler olabilir, telefon, ev numarası, adli sicil kayıtları, fotoğrafları, sosyal medya hesapları, banka hesapları gibi birçok alan kişilerin özel hayatı kapsamındadır. Yani bunların tamamının kişinin geçirmiş olduğu çok basit nitelikteki bir soruşturmada dahi gündeme geliyor olması bu hukuk içinde yürütülme zorunluluğu olduğu ilkesini bertaraf edecektir. Dediğimiz gibi nasıl olsa güvenlik soruşturulması yapılıyor diyerek bir kişi hakkında tüm bilgilerine erişim yapılamaz, gelişigüzel bir toplama mümkün değildir. Burada en önemli ilkelerden birisi yalnızca gerekli ve konuyla ilgili bilgilerin kullanılması olacak. Örneğin havaalanında belirli bir güvenlik riski araştırılıyorsa kişinin yıllar önceki sağlık kayıtlarına, aile hayatına ilişkin ilgisiz bilgilerin dosyaya alınması tabii ki hukuken açıklanamaz. Aynı şekilde bir kamu görevine girişte yapılan bir araştırmada kişinin bütün özel hayatını ortaya döken sınırsız bir inceleme alanı oluşturulamaz. Yine Avrupa'daki veri koruma düzenlemelerinde de verilerin belirli bir amaçla gerektiği kadar doğru ve güncel bir biçimde kullanılması kabul edilmiştir. Burada anne kişiler hakkında yapılan araştırmalarda doğrudan kişinin bütün hayatı değil de konuyla ilgili, soruşturmayla ilgili, disiplin konusu olayla ilgili belgelere ulaşılması gerekecektir. Bir diğer önemli konu da tabii ki kullanılan bilginin doğru ve güncel olması olacak. Örneğin yurt dışında yaşayan bir kişinin pasaportu çalınmış olsun ve pasaport daha sonra başka bir kişi tarafından yasa dışı bir işlemle kullanılmış olabilir. Aradan yıllar geçmesine rağmen sistemde yalnızca pasaport numarası üzerinden işlem yapılırsa hiçbir ilgisi olmayan pasaport sahibi sınır kapısında sürekli şüpheli muamelesi görebilir, söylemiş olduğumuz gibi. Böyle bir durumda pasaportun çalındığı tarih, kayıp bildirimleri, yeni pasaport bilgilerinin veya varsa biyometrik kayıtların birlikte incelenmesi gerekecektir. Ve neticede yanlış bağlantı ortaya çıktığında artık bu kişi elindeki belgelerle değil hatalı bilgilerin aktarıldığı diğer ülke ve kurumlarla yazışmalar yapılarak düzeltme yazıları gönderilecektir. Çünkü güncellenmeyen tek bir kayıt kişinin seyahatini etkileyecektir, oturum işlemlerini etkileyecektir ve hatta iş hayatını dahi yıllarca olumsuz etkileyebilecektir. Yine benzer durumu biz kapanmış ceza dosyalarında görüyoruz. Bir kişi hakkında yıllar önce bir soruşturma yapılmış olabiliyor. Kişi bu durumda savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar alabiliyor. Yani inceleme yapılmasına gerek duyulmayabiliyor. Ya da kişi yargılanmış oluyor ve beraat etmiş olabiliyor. Veri tabanında yalnızca hakkında soruşturma açıldığı ifadesi bırakıldığında bu ucu açık bir veri oluyor aslında. Ancak dosyanın beraatle mi kapatıldığı, takipsizlikle mi sonuçlandığı ya da mahkumiyetle mi sonuçlandırıldığı belirtilmediği için kişiler hakkında eksik ve yanıltıcı bir bilgi ortaya çıkabiliyor. Yine aynı hassasiyet kişinin ailesi ve sosyal çevresi bakımından da gösteriliyor. Örneğin bir kişinin kardeşi, eşi veya arkadaşı hakkında bir soruşturma yapıldığında doğrudan o kişiyi de şüpheli gibi ifade işlemlerine çağrılabiliyor. Özellikle terör ile yasa dışı örgütleri üyelik durumlarında bu gibi durumlarda ailelerin ve yakın arkadaşların da biz ifadeye çağrıldığını görüyoruz. Ancak somut bir ilişki, eylem veya bağlantı gösterilmeden yalnızca aile bağı üzerinden, arkadaşlık bağı üzerinden olumsuz bir sonuca varılması tabii ki suçun şahsiliği ilkesini zedeleyeceği için bu gibi durumlarda gerçekten bir bağlantı olup olmadığının çok dikkatli bir şekilde değerlendiriliyor olması gerekir. Çünkü öbür türlü hiçbir bağlantısı olmayan bir şeyi siz ifadeye çağırdığınızda bu kişi daha sonra size karşı yasal işlemler başlatmak için tekrardan karşı karşıya gelinebilir. Bu gibi durumlarda yalnızca sosyal medya değerlendirilmelerinde de tek bir beğeni, takip, yıllar önce yapılmış bir yorum, bunlar tek başına kesin bir delil ya da yeterli bir delil sayılmayacağı için kişiyi ifadeye çağırmak için de kişi hakkında bir gözaltı kararı verilmesi için bu gibi durumlarla değil gerçekten yeterli kabul edilen durumların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Dediğimiz gibi kararlar, incelemeler, güvenlik soruşturmalarının hepsi Anayasa Mahkemeleri tarafından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bunların hepsi korunan şeyler. Bu nedenle söylemiş olduğumuz gibi toplanan bilgilerin, belgelerin kim tarafından kullanılacağı, hangi amaçla kullanılacağı açıkça bildirilmeli. Yargılama neyse o konuda belgeler toplanmalı. Onun dışında belgeler tabii ki verilmemeli.
1: Evet. Tabii yurt dışında kimi tehdit gören, saldırıya uğrayan ya da nefret suçu veya ayrımcılığa uğrayan Türklerin başvuracakları yerler var. Bunlar konsolosluklar mıdır? Kısaca isterseniz evet. Bunu söyleyeyim.
0: Konsolosluklar ve büyükelçiliklerdir. Konsolosluklar ama burada avukat desteği ya da tercüman desteği vesaire sağlamazlar. Sadece aracı kurumlar olarak konsoloslukları değerlendirebiliriz bu kapsamda.
1: Anladım. Peki çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz bugün Kanun Ne Diyor da Uluslararası Güvenlik İşbirliği'nin yurt dışında yaşayan Türklerin haklarını ve günlük yaşamına etkilerini konuştuk. Ülkeler arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliğinin Türklerin yurt dışında yaşayan Türkleri hangi alanlarda etkileyebileceğini, terör ve organize suçlarla mücadele kapsamında ülkelerin kişilere ait bilgileri birbirleriyle paylaşabilip paylaşmamaları gerektiğini ve güvenlik soruşturmaları sırasında da kişisel verilerin, özel hayatın ve masumiyet karinesinin de korunmasıyla birlikte ancak yapılabileceğini avukatlarımız Meryem Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'dan öğrenmiş olduk. Yani birinci ağızdan, hukukçulardan gerçek bilgiye kavuştuk. Çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür
1: ederiz. Hem programımızı hazırlıyorlar sevgili dinleyenlerimiz Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, hem de hazırladıkları programı da böylesine güzelce seslendirip bizimle paylaşıyorlar. Hatice Yılmaz Alaca yapım sorumlumuz, Ali Şahin'le çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.
3: Kanun ne diyor?
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar, benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fekai ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle 20-20.10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk antenini kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir, yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında

En çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler

0: Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla, kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.
1: Turkuaz.

Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, bir dönemin iz bırakan melodileriyle yeniden birlikteyiz. Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümde şarkıların yanı sıra o yılların müzik dünyasında bıraktığı izleri de birlikte hatırlıyoruz. Başlangıçta sahne enerjisi ve dans odaklı performanslarıyla 90'lı yılların dikkatini çeken isimlerden biri var. Hakan Peker. Özellikle televizyon programlarında sıkça yayınlanan klipleri ve koreografileriyle öne çıkan sanatçı, dönemin basınında Türk popunun enerjik yüzü olarak anılmıştı. Hakan Peker'in ritmiyle açıyoruz. Amma ve Lakin ve Köylü Güzeli.

Bu yüksek tempolu başlangıcın ardından şimdi dönemin en çok konuşulan müzikal birlikteliklerinden birine uzanıyoruz. 90'lı yılların pop sahnesine damga vuran bir proje. İzel Çelik Ercan. Yayınladıkları albüm ve çekilen kliplerle kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı. Televizyon ekranlarında sıkça yer bulan performansları gazetelerde yeni nesil popun güçlü temsilcileri olarak değerlendirilmişti. Bu dikkat çeken birliktelikten iki parça. Ara Ara, Özledim.

ritmi yeniden yükseltiyoruz. Jale özellikle hareketli şarkıları ve sahne performanslarıyla 90'lı yılların genç dinleyicilerine hitap eden isimlerden biriydi. Kliplerinde kullanılan renkli görsel dil ve dans unsurları müzik kanallarında sıkça karşılık buldu. Jale'nin enerjisini taşıyan iki parça geliyor. Alavere Dalavere ve Kolay Kolay.

Şimdi daha içsel bir anlatım karşılıyor bizi. Türk pop müziğinin usta kalemlerinden biri, Kayahan. Yayımladığı albümler 90'lı yıllarda hem dinleyici hem de eleştirmenler tarafından ilgiyle karşılandı. Basında sıkça duyguyu en sade haliyle anlatan sanatçı olarak yer bulan Kayahan, müziğimizde kalıcı bir iz bıraktı. Kayahan'ın derinlikli dünyasından, Sarı Şekerim ve Kara Saplantı.

90'ların ritmi yeniden hız kazanıyor. Kenan Doğulu genç yaşta yayınladığı albümlerle dikkat çekerken kliplerinde kullandığı modern görsel dille de fark yarattı. Özellikle televizyonlarda sıkça dönen klipleri onun dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelmesine neden oldu. Kenan Doğulu'yla yolculuğumuz sürüyor. Sımsıkı, sıkı sıkı ve vurgunum sana.

Bu enerjinin ardından şimdi farklı bir müzikal tona yöneliyoruz. Alışılmışın dışında bir yorum. Melis Sökmen, caz etkili vokali ve özgün tarzıyla 90'lı yıllarda farklı bir kulvar açtı. Müzik çevrelerinde alternatif yorumun güçlü sesi olarak değerlendirilen sanatçı, seçkin bir dinleyici kitlesine ulaştı. Melis Sökmen sizlerle. Maçka.

Şimdi 90'lı yılların en akılda kalan görsel anlatımlarından biriyle devam ediyoruz. Mirkelam yalnızca şarkılarıyla değil, klipleriyle de bir döneme damga vurdu. Her gece için çekilen ve İstanbul sokaklarında durmaksızın koştuğu o ikonik klip, yayınlandığı dönemde müzik kanallarında yoğun şekilde yer almış, basında koşan adam olarak anılmasına neden olmuştu. Şehrin temposunu ve bireysel yalnızlığı anlatan bu çalışma, Türk pop tarihinde özel bir yer edindi. Bu atmosfer eşliğinde iki parça geliyor, Her Gece ve Tavla.

90'ların iz bırakan melodileriyle bu yolculuğun sonuna geliyoruz. Sevgili dinleyiciler, şarkıların yanı sıra o yılların müzik dünyasına yansıyan izlerini de birlikte hatırladığımız bu programın sonuna geldik. Gülruh Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar rüzgarında bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir başka programda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor. Merhaba sevgili dinleyiciler. Hat sanatı ya da asıl adıyla Hüsn-i Hat, Arapça güzel yazı anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim sayfalarından cami kubbelerine, kitabelerden levhalara kadar İslam kültürünün estetik damarını taşıyan bir sanat. Yüzyıllardır sözcükleri sadece okunur olmaktan çıkarıp, görülür ve hissedilir bir forma kavuşturuyor. Her harf, ustasının elinde bir karakter kazanıyor. Ölçülü, dengeli ve anlam yüklü. Elin değil, kalbin sanatı. Bir evvelki programımızda Hüsn-i Hat, Türkiye'de İslam sanatında geleneksel güzel yazı olarak UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine ülkemiz adına kaydedilen bu kadim sanatı Hattat Ayten

0: Oda Başkaya'yla farklı yönleriyle ele almıştık. Bu programımızda kendisinin sanat yolculuğunu paylaşıyoruz. Ayten Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi biraz yakından tanıyalım istiyoruz. Evet. Ayten Hanım kimdir, nelerle uğraşır, evet, nerede doğmuştur, neleri sever?
1: Ben Trabzon'da doğdum 1964'te.
0: Trabzonlusunuz yani.
1: Trabzonluyum, evet, Trabzonluyum. Bir müddet Trabzon'da yaşadım, şu 40 yaşına kadar. Ondan sonra Trabzon'dan çıktım, Adapazarı'na eşimin işi icabı göçtük. Ondan sonra tekrar Ankara'ya geldik. Hala Ankara'da yaşıyorum. 4 çocuğum var, 3 oğlum, 1 kızım var. Hattatım, ayrıca bir Arapça fakı ilmi de tahsil ettim medreselerde. Bu şekilde hala da hat sanatıyla işte devam ediyorum, meşgul oluyorum genellikle.
0: Peki Ayten Hanım, hat sanatıyla nasıl tanıştı?
1: Hat sanatıyla şöyle, ben ortaokul lise yıllarımda böyle bazı kitaplarda tuğralar görürdüm, hilyeler görürdüm. Bunlar beni çok cezbederdi, çok severdim onları seyretmeyi. Sonra Mehmet Şevket Eyki rahmetli vardı, gazete köşesi yazarı, yazı yazar, düşünce insanıydı. O zaman zaman bu klasik sanatlarımızdan hat, ebru, tesip, bunları anlatırdı hep köşe yazılarında. Ben bayılırdım bunları okumaya. Buradan ben fikir sahibi oldum. Yoksa ben sanat nedir, böyle bir şey var, yok, farkında değildim sanatın.
0: Sanırım 2001 yılında hat sanatına yönelmişsiniz, evet, değil mi? Evet. O dönemde sizi bu sanata çeken bu köşe yazıları mıydı?
1: Köşe yazıları, evet. Yani ve o gördüğüm kitaplardaki yazılar. Ben bu sanatı zaten seviyordum. Fırsatımı o zaman buldum. Trabzon'da çünkü bu sanatı icra edebilecek hocam yoktu, meşk edebilecek. Allah'ın nasibi işte. Yani demek ki gönlümde o sevgi vardı ve o açığa çıkacaktı. Eşimin görevi dolayısıyla biz Adapazarı'na taşındık. Orada Mehmet Memiş Hoca'yı buldum. Araştırdım, var mı acaba burada diye. Özel bir atölyede ders veriyordu Mehmet Hoca. Ondan başladım ben. 2 ay onda meşk ettim. Sonra eşim Ankara'ya görev icabı gelmesi icap etti. Ankara'ya taşındım. Bu sefer Ankara'da hoca araştırmaya tekrar başladım derken Kadir Hoca'yı buldum. Kadir Sakoğlu. Arkadaşlarımın önerisiyle ondan ders alıyordu. Sonra da Kadir Hoca'yla başladım bu sanata. Onunla beraber meşk ettik. Onunla da hala da devam ediyoruz.
0: Peki yazıyla ilk temasınızda bir kelime, bir dua ya da bir ayet sizi özel olarak etkiledi mi?
1: Yani bir dua, bir ayet Rabb-i Yesir etkiledi. Zaten hani onunla da başlıyoruz.
0: Anlam, evet.
1: Çok da anlamlı, bu etkiledi beni. Çok güzel bir duaydı.
0: Peki ilk eserinizi hatırlıyor musunuz?
1: İlk eserim de, evet, o da güzel bir Kalbel Müminu Beytullah. Müminin kalbi Allah'ın evidir. Zaten o da çok beni etkilediği için özellikle ilk eser olarak onu yazmıştım.
0: İlk hocanız Mehmet Memiş demiştiniz, evet, değil mi? Ardından da Kadir Sakoğlu. Onların öğrencisi olmanızın hikayesini biraz daha detaylandırabilir, evet, misiniz?
1: Adapazarı'na taşınınca ben araştırdım, Mehmet hocayı bana önerdiler. Sağ olsun, işte gittim ilk atölyesine. Hocam dedim, ders almak istiyorum, işte kabul eder misiniz? Sağ olsun kabul etti. Onunla o şekilde başlamış olduk. Sonra işte Ankara'ya da taşınınca Kadir Hoca'yı buldum. Sağ olsun o da öyle hani şey yaptı. Reddetmedi, tamam devam edebilirsin benle dedi. Onunla da o şekilde başladım.
0: Peki onlardan öğrendiğiniz en değerli şey neydi desek?
1: En değerli şey sabır. Onlardan sabırı öğrendim. İşte bu sanatın değerini öğrendim. Nasıl elde edebileceğimi, meşkimi onlarla yaptım. Yani onların halleri işte hepsi güzeldi ya. Güzel.
0: Kalem ahlakı var değil mi bir de? Kalem, evet, ahlakı, evet, deyince ne aklımıza gelmeli?
1: Şimdi kalem ahlakı güzel yazma disipliniyle birlikte güzel olma halidir. Nasıl harflerimizi kalemle yazdıkça olgunlaştırıyorsak, bu olgunluğu manevi dünyamıza da aksettirebilmeliyiz. Yani kalem ahlakı bana göre budur.
0: 2014'te aldığınız icazet belgesiyle artık siz de hattat oldunuz. 2014 yılından beri de hattatsınız. Evet. İcazet ne demektir? Bir hattat için nasıl bir anlam taşır? Bir önceki programımızda, evet, da değinmiştiniz, evet, ama burada da bir değinebilirseniz seviniriz.
1: Şimdi icazet bir talebenin eserine imza atabilmesi demektir. O manayı içerir. Hani belli bir olgunluğa ulaşan öğrenciye hocası bu diploma gibi, diploma niyetinde icazet verir.

0: Bu icazetten sonra sen de hem öğrenci yetiştirebilirsin, yetiştirdiğin öğrenciye icazet verebilirsin. Eserlerin altına da imza atabilirsin. Bu şekilde eserlerin daha değerli olur. Ve bu aynı zamanda bu icazet de tabii ki sana bir sorumluluk yükler. Yani icazet her şey değildir. Aslında icazet işin başlangıcıdır.
1: Aynı zamanda hocanın size emanet etmesi midir?
0: Evet,
1: Değil
0: tabii
1: mi?
0: ki aynı bu çünkü aktarımla gelişen bir sanat günümüze doğru hep hoca öğrenci silsilesiyle gelmiştir. Aynı zamanda o sana emanet edilmiş oluyor. Sen de o emaneti başka öğrenciler yetiştirerek başkalarına emanet ediyorsun. Böyle akıp gidiyor bu.
1: Siz hattatlığı bir meslek olarak mı görüyorsunuz yoksa size verilmiş olan bir sorumluluk olarak mı taşıyorsunuz?
0: Meslek ikinci planda kalıyor tabii. Bu bence bir sorumluluk yani. Ben de zaten yani ondan dolayı hep öğrenci yetiştirmeye çalışıyorum. Yani eser de yapıyorum ama daha çok öğrenci yetiştirmeyi önemsiyorum. Eserler nihayet ne kadar eser yapabilirsiniz ama bir öğrenci yetiştirdiğiniz zaman hem bu sanata katkıda bulunmuş oluyorsunuz hem de öğrencilerinizin eserleri senin oluyor. Aslında benim şu anda hazırladığım eserleri ben hocam olarak görüyorum. O olmasaydı o eserler olmazdı.
1: Çok çok kıymetli.
0: Evet.
1: Peki çok fazla öğrenci yetiştirdiniz mi sizde?
0: Öğrencim çok var ama bu sanat hani zor bir sanat. Yani bazıları bırakıyor, gidiyor diyeyim yani
1: Devam
0: zor geliyor.
1: edemiyorlar.
0: Evet veya şartlar uygun olmuyor. Kolay zannediyor, zor oluyor.
1: Bir hevesle başlanılıyor ama değil mi?
0: Evet,
1: Sabır
0: aynen öyle
1: lazım.
0: kalıcı olanlar az oluyor maalesef ama işte birkaç öğrencim var icazet seviyesinde. Diğer öğrencilerim tabii de aşamaları çok aşamaları var.
1: Sayın Kaya, siz aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı
0: Evet.
1: sanatçısısınız. Bunun hikayesini biraz paylaşır mısınız bizimle?
0: Şimdi bunun hikayesi ben icazet aldıktan sonra da böyle bir şeyin var olduğunu duydum. Yani böyle bir şeyle onurlanmak hani güzel bir şey hani müracaat edeyim dedim. İşte birkaç eser falan hazırladım, gerekli evrakları hazırladım. Müracaat ettim. İşte sağ olsun o kuruldaki üyeler de beni bu işe layık gördüler ve bu görevi bana verdiler, bu unvanı.
1: Bakanlık sanatçısı olarak hem Türkiye'de hem de uluslararası platformda hat
0: Evet.
1: sanatını temsil
0: Evet.
1: ediyorsunuz, değil mi?
0: Evet.
1: Uluslararası platformda da
0: Evet, eserler falan gönderiyorum sergilere. Evet,
1: gönderiyorsunuz. Çok
0: evet.
1: güzel. Kültür diplomasisi içinde hattın rolünü nasıl tanımlıyorsunuz peki?
0: Şöyle, kültür diplomasisi içinde çok kıymetli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Kültürler arası köprü olabilir. Duyguyu ve ruha seslendiği için kültürler arasında doğal bir köprü oluşturur hat
1: Yurt
0: sanatı.
1: dışındaki insanlar peki hat sanatına nasıl bakıyorlar?
0: Yani severek bakıyorlar ya o anlamını bilmeseler bile o seyrettiğin zaman sana verdiği zevk hoşlarına gidiyor. Yani çok mutlu oluyorlar, seviyorlar yani. Hoşlarına gidiyor.
1: Eserlerinize, sergilerinize ilgi gösterenler oluyor mu yurt dışında?
0: Ben yurt dışında şöyle sergilerim oldu ama ben katılamadım o sergilere. Muhakkak oluyordur yani hani
1: Evet, mutlaka
0: duyuyoruz. Evet
1: oluyordur.
0: evet.
1: Siz eserlerinizde peki en çok hangi yazı türünü kullanıyorsunuz? Sanırım sülüs ve nezihte icazetiniz var. Celi sülüste ödülünüz de var, değil
0: Şöyle
1: mi?
0: celi sülüs, evet sülüs deyince zaten sülüsün içinde yani imza olunca. Tabii şu anda ben talik dersi de alıyorum 5 senedir Tahsin Kurt Hoca'dan İstanbul'da. Onu da çok seviyorum talik yazısını. Ben genelde celi kullanıyorum. İstifli yazıları daha çok tercih ediyorum. Çünkü onu hani görselliği güzel oluyor onun. Ama bazı yerlerde tabii ki nesihte bir Fatiha yazacaksanız mesela onu celi yazamazsınız. Onu nesih tercih ediyorum o zaman. Güzel özlü sözlerde talik yazıyı kullanıyorum. Çok güzel oluyor onun inceliği, narinliği böyle o sözün anlamıyla bütünleşiyor.
1: Peki bu yazı türlerini neye göre seçiyorsunuz? Mesela sülüs ve nezih hattını özellikle seçiyormuşsunuz.
0: Evet.
1: Bunun nedeni ne?
0: Bununla yazının çeşidine mesela ayetse eğer ve de kısa bir ayetse orada celi yazıyı tercih ediyorum. Ama ayet uzunsa celi bir eser oluşturmak, istif oluşturmak çok zor. Uzun. O zaman düz nesih yazıyla yazıyorum. Ama güzel özlü sözleri yani daha çok talik yakışıyor gibi geliyor bana. Benim hissedişim o. Yoksa tabii ki onu farklı yazılarla da yazabilirim. Özlü sözü Kur'an alfabesindeki diğer böyle sülüs yazıyla da yazabilirim ama ben onu daha çok böyle romantik bir yazı olduğu için talik yazı da tercih ediyorum.
1: Bir eserinizin başına geçtiğinizde önce harfi mi belirliyorsunuz yoksa o harften önce size bir duygu geliyor ona göre mi yazıyorsunuz? Nasıl bir hisle yazıyorsunuz?

0: eserinizi?
1: Yani nasıl bir hisle yazıyorum? Önce tabii duygu beliriyor. Hissi. Aslında bunları ayıramıyorum birbirinden. Yani bunların hepsi iç içe. Hem harfler hem duygu hepsi bir arada. Öyle diyeyim.
0: Eserlerinizden biri ödül aldı değil mi?
1: Evet.
0: Ceyli Sülüs Dalı'nda.
1: Evet.
0: O eserinizin konusu neydi? Hangi duyguyla yazmıştınız
1: Evet,
0: mesela
1: o
0: o
1: eserimin
0: eseri?
1: konusu bir ayetti o. Tevbe suresi 18. ayet. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilir. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur diye bir ayet-i kerime var. Onu ben yazdım o şeyde yarışmada. Yani bu anlamı beni çok etkiliyor. Yani Allah'ın mescidini yalnız yani iman edenler imar edebilir. Kelimesi beni çok etkiledi. Ama o aynı zamanda bir yarışma eseriydi. Yarışma eserinde farklı duygular da oluyor. Yani daha güzel nasıl yazabilirim? Çünkü bu hocaların önüne çıkacak, ona bakacaklar, eleştirecekler ya da beğenecekler. O duygularla hazırladım yarışma eserini. Çok
0: Yarışmalar da aslında
1: şükür.
0: çok çok önemli değil mi? Sanatın
1: Evet.
0: devamı için,
1: Tabii
0: hat sanatı
1: yarışmalar.
0: için de çok çok önemli
1: Evet,
0: olduğunu
1: evet.
0: düşünüyorum.
1: Evet, çünkü yarışmalar öğrenciyi olgunlaştırıyor. Daha özen yazıyorsun. Birileri görecek, hocalar görecek, eleştirecek. Daha özenle yazdıkça da zaten gelişiyor yazı.
0: Peki Türkiye'deki sergilerinize katılıyorsunuz. Uluslararası
1: Evet.
0: sergilerinize katılamadığınızı
1: Evet,
0: söylemiştiniz ama
1: evet.
0: Türkiye'dekilere katılıyorsunuz. Bir eserinizin karşısında duran birinin yüz ifadesine baktığınızda neyi
1: Evet.
0: görüyorsunuz?
1: Yani şöyle, eğer güzel yüzlüyse veya tebessüm ediyorsa, beğendi demek, hoşuna gitti. Hani mutlu oluyorsun sen de. Ama yok böyle direkt bakmadan böyle geçtiği zaman aa diyorsun falan. Hani öyle o şekilde dese.
0: Eser tamamlanmaz, bırakılır denir
1: Evet.
0: hattatlarda. Siz katılıyor musunuz bu söze?
1: Katılıyorum. Bir eseri yazıyorsun. Acaba diyorsun ne yapayım, bu kadar yeter mi diyorsun. Bakıyorsun yetmedi. Hep eksik görüyorsun eserinde. Devamlı düzeltmeye çalışıyorsun. Ama bunun sonu yok, onu da biliyorsun. Güzelin sonu yok yani.
0: Değil mi?
1: O, evet, o eseri o şekilde tamamlamamış oluyorsun. Hatta mesela bazı eserlere belki bir sene sonra bakıyorum. O zaman göremediğim şeyleri görüyorum. Bazen söküp yeniden oraları da düzeltiyorum. Ya bunun sonu yok, güzelin sonu yok yani. Zaten bu sanat sana güzelin sonsuzluğunu anlatıyor.
0: Evet, sanat gerçekten güzelliğin
1: Evet.
0: sonsuzluğu. Çok güzel de bir tanım yaptı.

0: musunuz? Katılıyorum ya. Hat sanatı başlı başına bir dua. Başlısı, ortası, sonu hep dua yani.
1: Yazı başlayınca mı başlıyor dua yoksa
0: Dua
1: bitince mi?
0: hep başlarken, hep devam ettiği müddetçe, sonunda yani hep duayla başlıyoruz. Çok yani zor bir sanat, bir de manevi bir sanat olduğu için devamlı kalbimiz yazımızla, kendimizi yazımıza veriyoruz işte duayla beraber.
1: Yazının ritmiyle nefes arasında bir ilişki de var değil mi? Hatla uğraşanlar her harf bir nefes gibidir diyor.
0: Evet.
1: Bu ne demek peki?
0: Şimdi bu ne demek ki? Mesela hat yazarken diyorum öyle ince hassas olacaksın ki elin hiç titremeyecek, hiç kaymayacak. Ne yapıyoruz biz şimdi harfi yazarken? Kalemi kağıda dokunduruyoruz, yazmaya başlıyoruz. Elimizin titrememesi lazım. Nefesimizi tutuyoruz. Yoksa titrer yani. Ama bunu bilerek mi, bilinçli mi yapıyoruz? Hayır, bilinçli yapmıyoruz. Nefes tutmak bu. Ritim yani ritmi yakalamaya çalışıyorsun nefesle. Yazıların daha muntazam çıkması. Mesela tahsih yaparken yani yazılarımızın kenarını düzeltirken de tutuyorsun. Yoksa elin azıcık da olsa kayıyor nefes aldığın zaman. Onu hatta kendi hissediyor zaten. Otomatikman tutuyorsun. Hiç farkında bile olmuyorsun.
1: Yazıya göre aslında nefes alıp veriyorsunuz
0: Evet,
1: o zaman
0: yazıya
1: değil
0: göre,
1: mi?
0: çizgiye göre hani nefes alıp veriyorsun hiç fark etmeden.
1: Peki bir kadın olarak hattat olmak, bu alanda var olmak sizce nasıl bir duygu?
0: Güzel bir duygu kadın olarak hattat olmak.
1: Eskiden daha çok erkeklerin yoğun olduğu bir
0: Evet.
1: sanat ama şimdi günümüzde sizin de söylediğiniz gibi kadınların daha çok yoğunlukta talep gördüğü bir
0: Evet.
1: sanat değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet. Kadınlar çoğunlukta şu anda. Bayağı fazla.
1: Peki erkek ve kadın olarak ayırmak mümkün müdür sanatta? Yani kadınlar daha ince, daha detaylı mı çalışır bu sanatta
0: Evet.
1: yoksa bir fark yok mudur sizce?
0: Şöyle yani bu sanat zaten her şey diyorum ölçüler her şey belli. Biz kendimizden ona ancak istif aşamasında bir şeyler katabiliriz. Burada kadının zarafeti biraz öne çıkabilir. Burada yani. Ama yazıda yazının şekli falan zaten hiç değişmez. Kadın olsun, erkek olsun. Belki karakter de bunu etki edebilir. Hani sert mizaçlıysan o veya o anki duygularına göre de harf şekil alabiliyor.
1: Hat sanatı öğrenilebilen bir sanat mıdır yoksa bir yetenek, doğuştan bir yetenek
0: Evet.
1: gerektirir mi sizce?
0: Hat sanatı yetenek gerektiriyor ama yetenek de yetmiyor. Yani doğuştan gelen ha yetenek var ama yeteneğin üzerinde çok çalışman gerekiyor. Yeteneksiz bir insan da hattat olabilir. Ama yetenekliden daha fazla çalışması gerekir.
1: Bugüne geldiğimizde geçmişi bir şöyle bir baktığınızda hat sanatı sizde neleri değiştirdi, neleri geliştirdi
0: Evet,
1: desek?
0: evet. Hat sanatı bende sabrı tabii geliştirdi. Bir de o yazdığım ayetlerin manalarına bağlı olarak onlarla devamlı içselleşmeye çalışıyoruz. Yani nefsimizde onu uygulamaya, hayatımıza aktarmaya, o hadisleri, o ayetleri çalışıyoruz. Onun olgunluğu bende oldu mu? Bunu aslında benden çok muhataplara sormak lazım, karşımdakilere. Oldu diye düşünüyorum. Olması için uğraşıyorum. Allah-u Teala yazımızla beraber bizi de olgunlaştırsın inşallah.
1: Değişip dönüşmek değil mi? Çok çok
0: İnşallah.
1: önemli.
0: Evet.
1: Bu yolculuğun en anlamlı kısmı neydi peki sizce?
0: Yani bu yolculuğun en anlamlı kısmı hatta başlamam, icazet almam ve ilk eserim diyebilirim. Bunlar en önemli noktalar.
1: Hiç yazmadığınız ya da henüz
0: Evet.
1: yazmadığınız ve mutlaka yazmalıyım dediğiniz
0: Evet.
1: kalbinizde bir
0: Evet.
1: yazı var mı?
0: Yani şu anda şu var diyemem belki ama çok kelam-ı kibarlar var. Şu anda ben talik öğreniyorum ya onu özellikle hani kelam-ı kibarları yazmak istiyorum. Her bir güzel yazı görsem ha bunu yazmalıyım diye not alıyorum yani inşallah nasip olur.
1: İnşallah. Modern zaman hattatları nasıl üretim yapıyorlar? Dijital çağ hat sanatını nasıl etkiledi? Ne dersiniz?
0: Evet. Ya modern çağ hattatları demeyelim. Şöyle bu sanat klasik bir sanat. Yani çağ modern olsa bile sanatın klasikliğinden vazgeçemeyiz. Önce bir klasiği hazmediyorlar. Modern dediğiniz hani genç nesil diyelim. Onun üzerine farklı şeyler koyabiliyorlar ama şu anda mesela günümüzde de aynı zamanda dijital ortamda istif hazırlıyor hattatları. Çok da beceriyorlar maşallah gençler. Ben hani bu işi çok başaramıyorum ama ufak tefek kullanıyorum. Orada hani kendi istifini oluşturabilirsin. Onun bir mahsuru yok. Ama
1: İstiften
0: yazılar
1: kastınız
0: sizin
1: nedir?
0: olmalı. Ya mesela

0: Diyelim küçük bir ayet yazacaksın değil mi? Edebiyahu mesela. Bunu şey yapıyorsun, tablo yaparken harflerin konumlandırıyorsun bir sayfa üzerinde. Ona istif diyoruz. O mesela bilgisayar ortamında çok daha rahat oluyor, beceriyor, yapabiliyorlar. Ama yazılar kendin olması şartıyla, kendi yazılarının o istifi yazma şartıyla bunun bir mahsuru yok. Gençler bu şekilde kullanıyorlar o sistemleri.
1: Genç sanatçılar bu
0: Evet.
1: geleneğe böyle bir yön
0: Evet,
1: verdiler
0: yön verdiler.
1: diyebiliriz, değil
0: Aynen.
1: mi?
0: Çok da kolaylaştırıyor yani. Biraz el geri gidebiliyor çünkü çok antrenman yapmamış oluyorsun ama zamanı kısaltıyor yani.
1: Biraz da UNESCO sürecini konuşalım. Hüsnü Hatt'ın 2021'de UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine alınması
0: Evet.
1: sizce neyi temsil ediyor?
0: Evet.
1: Önemi nedir sizce?
0: Yani bu sanatın UNESCO listesine alınması bu sanatın insanlık mirası olduğunu temsil ediyor. Güzel bir şey yani, sevindirici. Bu hattatlar için onurdur, aynı zamanda hattatlar büyük bir sorumluluk yüklemektedir.
1: Evet, aynı zamanda da
0: Evet.
1: gerçekten sorumluluk da
0: Evet.
1: yüklüyor, değil mi
0: Hı.
1: hattatlara? Günümüzde hat sanatı hangi yollarla yaşatılıyor peki? Daha modernize edilmiş
0: Hı.
1: halleri nelerdir?
0: Şimdi şöyle yaşatılıyor. Yani aynı gene klasik yöntem hoca öğrenci ilişkisi şeklinde eğitimler veriliyor. Bazı kurslar belediyeler olsun üniversitelerde şu anda veriliyor. O şekilde de geliştirilmeye çalışıyor hat sanatı.
1: Kadın sanatçılar da bu alanda giderek artıyor dediniz.
0: Evet.
1: Siz bu dönüşümü nasıl görüyorsunuz peki?
0: Güzel ya, neden olmasın ki yani, kadınlar neden hattat olmasın ki, olabiliyor yani.
1: Önümüzdeki yıllarda peki hedefleriniz neler? Var mı böyle farklı
0: Evet.
1: hedefleriniz, farklı kulvarlarda
0: Evet.
1: bu sanatı tanıtmak
0: Yani
1: ister misiniz?
0: tabii önümüzdeki yıllarda gene aynen öğrencilerimi hani böyle daha çok eğitmeye devam edeceğim inşallah. Farklı sergiler açarız. Karması, genelde bunlar karma sergi oluyor. Yurt dışındaki sergilere katılmak istiyorum. Ülkemi hani temsil etmek istiyorum. Ya bu şekilde devam etmek istiyorum eser üretmeye.
1: Peki Sayın Kaya, dinleyicilerimize hattat olmak isteyen
0: Evet.
1: birine vereceğiniz üç temel
0: Hı.
1: öğüt ne
0: Evet.
1: olurdu?
0: Şu olur yani, önce bir kendilerini sorgulasınlar. Gerçekten bizde aşk var mı? Gerçekten bu sanatı öğrenmek istiyor muyuz? Seviyor muyuz? Çünkü bu sanatın yolculuğu uzun bir zor olduğu için gerçekten aşk olmadan meşk olmaz yani, bu gerçek bir söz. Ondan sonra tabii vakit de ayırabilecekse, vakitleri varsa hobi olarak düşünmesinler. Bu sanat hobi olmaz. Bu sanat çünkü çok zorlu bir süreç. Öyle kolay değil yani. Çok güzel, meyvesi çok güzel ama ona göre de bir o kadar da zorlu bir süreç. Eğer bu gerçekten ha bizde bir aşk var, bunu biz yapabiliriz diye düşünüyorlarsa, ikinci olarak hoca araştırsınlar. Her hoca iyi olabilir ama her hoca herkese iyi olmaz. Yani mizaçların, hocalarla talebenin mizacının birbirine uyması lazım. Bir kere hocanın hali halleneceksin. Yani sadece bu bir meşk etmek değildir. Aynı zamanda bu içselleşiyorsun bu sanatla ve hocayla çok beraber oluyorsun. Yani ne kadar beraber? Ömür boyu. Onun için mizaç da uygun olsun. Bir de gerçekten bu sanatı hazmetmiş bir hoca olsun. Çünkü bu sanatta hoca önemli, değiştiremezsin. Şeyin, sanatın doğasında bu var. Işık değil değiştirmek, edebe aykırıdır. Ondan dolayı çok önemli, bu hocayı araştırsınlar muhakkak. Üçüncü olarak da şunu öneririm. Karar verdiler, hocalarını da buldular. Hiç kimsenin kınamasına bakmasınlar, eleştirilere kulaklarını kapatsınlar. Çünkü yeri gelecek diyecekler ki niye bu kadar zaman ayırıyorsun, yani ne olacak ki diyecek sana. Orada veya bazen de şöyle olacak, ben bu sanata bu kadar zaman ayırıyorum. Gerçekten bu şeytandan mı, Rahman'dan mı? Acaba bunun yerine daha bir iyi iş yapamaz mıydım? Yıllarını veriyorsunuz. Ben şahsen bu soruyu kendime çok sordum. 4 saat günde oturuyorsun, 6 saat günde oturuyorsun. Acaba gerçekten ben doğruyu mu yapıyorum? Daha güzel, daha ilim öğrenemez miydim? Ya da belki
1: Farklı bir
0: hocalık
1: şeyle
0: yapamaz
1: uğraşabilir
0: mıydım?
1: miydim?
0: Aynen. Ben her zaman bu şeytanın vesvesesidir dedim. Çünkü bunu hep ibadet niyetiyle yaptım. Onun için kulaklarını şeytanın vesvesine de tıkasınlar, insanların eleştirisine de tıkasınlar. Başladılarsa bu yolun sonu gelir inşallah.
1: Sevgili dinleyiciler, Ayten Odabaş Kaya, hat sanatına adım attığı ilk günden beri kaleminin ucunda hem sessiz bir tevazu hem de güçlü bir estetik taşıyor.

yansıyan bir isim. Gelenekten aldığı birikimi günümüzün duyarlılığıyla birleştiren Kaya, eserlerinde yalnızca harfleri değil, sabrı, sükuneti ve içsel dengeyi de görünür kılıyor. Onun harflerle kurduğu dünyasının hikayesini paylaştık. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı olarak hem öğreten hem üreten bu değerli sanatçımıza teşekkür ediyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik.

0: Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Can Öztürk görev aldı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
2: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan kas hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Perşembe. Yayın Kuban Namazası'nda Fatih İnce ve ben Burak Pekcan yaklaşık 45 dakika sürecek beraberliğimize başladık. Radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Evet dostlar, ustalara saygı dedik. Bu akşam ustalardan Neşet Ertaş'la başladık sevgili dostlar. İlk türkümüz dinledik. Niğde yöremize ait güzel bir türküydü. Yine yeşillendi Niğde bağları. Evet dostlar, bir başka ustamız Barış Manço birazdan mikrofona gelecek ama hatırlatayım, Facebook sayfasından isteklerinizi, mesajlarınızı programımızda paylaşabilirsiniz. Bekliyorum efendim. TRT akşamın adresi. Evet, bir değerli ustamızı daha saygıyla, rahmetle anarak dinleyelim. Barış Manço şimdi mikrofonda.

Barış Manço'yu da saygıyla rahmetle andık sevgili dostlar. Ve efendim Facebook sayfamıza sizlerden gelen mesajlar var. İlk olarak Hatice Öney Kopenhag'dan yazmış. Selamlar, sevgiler göndermiş bize, güzel bir eser lütfen diyor. Elbette dinleteceğiz efendim. İlyas Aydın kamu spotu paylaşımlarını yapmış. Orman yangınları ve trafik kurallarıyla ilgili. Sıradaki müziği de İhsan Özdoğan, Mithat Kaykı, İlkay Karabiber, Meryem Yılmaz, Sedat Uzun, Selami Kabakçı, Selahattin Özdemir, Rıza Yakın, Aykut Türk, Ayhan Çat, Vahdet Çen, Veysel Şahin'e armağan ediyor. Efendim bizden de Tokat Orman Beyliği'ye selamlar olsun. Antalya'dan Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üspal, Türkan Tanrıverler için Hacı Taşan'dan Allı Turnam türküsünü istemiştim, hayırlı yayınlar dilerim diyor. Bakacağım efendim, olmazsa Hacı Taşan'dan başka bir türkü de armağan ederiz size. Eskişehir'de Yunus Emre köyünden selamlar gönderiyor. İbrahim Kaçar, hoş geldiniz, kolaylıklar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum, size de iyi akşamlar olsun. Ordu'dan selamlar gönderiyor Leyla Çabuk, bir Kızıl Gonca'ya benzer dudağın şarkısını demek istiyorum demiş. Elbette. Gürcan Üspal Mersin'den sesleniyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Burak Bey. Barış Manço deyince ilk aklıma Gülpembe, Neşet Ertaş deyince de Zahidem gelir. Veysel Şahin'e, İlyas Aydın başta olmak üzere tüm dinleyen dostlara armağan olsun. Muhabbetle diyor. Az önce dinledik efendim, biz de tesadüf o şarkısını seçmiştik. Gülpembe'yi o zaman kimlere armağan etmiştik? Veysel Şahin ve İlyas Aydın başta olmak üzere tüm dinleyen dostlara armağan etmiş olalım Barış Manço'dan dinlediğimiz güzel şarkıyı. Abdülkadir Yentur, TRT Güzel Eserlerin Radyosu diyor, Ceyhan'dan sevgiler göndermiş. Bizden de Ceyhan'a selamlar. Ahmet Can Ankara'dan, merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Bugünkü isteğim Gönül Dağı. İster Barış Manço ya da Neşet Ertaş olabilir, seçimi size bıraktım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin diyor. Elbette. Ve Fatih Tirsi İstanbul'dan sesleniyor. Bugün, merhaba Burak Bey, bugün güneşi arkadaşlarla dünyada eşi benzeri olmayan İstanbul Boğazı'nın Vaniköy kıyılarında batırdım. İstanbul'a büyük bir hayranlıkla tekrar tekrar baktım. Her ne kadar keşmekeşinden yoruldum desem de burayı ne kadar çok sevdiğimi bir kez daha gördüm diyor. Bu kadar sevdiğim İstanbul'a bugün için en çok yakışan şarkı Zeki Müren'in olağanüstü eseri Eskimeyen Dost, günün konusuna uygun olur diye düşünüyorum. Ey İstanbul, sen benim eski değil eskimeyen dostumsun demiş. Katılıyorum efendim. Buyurun o zaman, hemen Zeki Müren'i de saygıyla rahmetle analım efendim.

Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun.

Sevgili Fatih Tirsin'in isteği de efendim İstanbul'dan değerli radyo dostumuz Gürcan Üsbal da dinlemedeyim Burak Bey. Büyük ustaları, sanatçılarımızı saygıyla anıyoruz. Teşekkür ediyorum Burak Bey demiş. Eksik olmayın efendim, eksik olmayın. O zaman şöyle bir bakıyorum. Güzel bir eser lütfen demişti. Kopenhag'dan Hatice Öney, bilmiyorum. Müzeyyen Senar'dan güzel bir eser dinletebilir miyiz diye bakıyorum ama henüz dinletemeyecekmişiz. O zaman sıradaki diğer bir isteğimizle yolumuza devam edelim. Antalya'dan Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverler için Hacı Taşan'dan Nallı Turnam türküsünü istemişti. Kolay gelsin diyordu. Teşekkürler. Buyurun Hacı Taşan'ı da anıyoruz elbette değerli ustamızı.

Hacı Taşan ustamızı da saygıyla anmış olduk böylece sevgili dostlar. Ve efendim şöyle bir bakıyorum Veysel Şahin'e bir kez daha selamlar olsun. İsteklerde Hatice Öne için Kopenhag'dan güzel bir eser lütfen demişti. Müzeyyen Senar'ı da anıyoruz efendim.

Müzen Sener'i de anmış olduk böylece sevgili dostlar. Kime armağan etmiştik? Kopenhag'dan sevgili Hatice Öne'ye armağan etmiştik. Güzel bir eser lütfen demişti. Bu güzel ses ve seçim için teşekkür ediyorum efendim demiş. Alkışlar, kalpler, çiçekler eksik olmayın efendim. Eksik olmayın bizler teşekkür ederiz. Evet bir diğer isteğimiz de şimdi sıra. Sevgili Ahmetcan kolay gelsin. Bugünkü isteğim Gönül Dağı. Barış Manço ya da Neşet Ertaş olabilir seçimi bize bırakmıştı. TRT Türkiye Lisesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyordu. Buyursunlar efendim.

Ankara'dan sevgili radyo dostumuz Ahmet Can istemişti efendim bu güzel türküyü. Neşet Ertaş'ı bugün bir kez daha dinledik. Değerli ustamızı saygıyla, rahmetle anmış olduk. Evet, oradan Leyla Çubuk'un da bir isteği vardı. Bir Kızıl Gonca'ya benzer dudağın şarkısını dinlemek istiyorum mümkünse demişti. Buyursunlar efendim, dinliyoruz.

Ordu'dan Leyla Çabukgeçin'di efendim. Bu güzel şarkımızı sanatçımız Film Filiz Tram seslendirdi. Muhayyer Kürdi makamındaydı. Ve dostlardan İsviçre Möhlin'den bir mesaj görüyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyor Zehra Kayan Fırıncı. Neşet Ertaş'ı dinlerken de Möhlin'de gün batımının fotoğrafını bir klip gibi yapmış, video olarak göndermiş bize. Çok teşekkürler efendim şarkı arasında. Filiz Tram'ı dinlerken şöyle bir baktım videoya. Selamlar olsun bir kez daha Zehra Kayhan Fırıncı'ya, İsviçre Möhlin'e. Sıradaki şarkımızı o zaman Kayhan ailesine armağan edelim. Buyursunlar efendim, bir diğer usta. Bugün biliyorsunuz ustalara saygı demiştik. Edip Akbayram mikrofonda efendim, anıyoruz.

Evet, son şarkımızı Zehra Kayan Fırıncı'ya, İsviçre Möhlin'e armağan etmiştik. Çok teşekkür ederim. Babamla sizi dinliyoruz değerli sunucumuz. Teknik Masa diyor Bordo Mavi Kalplerle. İsviçre Möhlin'den Zehra Kayan Fırıncı. Eksik olmayın efendim, eksik olmayın. Ellerinden öperim babanızın da. Dostlar, kalplerin, seslerin ve duyguların buluştuğu programda akşamın adresinde bu akşamda bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Canlı yayınımızı yine biraz erken noktalıyoruz ama gidişimiz sessizce değil. Gönüllerde bıraktığımız o derin izlerle oluyor. Bu akşam bizleri İstanbul Boğazı'nın o büyüleyici Vaniköy kıyılarına götüren "Ey İstanbul, sen benim eski değil eskimeyen dostumsun" diyen sevgili Fatih Tirsi'ye selam olsun. Möhlin'den sevgilerini gönderen Zehra Kayan Fırıncı'ya, Kopenhag'dan sesimize ortak olan Hatice Öne'ye, Ankara'dan Barış Manço ve Neşet Ertaş ezgileriyle gönül teline dokunan Ahmet Can'a ve Eskişehir Yunus Emre Köyü'nden İbrahim Kaçar'a gönülden teşekkür ediyorum. Ordu'dan Leyla Hanım'a, Ceyhan'dan Abdülkadir Yentür'e, Antalya'dan Veysel Şahin'e selamladığı tüm o güzel dost grubuna ve büyük ustaları bizimle birlikte saygıyla anan Gürcan Üsval'a sevgilerimi gönderiyorum. Ve son olarak dostlar, Tokat'tan seslenen İlyas Aydın dostumuzun o çok kıymetli uyarısını bir kez daha hatırlatalım. Bir izmarit, bir kıvılcım, bir ihmal. Lütfen hem yollarda emniyet kemerimizi takalım hem de yeşil vatanımızı, ormanlarımızı gözümüz gibi koruyalım dostlar. Teknik Masa'da bu yayını sizlere ulaştıran sevgili çalışma arkadaşım Fatih İnce'ydi bu akşam. Yarın akşam saat tam 22'de haftanın son canlı yayınında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu frekanslarında akşamın adresinde yeniden buluşmak ümidiyle. En içten sevgilerimle ben Burak Pekcan. Hayırlı geceler dostlar, sevgiyle kalın.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından Fethullahçı terör örgütü sinsice yerleştiği devlet kademelerinden tasfiye edildi. Geçen 10 yılda güvenlik ve devlet yapılanması açısından dönüşüm yaşandı. Enerji politikası

0: markalarında da dikkat çeken yeni hamleler gerçekleştirildi. Serinin bu bölümünde enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen atılımları ele alacağız. Yerli ve milli enerji stratejileri, doğalgaz ve petrol aramaları, TANAP gibi uluslararası projeler, maden politikası ve teknolojik dönüşüm. Tüm bu başlıkları enerji politikaları ve uluslararası ilişkiler perspektifinden Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Oktay Tanrısever ile konuşacağız. Sayın Tanrısever, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
0: 2016 sonrası gerçekleştirilen büyük enerji dönüşümüne milli enerji ve maden politikalarıyla başlamak isteriz. Enerjide millileşme, enerjide bağımsızlık kavramları tam olarak neyi ifade ediyor?
1: 2016'daki hain darbe girişiminin engellenmiş olması, milli bir duruşla ve FETÖ hareketin, FETÖ terör örgütünün etkisinin kırılmasından sonra Türkiye milli bir hamle sergiledi enerji konusunda. Bu milli hamlenin en önemli unsuru enerji alanındaki dışa bağımlılığı minimize etmek, yerli kaynakları yerli ve milli unsurlarla daha çok geliştirip enerji alanında büyük bir sıçramayı gerçekleştirmek mümkün oldu. Bu kapsamda kapsamlı bir strateji izlendi. Bu madencilik politikasından dış kaynaklı enerji, fosil kaynaklarına bağımlılığın azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının, temiz enerji kaynaklarının üretim kapasitesini arttırmaya kadar giden kapsamlı bir enerji dönüşüm stratejisinin hayata geçirilmesiyle mümkün oldu. Bu konuda milli bir beraberliğin olması, bir vizyonun ortaya çıkmış olması ve bunun da siyasi liderlik tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımız ve sektör temsilcilerinin birlik içinde bunu hayata geçirmesi neticeyi, başarı hikayesinin yazılmasında rol oynadığını söyleyebiliriz.
0: Türkiye'nin en önemli uluslararası projelerinden birisi de Transatlantik Doğalgaz Boru Hattı Projesi, yani TANAP. TANAP sadece ekonomik değil, jeopolitikte öneme sahip. TANAP'ın Türkiye'ye sağladığı avantajlar neler?
1: TANAP projesi, biliyorsunuz, devamında da TAP, Transadriyatik Projesi ile birlikte Hazar'ı Avrupa'ya bağlayan bir proje ve Türkiye'nin Avrupa'da bölgesinde bir enerji merkezine dönüşmesini sağlayan bir proje. Bu kapsamda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji işbirliği en üst düzeye çıkmıştır. Azerbaycan'da üretilen doğalgaz önemli bir ölçüde Türkiye'ye ulaştırılırken, Türkiye üzerinden de İtalya'ya kadar giden bir ticaret imkanı ortaya çıkmıştı. Bu projenin hayata geçmesiyle Türkiye, Doğu Avrupa için en azından önemli bir enerji merkezine dönüştü ve Azerbaycan da Avrupa'nın önemli enerji aktörlerinin birisi haline geldi. Bu açıdan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğini pekiştirmesi, kardeşlik bağlarını güçlendirmesi, Avrupa'nın enerji güvenliğinde Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın kritik rolünü arttırması sebebiyle Türkiye'yi güçlendirdi, çok güçlendirdi. Büyük bir enerji merkezine dönüştürdü. Daha önceden belki bir enerji transit aktörü halindeyken bu proje ile birlikte Türkiye bu enerji merkezi rolünü güçlendirdi. Başka yatırımlarla da bu proje Türkiye'nin doğalgaz alanındaki kapasitesini güçlendirdi.
0: Efendim, şimdi bir dönem Türkiye sismik araştırmalarını büyük ölçüde dış kaynaklarla yürütürken bugün artık kendi sismik araştırma ve sondaj gemilerine sahip. Arama ve üretim faaliyetlerinde hangi milli hamleler gerçekleştirildi?
1: Tabii Türkiye'de kara bölgesi özellikle fosil kaynaklar açısından incelenmişti ve fazla da bir verim alınmamıştı daha önceki teknolojilerde. Ancak denizlerdeki kaynaklar yeterince incelenmemişti. Çünkü bunlarla ilgili daha büyük gemilerin, teçhizatı, donanımı daha güçlü gemilerin olması gerekiyordu.

0: burada hem sismik olarak verilerin toplanması hem de sondaj kapasitesi yüksek ileri teknolojiye sahip gemilerin alınması gerekiyordu. 2017'den sonra bu hamle yapıldı ve dünyanın en güçlü filolarından birine sahip oldu Türkiye. Bundan sonra da elde edilen kapasiteyi Türkiye Karadeniz'de Sakarya sahasını geliştirdi ve orada biliyorsunuz muazzam bir doğalgaz rezervi bulundu ve şu anda üretim aşamasına geçirildi. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'de, Libya açıklarında, Somali'de bu altyapıyı Türkiye kullanarak artık bir bölgesel enerji aktörüne dönüştü. Bu teknolojik altyapının elde edilmesi 2017 sonrasında bu başarının altyapısını oluşturdu. Bu yüzden çok kritik bir hamleydi. Ancak karada da Türkiye önemli petrol keşiflerine imza attı bu dönemde. Şu anda Türkiye gerek doğalgaz üretiminde gerek petrol üretiminde son 10 yılda çok büyük ilerleme sağladı.
1: Sondaj çalışmalarından, yenilenebilir enerjilerden söz ettik ama maden alanından da bahsetmeden olmaz. Son yıllarda yapılan maden alanındaki çalışmalardan da bahsetmenizi rica edeceğiz.
0: Madencilik tabii ki çok önemli bir konu ve Türkiye bu alanda büyük adımlar attı. En önemli adım bu konudaki yasal mevzuatı öncelikle güçlendirdi, yeniledi, yatırımı ve üretimi teşvik eden ve verimliliği arttıran bir modele geçildi 2017'den sonra. Türkiye biliyorsunuz çok avantajlı bir ülke, birçok madene sahip, özellikle kritik karakteri olan madenlerde ve nadir toprak elementleri konusunda da ciddi bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Biliyorsunuz bor gibi dünyada ki rezervlerin %70'ine kadar sahip olduğumuz stratejik madenlerimiz var. Ama bu üretim kapasitesini madencilik alanındaki teknolojiyle birlikte nadir toprak elementleri konusunda da Türkiye'nin potansiyeli olduğunu görüyoruz. Bu konuda teknolojiyi de geliştiriyor Türkiye. Üretim kapasitesini de geliştiriyor. Ben Türkiye'nin sahip olduğu zengin madencilik potansiyelini geliştirdiği teknolojiyle birlikte daha ileri noktalara götüreceğini görüyorum. Bunun da en önemli unsuru daha önceki biraz daha atıl olan ruhsat modelinden daha dinamik ve verimliliği esas alan ruhsat modeline geçilmiş olmasının belirleyici olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bu noktadan hareket edersek orta ve uzun vadede enerji arz güvenliği açısından yapılan tüm bu çalışmaların etkisi ne olur?
0: Şimdi enerji arz güvenliğinde en önemli konu kaynak çeşitliliği. Türkiye bildiğiniz gibi enerjiyi çok tüketen bir ülke. Endüstriyel üretimi çok fazla olduğu için ister istemez değişik kaynaklardan enerji almamız gerekiyor ülke olarak ama belli kaynaklara bağımlı olmadan. Türkiye bu son 10 yılda yaptığı yatırımlarla hem kaynak çeşitliliğini sağladı hem de bu enerji dönüşüm stratejisiyle hem temiz enerjiyi hem de yenilenebilir enerjiyi daha çok kullanabilir oldu. Çok büyük bir güneş enerjisi yatırımı yapıldı biliyorsunuz Konya'da. Ama bundan sonra da farklı projelerle de Türkiye güneş enerjisi panellerinin üretiminde ciddi bir ilerleme sağladı. Dünya ölçeğinde önemli oyunculardan biri haline geldi. Rüzgarda da aynı şekilde Türkiye önemli adımlar attı. Avrupa'nın önemli üreticilerinden birisi. Jeotermal konusunda da özellikle Ege'de çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bu kapsamda diyebiliriz ki Türkiye farklı enerji türlerini hem çevre dostu olacak şekilde hem de yerli ve milli kapasiteyi arttıracak şekilde geliştiriyor. Bu anlamda enerji güvenliğini arttırmış bir ülke. Yani son 10 yılda Türkiye hem kaynak çeşitliliği daha fazla ülkeden doğalgaz ve petrol satın alarak hem de yerli kaynaklarını daha çok kullanarak tabii ki yerli üretimin bir kısmını uluslararası ortaklarla da yapıyor. Yerli ve milli demek milli

0: unsurlarla da üretmek ama yabancı yatırımla da birlikte ortak yatırım da olabilir. Bunlarla birlikte Türkiye'de yapılması, ithal etmediğinizde döviz harcaması yapmıyorsunuz, dışa bağımlı olmuyorsunuz. Yabancı yatırım Türkiye'de bu şekilde olduğunda Türkiye'nin enerji potansiyelini ve kapasitesini arttırıcı yönde, enerji güvenliğini arttırıcı yönde hareket ediyor. O yüzden daha çok yatırımı çekmiş olması sektörün, bunu da bir başarı noktası olarak belirtmek lazım. Türkiye şu anda enerji açısından daha güvenli bir ülke olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Enerji artık sadece ekonomik bir konu değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilerin ve ulusal güvenliğin de ayrılmaz bir parçası. Bu bağlamda günümüz dünyasında enerji güvenliği ile milli güvenlik arasında nasıl bir ilişki kuruluyor?
0: Çok güçlü bir bağın olduğunu artık günümüzde görüyoruz. Enerji tedarik noktalarında biliyorsunuz son güncel gelişmelerle birlikte enerji üretiminden taşınmasına, kritik altyapısının korunmasına ve bütün sistemlerin çalıştırılır halde tutulmasına, idamesine kadar enerji gerekiyor. Ve bunu güvenlikte tutulması gerekiyor. İki unsur, milli güvenlik ve enerji güvenliği eş zamanlı olarak mevcut olursa ülkeler çok iyi bir konumda oluyor, avantajlı oluyor. O yüzden enerji güvenliğini ulusal güvenlik güçlendirmek gerekiyor. Bu konuda enerji, özellikle kritik enerji altyapısının korunması çok önemli. Ülkelerin güvenlik, yani silah sistemlerinin ve savunma sistemlerinde kullanılacak ulusal enerji kaynaklarının arttırılması ve sürdürülebilir tutulması çok önemli. Bu açıdan da kullanılan sistemlerde elektrikli modellere geçilmesi hidrokarbona göre daha avantajlı. O açıdan da farklı sistemlerde bir dönüşüm sağlanıyor. Özellikle pil ve depolama konuları da güvenlik sistemlerinde önem kazanacak önümüzdeki yıllarda. Bu açıdan düşündüğümüzde hem teknolojinin güçlenmesi, enerji teknolojisinin güçlenmesi gerekiyor. Ama bir taraftan da Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak anlamında ulusal savunma sanayinin güçlenmesi ve dosta güven, düşmana korku veren bir gücün oluşmuş olması enerji güvenliği konusunda ülkelerin elini güçlendiriyor. Bu unsurları olmayan ülkelerin işte Afrika'da ya da dünyanın değişik yerlerinde zor durumda olduğunu görüyoruz. O yüzden güçlü bir enerji politikası için güçlü bir güvenlik politikası gerekiyor. Eş güdümlü olması çok önemlidir diye düşünüyorum.
1: Sayın Tanrısever, enerji alanında Türkiye'nin son 10 yılda elde ettiği başarıları küresel düzeyde nasıl değerlendirmek istersiniz?
0: Türkiye'nin bir enerji merkezine dönüşme stratejisi var. Tabii Türkiye'nin son 10 yılda attığı hamlelerle birlikte artık günümüzde Türkiye bir küresel aktör. Herkesin tanıdığı bir şekliyle. Bu arada tabii ki çok önemli bir nokta, Türkiye'nin aynı zamanda bir enerji diplomasisinde belirleyici bir aktöre dönüşmesi. Çoğu sadece kendi enerji güvenliği açısından değil, Avrupa'nın, Orta Asya'nın, yakın bölgelerin enerji güvenliğine de katkı yapan bir aktör. Türkiye bir taraftan güçlü yapısıyla komşularına istikrar ve bir öngörülebilirlik verirken, diğer taraftan da yakınımızdaki piyasalarda, Avrupa enerji piyasası olsun, diğer üretici piyasalarda olsun, Türkiye gibi bir aktörle çalışıldığında aslında daha büyük bir istikrarın, daha büyük bir belirliliğin ortaya çıktığı görülüyor. Türkiye'de enerji diplomasisine bunu bir güç unsuru olarak ekleyebiliyor. Şu anda Türkiye'nin yakın çevresindeki birçok konuda Türkiye önemli katkılarda bulunuyor. Bu Afrika'dan tutun Avrupa'ya, Orta Asya'ya, çok geniş bir coğrafyada Türkiye sözü merak edilen,

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sizlerle paylaşacağımız son mektubumuzsa Almanya'dan, Robert Dübler'den. Yayınlarınızı büyük bir zevkle dinliyorum. Türkiye'deki gelişmeler ilgimi çekiyor. Mesela biz bu kadar güçlü mühendislere sahipken sizin inşa ettiğiniz İstanbul Havalimanı'na gıpta ediyoruz. İnen ve kalkan uçakların yoğunluğuyla havaalanınız muhteşem olmalı. Almanya'dan sevgiler, Robert Dübler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Şerefli Yol 4. Bölüm. Yazan Cenap Ozankan, yöneten Kemal Bekir, efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Hamiyet Kolçalar, İclal Candan İsen Say, birinci mülazım Nazmi Müşfik Kenter, Talip Alev Sezer, Nermin Deniz Gökçer Perk, Arif Bey Erol Keskin, Binbaşı Hilmi Bey, Aytaç Yürük Aslan, Güzide Hanım Nezihe Becerikli, Silvia Kadriye Kenter.
1: Mondros Mütarekesi'ni izleyen yıllarda İstanbul Merkez Kumandanlığı'nda vazifeli olan Binbaşı Hilmi Bey, Divan Yolu'nda çocukluğundan tanıdığı Talibe rastlar ve Polis Müdürlüğü siyasi kısmında görev almasını sağlar. Talib'in askerlik arkadaşı 1. Mülazım Nazmi ise Binbaşı Hilmi Bey'in emrinde görevlidir ve o tarihte Ankara'ya gelmiş olan Mustafa Kemal Paşa'ya fikren bağlıdır. Bir gün karısı İclal'den arkadaşı Nermin'e rica ederek sadrazamın katibi olan babasına söylemesi suretiyle Üsküdar Müstakil Jandarma Takım Kumandanlığı'na tayin ettirilmesini ister. İclal bu bahsi Nermin'e açınca memnunlukla karşılar. Annesi Güzide Hanım ise daha seçkin bir vazife zanlıyla Kuvayi İnzibatiye'ye tayininin daha iyi olacağını söyler. Bu arada Binbaşı Hilmi Bey Ankara'ya İstanbul hükümetine dair haberler ulaştırmak gayesiyle çalışırken, Talibe de resmi vazifesi yanında Ferit Paşa yalısında alınan kararlar hakkında bilgi edinmek görevini verir. Öbür taraftan 1. Mülazım Nazmi, Kuvayi İnzibatiye'ye tayin edileceğini öğrenince son derece sinirlenir. Bu tayini durdurmak için ertesi gün karısını Nermin'lere gönderir. Talibe gelince köşkü gözleyerek Katip Efendi'nin koleje giden kızıyla konuşmak imkanını bulmuş, fakat henüz ismini öğrenememiş ve reddedişi üzerine yanından ayrılmak zorunda kalmıştır.
2: Kuvayi İnzibatiye'ye tayinimin çıkmayacağından eminsin yani?
3: Eminim, tekrar tekrar söyledim böyle bir teşebbüse geçilmemesi için.
2: Bu iş kapandı sayılır, öyle mi?
3: Nermin de destekledi beni hatta. Kızcağız, aman anne istemiyorlarsa üzerinde durmayın, İyilik yapacağız diye başkasını rahatsız etmeye hakkımız yok dedi.
2: Annesi ne dedi buna karşı?
3: Gene bana ısrar etti.
2: Bak gördün mü işi?
3: Sana bu işten vazgeçildi diyorum, hala şüpheleniyorsun. Güzide Hanım'ın ısrarına karşı da aman teyzeciğim Nazmi istemiyor, büsbütün vazgeçelim dedim.
2: Kocasına söylemiş mi?
3: Hayır, söylememiş.
2: Nereden biliyorsun?
3: Canım bırakmıyorsun ki anlatayım.
2: Peki anlat.
3: Nedense o akşam adam yorgun gelince açamamış mevzuyu. Ertesi sabahta kocası erkenden çıkmış. Nermin'le bu akşam uygun bir şekilde söyleriz diye karar vermişler. O akşam söylemesine de fırsat kalmadan ben sabah gittim, geri aldım ricamı. Mesele kalmadı böylece.
2: Bak gördün mü, iyi ki dadınla göndermişim seni sabah erkenden. Peki dadın duydu mu konuştuklarınızı?
3: Hayır, o Nermin'in dadısıyla aşağı katta oturdu.
2: Neyse. Eğer Nermin'in babasına söylenseydi ve o da Harbiye Nezaretinden Kuvayi İnzibatiye'ye tayinimi isteseydi yanmıştık. Ayıkla pirincin taşını ondan sonra. Neyse, şimdi Üsküdar'a tayinimizi çıkartmaya bakalım.
4: Hürmetlerimi sunarım küçük hanım.
5: Ay, siz miydiniz?
4: Tabii benim. Başka kim olabilir ki?
5: Öyle ya, kim olacak başka? Ama iki günden beri sesinizi unutmuştum.
4: Aşk olsun, bu kadar çabuk unutmak.
5: Tabii sizi hiç tanımıyorum.
4: İsmim Talip. Talebeyim Darülfünun'da. Peki sizin adınızı öğrenebilir miyim?
5: Nermin.
4: Güzel isim, size çok yakışıyor.
5: Bilmem.
4: Nermin Hanım, yalnız şunu söyleyeyim. Babanızın polise haber verdiğini belirtmiştiniz. Hele şimdi sizinle beraber...
5: Arkamı bırakasınız diye söylemiştim, aslı yok.
4: Bakın, yakalanmayı göze aldım ve sizi bırakmadım.
5: Ama niye? Anlamıyorum ki.
4: Sizi çok beğeniyorum.
5: Gelip geçici şeylerdir bunlar.
4: Hayır, sürekli.
5: Nereden bileyim?
4: Bu tanışma yüzünden ve polise yakalanmayı göze alarak ısrarla durmam kafi değil mi? Sonra zamanla anlayacaksınız. Şimdi ne söylesem boş.
5: Peki siz benim kim olduğumu iyice biliyor musunuz?
4: Biliyorum. Sadaret Katibi Bey'in kızısınız.
5: Başka?
4: İyi bir ailedensiniz, zenginsiniz.
5: Ha, gördünüz mü? Zenginliğim için tanışmak istediniz benimle. Ağzınızla yakalandınız.
4: Yok, hayır, yanlış düşünüyorsunuz.
5: Peki, inanmış olayım. Şimdi bebeğe doğru yürür, oraya yaklaşırken ayrılırız. Orada bir hayli arkadaşım oturur. Kendilerinin değil ama annelerinin bilmelerini istemem.
4: Peki nasıl isterseniz öyle olsun. Onu soracaktım. Kaçta çıkıyorsunuz mektepten?
5: Bu saatlerde. Ya da yarım saat kadar evvel.
4: Her gün mektep dönüşü sizi demin buluştuğumuz yerde beklesem?
5: Olmaz. Çünkü dikkati çeker o kadar sık. Dedikoduya sebep olur.
4: Peki ne zaman? Sizin istediğiniz, düşündüğünüz benim için önde gelir. Yalnız daha sık görmek isterim sizi.
5: Yok, burada olmaz maalesef. Koruluğun başında. Ama o da her gün değil dediğim gibi. Bakın, tanıdıklar geliyor. Bizi görmeden ayrılın hemen.
4: Tabii tabii. Öbür gün aynı saatte koruluğun altında bekleyeceğim.

0: Görmüş. Bugün aldık haberini. Yalnız bacağının topal kalmak ihtimali varmış.
1: Öbür dünyayı boylasaydı, dünya bir gadlardan, bir zalimden kurtulmuş olurdu.
0: Evet, öyle.
1: Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'da bir meclis toplamış olduğunu işittik.
0: Nereden duydun?
1: Merkez kumandanımız nezaretten öğrenmiş efendim. Miralay arkadaşıyla konuşuyordu.
0: Sevin, haber doğru. Bak, sana sevineceğim bir haber daha vereyim. Bu listede Kuvayi İnzibatiye'nin İzmit'e gönderdiği 2. fırka zabitlerinin isimleri var. Bunlar biz kardeş kanı dökmeyiz diyerek Ali Fuat Paşa'nın birliklerine silah çekmemişler. Yani Mustafa Kemal Paşa'ya demektir bu. Al oku.
1: Ağır makineli tüfek 1. mülazımı Hüsnü Fuat. Ağır makineli tüfek 2. mülazımı İsmail Hakkı. Yüzbaşı Süleyman Nuri. 1. mülazım Mehmet Arif. 1. mülazım Kara Gümrüklü Mehmet Ali. 2. mülazım Diyarbakırlı Zülkefir. Efendim, kapı galiba.
0: Bak bakalım, Talip gelecek.
1: Oo, Talip, hoş geldin.
0: Gel bakalım evlat.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Dışarıdan sesimizi duydun mu?
1: Benim okuduklarımı?
2: Hayır, hiçbir şey.
0: Ha, iyi öyleyse, mesele yok. Kuvayi İnzibatiye'ye katılmaktan vazgeçenler.
2: Ya, öyle mi efendim? Çok iyi.
0: Devam etsin.
1: Yüzbaşı Ali Rıza, Yüzbaşı Necati, Yüzbaşı Mehmet Pertev, 2. mülazım Kasımpaşalı Muhip, Kaymakam Fevzi Bey.
0: İşte böyle gidiyor. Maalesef divan harbe verilmiş bunlar ama hiç mühim değil. Tarihçiler yerde incelemeye girdikleri zaman yazacak bunları. Talip, senden ne haberler?
2: Haberler iyi efendim. Sadrazamın katibinin kızıyla tanıştım.
3: Sizi fazla bekletmedim ya.
2: Hayır, fazla bekledim sayılmaz.
3: Hafif rüzgar var bugün. Bereket versin, hava açık.
2: Hava açık da olmasa, ortalığı seller de götürse zevktir sizinle buluşmak benim için.
3: Peki ama ne olacak bu buluşmaların sonu?
2: Ne mi? Devamlı bir beraberlikle pekala perçinleyebiliriz bunu.
3: Ya, inanayım mı dersiniz?
2: İnanın. Ama sizin için de erkendir belki. Beni daha fazla tanımanız lazım, haklısınız.
3: Evet. Belki. Bilemem.
2: Şu tarafa doğru yürüyelim mi biraz?
3: Olur, yürüyelim.
2: Evet, daha başka ne var ne yok? Babanız nasıl?
3: İyi babam. Muntazam olarak işine gidip geliyor.
2: Nereye yani?
3: Sadrazam Paşa'nın yalısına canım. Hani beni iyi tanıyordunuz?
2: Tanıyorum da tabii vazifesine dair etraflı bilgim yok. Yoksa iyi biliyorum sizi.
3: Söyleyin öyleyse, ne biliyorsunuz?
2: Sadrazamın çok yakını olduklarını biliyorum babanızın. Gerisini sizden dinlemek isterim.
3: Sadrazam Paşa'nın bütün resmi işlerini babam görür. Bizi de bayram tebriklerinde yalıya götürür.
2: Herhalde yüksek vazifeli yabancılar eksik olmaz gibi geliyor bana oradan.
3: Haftada birkaç defa geliyorlar galiba. Tabii bizimkiler daha sık.
2: Kimler bunlar Nermin Hanım?
3: Bu çok gelenler Şeyhülislam Dürizade Abdullah Efendi, Mustafa Sabri Efendi, Hamdi Paşa, Zeki Paşa, Hadi Paşa, Zeynel Abidin Efendi.
2: Babanızdan mı öğrendiniz bunları?
3: Öyle sayılır. Evde geçen konuşmalardan anladım. Annemle...
2: Kim bilir, bir o kadar da yabancı vardır yalıya gelen.
3: Pek tabii. Dedim ya demin...
2: Kimler var işlerinde Nermin Hanım?
3: General Harrington var önce. Sonra General Montpelli, General Sharpe, Kont Caprini. Ama bu kont bizi sever. Sonra Miralay Nelson, Yüzbaşı Bennett.
2: Yüzbaşı Bennett? Hani şu suikasta olur yani.
3: Evet o.
4: Efendim, şeref verdin Hilmi Bey kardeşim.
0: Bu sefer devlethaneye gelmek sırası bizdeydi. Malum ya, adama ihtiyacımız var, adama. Bu da emrimde benim. 1. mülazim Nazmi.
4: Oh, çok memnun oldum. Çok memnun oldum.
0: Sivil gel, seni Arif Bey'e götüreceğim dedi.
1: Efendim, kumandanımızın emrinde olmak şereftir bizim için.
4: Sağ olun.
0: Nasılsın kardeşim, görüşmeyeli?
4: Çok şükür. Çok şükür sıhhatçe iyiyiz. Ortalıktaysa, daha doğrusu İstanbul'da pek iyi bir şeyler yok.
0: Talip nasıl? Birkaç günden beri göremedim.
4: Çalışıyorum istihbarat için. Vaziyeti kolluyoruz tabii.
0: Eksik olma. Himmetinle çocuk doğrusu rahat çalışmak imkanını buldu. Nazmi'nin de dikkatini çekmiş bu husus.
1: Evet efendim. Talip'in resmi vazifesini biliyorum ama elbette buna imkan, fırsat veriliyor ki direktiflerinizi yerine getirebiliyor diyordum. Sonra kendisine bunu sorunca beyefendinin büyük kolaylık gösterdiğini söyledi.
4: Vicdanımız ve memleket sevgimiz bunu emrediyor kardeşim.
1: Ama resmi sıfatınız üzerinizdeyken...
4: Binbaşınız da siz de aynı şartlar içinde değil misiniz?
0: Mustafa Kemal Paşa'nın harcına birkaç damla alın teri koymamız boynumuzun borcu elbette Arif Bey. Bu şeref bizim için hayati tehlike gösterse bile.
4: Bu borcu yerine getirmek için büyük dikkat ve gizlilik içinde bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Bakalım günler ne gösterecek?
0: Dikkatlerini çekmemeye itina etmek gerek. Ha, şu haberi duydunuz mu? O kadar saklanmasına rağmen dolaşıyor ağızdan ağza.
4: Şey mi söylüyorsunuz? Padişahla olan konuşmayı mı yani? General Harrington'ın.
0: Evet.
4: Kardeşim, herifler iyi şamar yedi.
0: Sen de işittin mi Nazmi?
1: Hayır efendim, neden?
0: Canım Sağır Sultan duydu. General aynen öyle mi demiş Arif Bey?
4: İyi biliyorsunuz. Başıbozuk inzibatiye alayları İzmit'i geçip de bozulunca, hele başlarında da kumanda edecek zabit kalmayınca, korkunç bir panikle dağılmışlar. Hükümetle beraber Harrington da öğrenmiş bunu. Doğru padişahın huzuruna. Dediği aynen şu: zatı devletlerine şunu esefle arz etmek isterim ki bizim ve sizin bunca masraf ve emekle hazırladığımız alaylar bizi fena halde...

0: Bir şey dememiş mi efendim?
1: Ne diyecek? O da üzüntülerini bildirmiş.
2: Nermin, bak kim geldi.
3: Kim anne?
2: İn aşağı görürsün, sevdiğin biri.
3: İşler mi yoksa? Hemen iniyorum.
4: Nasılsın yavrum?
2: Teşekkür ederim teyzeciğim, hamdolsun.
4: Damadımız Nazmi Bey nasıl?
2: Ellerinizden öper teyzeciğim, iyidir. Meşgul hep, gene dadım getirdi beni. Bu sefer babam da vardı yanımızda.
4: Ha, merak etmeyin. İstediğiniz tayinin yapılması için bizim beye söyledik kızım.
2: Ah, söylediniz mi teyzeciğim? Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim.
4: Hiçbir şey değil evlat. Sen de benim bir kızımsın.
2: Ah, buna bilseniz teyzeciğim Nazmi pek memnun olacak.
4: Yalnız amcanız da benim teklifim üzerinde durdu.
2: Ya öyle mi?
4: Ama merak etme. Nermin aman babacığım hangisini istiyorlarsa o olsun. Farkı var mı? Ne olacak? Siz onu yaptırırsınız deyip istediğiniz tayinde ısrar etti.
2: Ah. Geliyor galiba. Ona da ayrıca teşekkür etmem gerek teyzeciğim.
3: İcraatim gelmiş anladım.
2: İki ayağını bir pabuca mı soktum? Oh, yıkanmışsın galiba. Saatler olsun.
3: Yok hazırdım zaten. Çok bekletmedim ya.
2: Yok katiyen. Teyzemle senin zahmetine bilhassa teşekkür ederim.
3: Hiçbir şey değil. Babamın konuşmasından en fazla bir hafta içinde tayininin Nazmi Bey'e ulaşacağını tahmin ederim.
2: Çok sevindim.
4: Neyse hayırlısı olsun evladım. Ne olacak ki mühim bir şey değil.
2: Bari erken gelse babam almak için beni. Nazmiye müjdesini hemen vermek isterim. Bugün merkezden erken dönebileceğini söyledi evden çıkarken.
3: Neden acele ediyorsun? Nasıl olsa müjdeyi verirsin. Silvia da gelecek neredeyse. Dün telefon etti. Eski arkadaşlar hep beraber oturur, piyano falan çalar, eğleniriz. Bugün perşembe.
4: Arkadaşın geldi galiba. Evet, babasının bindiği otomobil. Temsilciliğin otomobili.
3: Dadı, kapıya bak çabuk.
4: Kızım sen de bahçe kapısına.
3: Tabii ineceğim anne. Yalnız dadım kapıda görünsün önce.
4: Hırkanı al sırtına.
3: Aldım.
4: Ah ne güzel böyle arkadaşların toplanması.
2: Evet teyzeciğim iyi tesadüf oldu. Silvia'yı ben de uzun bir ayrılıktan sonra baloda görmüştüm sizinle beraber. Evlerimiz yakın olduğu için mektebe de beraber giderdi.
4: Seni burada görünce çok sevineceğim.
2: Herhalde. Sizden adresimi aldıktan sonra iki defa geldi bize.
4: Ben de severim kendisini. Birkaç defa talebeliğinizde toplanmıştınız burada değil mi?
3: İçeride kim var biliyor musun? Kim olabilir? Çok yabancı senin için. Benimki İclal. Ah canım.
2: Nasılsın Silviyacığım?
4: Hoş geldiniz kızım. Bakın ne iyi oldu. Hep berabersiniz şimdi.
5: Hoş bulduk efendim. Aklımdan geçmiyordu değil. Demek ki içime doğmuş.
4: Hadi ben üçünüzü yalnız bırakayım.
2: Nasılsın Silviyacığım?
5: Çok iyiyim. Hele seni de görünce.
2: Tekrar talebelik günlerimize döneriz. Ne yapıyorsun?
5: Hiç ne yapacağım. Eski arkadaşlarımı bulmaya çalışıyorum.
3: Hala evlenmedin bu güzelliğine rağmen Silvia.
2: O kolay kolay beğenmez herkesi eskiden beri.
3: Ya yüzbaşı Bennet?
5: Tuhaf bir şey söyleyeyim mi size? Yani konuyu açtığınız için.
3: Söyle çabuk.
5: Çocuklar, baloda gördüğünüz o kırmızı yüzlü İngiliz yüzbaşısı var ya, bir türlü bırakmıyor arkamı. Babama nasıl yaranacağını bilemiyor.
2: Ya sen?
5: Ben istemiyorum. Hatta fazla üzerime düşünce sinirleniyorum. Neyse bırakalım onu. İşte piyano da burada. İsterseniz bir şey çalayım size.
3: Tabii isterim.
2: Mektepteyken de iyi çalardın.
3: Biliyorum çok beğenirdim.
2: Ama sen de çok güzel çalardın. Hele Chopin'i.
6: Hadi Nermin Hanım. Koruluğun içine doğru hem yürüyelim hem konuşalım.
3: Olur yürüyelim.
6: Nermin Hanım okuyabildiniz mi babanızın çantasındaki evrakı?
3: Hepsini okuyamadım.
6: Evet.
3: Bir kısmını okudum tabii.
6: Hangilerini?
3: Silah depolarının muhafaza birliklerinin ne ölçüde arttırılacağını ve zamanını öğrenmek istiyordunuz galiba değil mi?
6: Evet. Buldunuz mu buna dair bir not veya rapor?
3: Buldum. Üsküdar, Nişantaşı ve Haliç'teki Sütlüce, Karaağaç dahil... Bakın birini unutuyordum. Zeytinburnu'ndaki silah ve cephane depolarına bir hafta içerisinde birer tam teçhizatlı manga daha verilecek... ...ve başlarına çavuş yerine birer zabit getirilecek diye yazıyordu. O işgal kumandanlığının bir yazısında. Altında generalin imzası vardı. Bir suretti benim okuduğum.
6: Başka?
3: Bir de Rum köylerine yapılan silah ve cephane yardımlarının yerini ve miktarını okudum.
6: Nerelere?
3: Karadeniz'deki Rum köylerine. Adları hatırımda kalmadı ama Samsun civarı.
6: Çok iyi, çok teşekkür ederim. Yalnız bir dahaki sefere unutmamak için küçük bir kağıda not alsanız.
3: Olur alırım. Bir de askeri bir rapor vardı çantanın içinde. Pek anlayamadım manasını.
6: Ne hakkındaydı, onu anlamışsınız.
3: O kadarını anladım tabii. Kuvayi İnzibatiye'nin kumanda kadrosu ve miktarı hakkında.

0: yeni bir fırkanın kurulması ve teçhizatına dairdi. Bir de taarruz planı vardı. Asıl onu anlayamadım.
1: Bir kopyasını çıkartabilir misiniz bir dahaki sefere?
0: Çıkartmaya çalışırım.
1: Şimdiden teşekkür ederim. Bütün bunlara karşılık size kalbimi verdim daha önceden.
0: Gerçekse ben de teşekkür ederim.
1: Nermin Hanım, bu getirdiğiniz bilgilerle memleketinize, bu sevdiğiniz topraklara ne büyük hizmet yapıyorsunuz biliyor musunuz?
0: Belki.
1: Yo yo, belki değil, muhakkak. Anadolu'da hepimizi kurtarmaya çalışan bir hükümet var. Onun başı var.
0: Eğer faydalı oluyorsa... Fakat bilesiniz kalbim duracak adeta.
1: Verin elinizi. Çok büyük bir yürek taşıyorsunuz.
2: Ne oldu bizim tayin işi Allah aşkına?
3: Herhalde bugünlerde alırsın tayin yazısını.
2: Fazla uzadı ama. Korkarım olmayacak.
3: İstediğimiz fazla bir şey değil ki, neden olmasın?
2: Valla ben endişeliyim.
3: Olmasa nihayet bugünkü vazifene devam edersin.
2: Canım, bu vazifede kalmak istemediğimi anlamışsındır herhalde.
3: Neden? Biliyorum mesuliyetli ama istediğin şey daha mı rahat olacak sanki?
2: Rahat olsun veya olmasın, orasını ben bilirim. Ne tuhaf konuşuyorsun bazen.
3: Sinirlenme, ben de istemez miyim bir an önce istediğin tayinin gerçekleşmesini?
2: O halde?
3: Sabırla bekle biraz daha. O zatı kırmalarına imkan var mı?
2: Vaziyet bildiğin gibi değil, işin derinini anlatamam sana.
3: Nasıl, ne gibi derin?
2: Neyse geç kalacağım şimdi. Bir ara fırsattan faydalanıp geldim. Belki bana ulaşmadan Güzide Hanımlar sana bir haber vermişlerdir diye. Hadi ben gidiyorum. Verir misin oradan kaputumu? Çizmeler silindi mi?
3: Silindi. Yemek yemeyecek misin?
2: Hayır, ben gidiyorum. Hala asmadık şimdilik. Hadi.

0: Anne, çıkmıyor musunuz kuzum mutfaktan? Nazmi gitti bile. Sizin mutfaktan çıkacağınız yok. Nermin'ciğim.
1: Benim ya.
0: Aman ne güzel.
1: Annem de arkadan geliyor.
0: Ah, Safa geldiniz.
1: Geliyor, müjdeyi vermek için geldik. Çıktı tayininiz, çıktı. Üsküdar'a.

0: 1 dakika.
1: Uzayın derinliklerinde görünmez halde milyonlarca kara delik vardır. Güneşten daha ağır dev yıldızlar ölürken kara delikleri oluşturur. Ölmekte olan yıldızın milyarlarca ton ağırlığındaki malzemesi artan kütle çekim kuvvetiyle merkezindeki küçücük bir hacme sıkışır. Saniyeden daha az bir zamanda çökerek kara deliği oluşturur. Kara deliklerin çekim gücü sınırsızdır. Yakınlarındaki yıldızları, gezegenleri içlerine çekerek yok ederler. Uzaktaki ışığı bükebilir, yakınındakileri ise yutarlar. Bazı gök adaların merkezinde güneşten 140 milyon kat daha büyük dev kara delikler vardır. Kara deliklerin kenar bölgelerine olay ufku denir. Burası çekim kuvvetinin sınırsızca arttığı, zamanın durduğu noktadır. Buraya yaklaşan bir cismi izleyebilme şansımız olsaydı önce yavaşladığını, sonra da tamamen durduğunu görürdük. Orada kısa zamanda gerçekleşen her şey bize çok yavaş görünürdü. Oysa algılayabildiğimiz zamanla oradaki zamanı anlayabilmemiz asla mümkün değildir.
0: Bir dakika.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, Türksat 3A, Türksat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

0: bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.
1: Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı.

Arka getirmiş kanatlarının altında konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Şiir Perisi'ne hoş geldiniz. Bugün 1970'ler ve 1980'lere damgasını vuran Türk pop müziğinin en zarif şarkı sözü yazarlarından birini anlatacağım size. Çiğdem Talu. Çiğdem Talu'yu hayatı eserleriyle anlatacağız bu bölümde. Sevgili dinleyenlerimiz, evet Türk popunun en önemli söz yazarlarından biri olduğu su götürmez bir gerçektir Çiğdem Talu'nun. 1939 yılında İstanbul'da doğdu ve Robert Kolej mezunu. Işık Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapıyor ve o dönemde 1972'de Ağlıyorum Yine adlı şarkısının sözlerini yazmış ve bu şarkı Nilüfer'in Kalbim Bir Pusula adlı ilk planın arka yüzünde yer alır. Ve bu plan başarısı üzerine başta Yeliz ve Füsun Önal olmak üzere birçok sanatçıya da söz yazmaya başlamış. 1975'te ilk defa yapılmakta olan Eurovision Türkiye elemelerine Füsun Önal'la Minik Kuş adlı şarkıyla ve Yeliz'le de Hayalimdeki Adam ve

çöktü omzuma. Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden. İşte öyle bir şey. Seni düşündüm dün akşam yine. Sonsuz bir huzur doldu kalbime. Bir de kendimi düşündüm sonra. Bir garip bir duygu çöktü omzuma. Hani yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar da insan, hani bir telaş duyar ya birden. İşte öyle bir şey.

1970'li yıllarda müziğini Timur Selçuk'un yaptığı ve AST tarafından sahnelenen Nereye Payidar adlı oyunun şarkı sözlerini de yazdı Çiğdem Talu. Hem bu dönem hem daha sonra Çiğdem Talu, Erol Evgin dışında aralarında Nükhet Duru, Arca Pekkan ve Zerrin Özer'in de bulunduğu birçok sanatçıya tamamı ses getiren şarkılar yazdı. Türk müziğine onlarca güfte bıraktı ve sanatçı 28 Mayıs 1983'te yakalandığı meme kanserinden ötürü hayatını kaybetti. Anısına konserler düzenlendi. 2006 yılında bazı şarkıları özel bir albüm

haline getirildi. Evet, Zerrin Özer'le de çalıştığını söylemiştim sizlere. İşte Zerrin Özer'in sesinden dinleyeceğiniz bir şarkısı. Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile, olmayacak düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel, bu toprak, bu taş bile, içimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile, her şey seninle güzel. Duyduğum bu ses bile, yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana.

Sevgili dinleyenlerimiz, Çiğdem Talo'yla Melih Kibar'ın buluşmasının ne kadar önemli olduğunu, onların her ikisinin de hayatını derinden etkilediğini sizlere söylemiştim. Aslında zaman içerisinde aralarındaki o uyum eserlere fazlasıyla yansımıştır. Küçük bir aşk da gizlidir. Belki dev bir aşktır. Gizli kalmış, çok da olumlu şekilde, yani mutlu sonla bitmemiş bir hikaye gizlidir onların hayatında. Bu sebeple şarkılarında da o aşkı, bazen o kırıklığı hissedersiniz. Ve o büyük aşk onlara öyle güzel şarkılar yaptırmış ki, bugün sadece birkaç tanesine bile kulak versek, eminim siz onu düşündüğünüzde, aralarındaki o yakınlığı, ünsiyeti düşündüğünüzde ne kadar derin bir ilişki yaşamışlar diyebilirsiniz. Melih Kibar 1951 doğumlu bir İstanbul beyefendisi. O da ayrı bir hikaye. 8 yaşında başlamış konservatuar eğitimini. O da Robert Kolej mezunu. Aynı zamanda kimya mühendisi. Hocası Timur Selçuk. Onun vesilesiyle zaten Çiğdem Talu ile tanışıyorlar. Merak ediyor musunuz tanışma hikayelerini? Bakın, tanışış o tanışış zaten. Sonrasında enfes eserler gelecek. Bu arada Çiğdem Talu ve Melih Kibar daha önce hiç tanışmamışken de Çiğdem Talu'nun piyano odasında Çoban Yıldızı plağı duruyor. Çoban Yıldızı Melih Kibar eseri biliyorsunuz. Dinlediği şarkı Çoban Yıldızı, yani Melih Kibar'ın Eurovision sinyal müziği için yaptığı beste diyelim, daha açık olacak. Ve arka yüzdeki de Ferahnak makamındaki Ferahnak adlı eser. Tanıştıkları ilk akşam Çiğdem Talu Melih Kibar'a "Sizin yaşınızdaki bir insan nasıl böyle bir beste yapabilmiş?" diyerek hayranlıkla sormuş. Timur Selçuk onları tanıştırıyor. Timur Selçuk, Çiğdem Talu'nun evine bir beste çalışmasını konuşmak için gider. Ve Çiğdem Hanım, yanında elbette Melih Kibar da vardır, bunu söylemeyi ihmal ettim. Henüz tanışmıyorlar. Çiğdem Hanım o saati öyle güzel bir ev sahipliği yapar ki, Melih Kibar, "Ben ona o gece bayıldım zaten" diyerek ifade etmiştir o hoş buluşmalarını. Ve Çiğdem Talu'nun demlediği İlk çayı içer, onun elinden içtiği ilk çaydır Melih Kibar'ın ve "Ben limon istiyorum" der Melih Kibar ve sadece bir kez söylemiştir bunu. Sonra ömrü boyunca Melih Kibar'a ne zaman çay verse hep limonlu vermiştir. Sonrası zaten biliyorsunuz rüya gibi ve onların arasındaki o ilişki, onların arasındaki o bağ çok güçlüdür. Bakın, belki sizlere bu bağı net bir şekilde anlatacak küçük bir anekdot. Melih Kibar İngiltere'ye master yapmaya gidiyor ve o okulda ilk gece elbet huzursuz, çünkü bulunduğu ortam yeni, ama huzursuzluğunu artıran bir başka unsur var: dışarıda bir fırtına. Ve Melih Kibar kendisini piyano odasına atıyor. Orada az sonra dinleyeceğiniz besteyi yapıyor. Çiğdem Talu'ya yolluyor bu besteyi. Evet, notaları, yaptığı besteyi Çiğdem Talu'ya yolluyor. O da o ezgiyi dinliyor sadece. Sadece ezgiyi dinliyor. Israrla söylüyorum. Hiç ama hiç bilmeden ne koşullarda bu besteyi yaptığını Melih Kibar'ın, o yalnızca notaları dinliyor. Ve bakın, his nasıl bir şey, nasıl bir bağ. Bulunduğu ortamı gözünde canlandırıp yaptığı, yazdığı sözler ve işte bu muhteşem beste. "Gün ağrırken tek başıma oturmuşsam, henüz daha gözlerimi bir an bile yummamışsam, sen yoksan yine, bense yorgun ve yalnızsam, hele bir de canım hasretine kapılmışsam ve gözümde tütüyorsan buram buram, işte o an bir fırtına kopar. Sanki o an yer yerinden oynar. Hoyrat bir rüzgar eserken sallanan gemi misali sallanır durur içimdeki dünya."
İşte o an bir fırtına kopar. Sanki o an yer yerinden oynar. Hoyrat bir rüzgar eserken sallanan gemi misali sallanır durur içimde dünya. Son ışıkları sönüyorsa sokakların, yeni bir gün giriyorsa penceremden yavaş yavaş, sen yoksan yine, bense suskun ve bitkinsem, hele bir de bir kadehin gölgesine sığınmışsam ve yılların hesabını şaşırmışsam, işte o an bir fırtına kopar. Sanki o an yer yerinden oynar. Kül rengi bir akşam vakti, kaybolan renkler misali, kaybolur gider gözümde dünya.

Sevgili dinleyenlerimiz, Çiğdem Talu asil bir ailenin evladıdır. Aynı zamanda Muvakkar Ekrem Talu'nun kızıdır. Ercüment Talu'nun torunudur. Recaizade Mahmut Ekrem'in torununun kızıdır. Çiğdem Talu'nun kızı Zeynep Talu da yine söz yazarlığı yapıyor ve müzik prodüktörü olarak da kendisini tanıyoruz. Evet, yine güzel bir şarkı var. Belki hafızalardan silinmeyen şarkılardan birisidir bu da. Tüm bir yaşam. Daha seni ilk gördüğümde, daha yüzüne baktığımda bana baharı anımsatan bir umut doldu içime. Daha seni ilk gördüğümde, daha elini tuttuğumda yaşamaya şimdi başlıyorsun dedim kendi kendime. Öyle bir mutluluk, bir anlam verdi ki seninle geçen o bir yıl yaşantıma. Öyle çok sevdim ki seni, öyle çok ki anlatamam. O bir yılın anlamını bin yıl geçse de unutmam. Daha seni ilk gördüğümde, daha yanına geldiğimde önümüzde çok güzel günler var dedim kendi kendime. Öyle büyük bir mutluluk, bir anlam verdi ki seninle geçen o bir yıl yaşantıma. Öyle çok sevdim ki seni, öyle çok ki anlatamam. O bir yılın anlamını bin yıl geçse de unutmam. Öyle çok sevdim ki seni, öyle çok ki anlatamam. Bir tek yıla sığdı her şey, bir tek yıla tüm bir yaşam. Bir tek yıla sığdı her şey, tüm bir yaşam, tüm bir yaşam.

Sevgili dinleyenlerimiz, 160'tan fazla eseri sadece 7 yıl içinde birlikte yaptılar Çiğdem Talu ve Melih Kibar. Onların birliktelikleri asla bir tesadüf değildi bence. İki eş ruhun buluşmasıydı. Çiğdem Talu mazbut bir hayat yaşıyordu. Kızı ve annesiyle birlikte geç başlamıştı söz yazarlığına. Oysa İngiliz filolojisi mezunu, İngilizce öğretmeniydi. Sizlere yayınımızın başında da söylediğim gibi edebiyatta bir yakınlığı var. Ne var ki Melih Kibar'la buluşması, tanışması onun söz yazarlığı konusundaki yeteneğini zevkle bir dönüşüme davet etmişti. O güne kadar yaptıklarının çok ötesinde bambaşka duygularla sözler ortaya çıkmaya başlamıştı. Çünkü çıkan eserler gerçekten harikaydı. Bize bu sözleri bugün söyletebiliyorsa eğer gerçekten başyapıt her biri Türk pop müziğinde. Melih Kibar onun için çok erken öldü diyor. Tartışmasız öyleydi. Geç teşhis edilen bir hastalıkla savaştı. Ve Melih Kibar yine ekliyor. 90 yaşında bile ölseydi Çiğdem bir efsane olarak kalacaktı. Ben de bu cehennem gibi yürek olmasa, ben de deli rüzgar gibi hasret olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa, bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım, bu çile çekilmez. Ben de bitip tükenmeyen umut olmasa, Ferhat'ın dağları delen sabrı

olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa bu hayat çekilmez, bu çile çekilmez. Sen olmasan canım, bu çile çekilmez. Gönlümde bu dinmek bilmez sızı olmasa, gözlerimde gözlerinin izi olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, bu hayat çekilmez, bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım.

Sevgili dinleyenlerimiz, Çiğdem Talun'un Erol Evgin dışında Nükhet Duru, Ajda Pekkan, Zerrin Özer'in de bulunduğu birçok sanatçıyla çalıştığını bir kez daha anımsatmak isterim ve şimdi onu örnekleyeceğiz. Bakalım onun güftelerine yazılmış bu şarkı Nükhet Duru tarafından seslendirilecek. Sevecek misiniz eseri? Mutlaka biliyorsunuz. Bir eski şarkı duyulmakta uzaktan, son saatleri yaklaşırken günün, bir dost yelkenli seyretmekte ufuktan, birleştiği yerde gerçekle düşün. Bir rüzgar olmuş esiyor kalbim bu akşam boğaz içinde. Bir an gözlerimden silinmeyen o eşsiz güzelliğini öyle özledim ki bilsen, öyle özledim ki. Bir an gözlerimden silinmeyen o eşsiz güzelliğini öyle özledim ki. Bir akşam daha yaşanmakta bahardan, sessiz sedasız dönmekte dünya. Bir sayfa daha eksilmekte hayattan, ben böylesine senden uzakta. Bir martı olmuş uçuyor gönlüm bu akşam boğaz içinde. Yorgun benliğime huzur veren o akşam saatlerini öyle özledim ki bilsen, öyle özledim ki. Bir an gözlerimden silinmeyen o eşsiz güzelliğini öyle özledim ki bilsen, öyle özledim ki.

Şimdi de bir başka şarkısı. Bu şarkıyı da Yeliz'e vermişti. Yeliz seslendirmişti. Hoş geldin bahar. Bu eserin aslında bir aranjman olduğunu söyleyebiliriz. O dönem yapılan bir uygulamaydı bu. Farklı bestelere yabancıların yapmış olduğu, kaldı ki bu Faura Daniel'in bir bestesi. Farklı bestelere yapılmış olan, yazılmış olan sözlere biz aranjman diyorduk. O dönem çok meşhurdu. İşte bunu da yine Çiğdem Talu yazmış, bu eserin güftesini, sözlerini de Faura Daniel'in bestesi. En iyileriyle Yeliz albümüyle 2012 yılında da çıkmıştı yine bu eser. Hoş geldin bahar, hoş geldin dostum, neşe getirdin dünyaya. Birden zaman dursa, her gün bahar olsa, bugün açan güller hiçbir gün solmasa, kırılan kalplerin yerini sevgi alsa, kimse gücenmese, kimse ağlamasa, ümitsiz günlerin sonu gelmiş olsa, 7'den 70'e herkes mutlu yaşasa. Hoş geldin bahar, hoş geldin dostum, neşe getirdin dünyaya. Yüzyıllar boyunca her gün bahar olsa, gecesi gündüzü hep aydınlık olsa, yeryüzü gökyüzü neşemizi paylaşsa, dağlardaki kuşlar bize örnek olsa, kimse darılmasa, kimse ayrılmasa, 7'den 70'e herkes mutlu yaşasa dünyada. Hoş geldin bahar, hoş geldin dostum, neşe getirdin dünyaya. Yeliz'den dinliyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi de Nilüfer'in sesinden dinleyeceğiniz bir şarkı. Bu kez de eserin aranjesini Şanar Yurdatapan yapmış ama yine aranjman olarak nitelendirebileceğimiz bir eser bu. George Boucher'in bestesi, Çiğdem Talu eserin.

güftesine sözlerini yazmış. Elimde bir eski resmin, karşımda son mektubun var. Şarkılarda senin ismin, etrafımda yabancılar. Ağlıyorum yine gündüz gece, son bir kere göremedim seni diye. Çekilip bir köşeye ağlıyorum yine. Ölüm bile daha kolay senden ayrı yaşamaktan. Bu sokaklar, bu karanlık seni bana hatırlatan. Ağlıyorum yine gündüz gece, son bir kere göremedim seni diye. Çekilip bir köşeye.

Sevgili dinleyenlerimiz, Melih Kibar aslında en güzel şekilde ifade etmişti. 90 yaşında bile ölseydi Çiğdem bir efsane olarak kalacaktı. Melih Kibar onu kaybettikten sonra sustu, sessizliğe büründü, hep Çiğdem'ini aradı. Bestelediği her eser için yeni söz yazarlarında Çiğdem'i aradı ve her defasında da bulamadı. Sonra sessiz vedayı yaptı. 2000 yılında bir gece tüm biriken duygularını notalara aktardı Melih Kibar. 8 yıllık birlikteliklerinin bir süzülmüş hali de aslında bu eser. Öncelikle Çiğdem Talun'un o apansız gidişi ve elbette Melih Kibar'ın ve elbette onu diğer sevenlerin, ama Melih Kibar'ı ayrı tutuyorum bu noktada, geride kalanların da hüzünleri gizliydi sessiz vedada.

0: Sessiz Veda'yı da dinlemiş olduk. Diyeceksiniz ki bu eserin neresinde Çiğdem Talu? Madem Melih Kibar yaptı, bu eserin her notasında Çiğdem Talu. Her sizde uyandıran duygu da Çiğdem Talu. Ve Melih Kibar'ın bize emanet ettiği en güzel şarkılardan birisidir. Sessiz Veda. Evet, vedalar sessiz oluyor. Biz de sakin sakin gideceğiz artık. Vaktimiz dolmak üzere şiir perisinde. Böylelikle bugün sizlere Türk pop müziğinin en önemli, en zarif kadınlarından birisi, en zarif güftekarlarından, söz yazarlarından birisi Çiğdem Talu'yu anlatmış oldum. Kendi şarkıları, yazdığı şarkıları, şiirleri, hiç vazgeçemediği Melih'i ve elbette o muhteşem ezgileri sizlere, bizlere emanetti. Biz de Çiğdem Talu'yu böylelikle anmış olduk şiir perisinde. Her kelime yalan, her yürek vefasız. Can üzgün, perişan, can suskun, kararsız. Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman sanma ki ağlayıp sızlarlar ardından. Ben bu dünyadan, dosttan düşmandan aldım payımı gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı gidiyorum.
1: Her kelime yalan, her yürek vefasız. Can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben biri olur Eçber. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek karar şiddetle reddedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğine hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı bugün her zamankinden daha kararlı olduğu vurgulandı. Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından Kiev'de kabul edildi. Görüşmenin ardından Bakan Fidan'a Devlet Başkanı Zelenski tarafından Ukrayna 2. derece liyakat nişanı takdim edildi. Yunanistan, Batı Trakya'daki 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu karara tepki gösterdi. Batı Trakya'daki Türk toplumunun hafızası, dili ve geleceği hedef alınıyor açıklaması yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt, Trump Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeden büyük memnuniyet duydu ve iki ülke arasındaki ilişkiye değer veriyor dedi. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.52'de hissedilen depremin merkez üssü yerin yaklaşık 11,5 kilometre derinliğinde. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. CHP'de gündem ihraçlar, CHP Merkez Yönetim

0: bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak, dedi. 990 milyon liralık bahis iddialarının ardından Ahbap Derneği'ne açılan soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Haluk Levent'in yurt dışında evlendiği eşi Nurdan Eriş de var. Eriş ifadesinde Levent'in kendisinden borcum var diyerek sürekli para aldığını anlattı, beni kullandı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurtsa Haluk Levent'in kendisinden evlilik vaadiyle para istediğini öne sürdü. Evli olduğunu nezarethanede öğrendim dedi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. Şüphelilerden 5'i tutuklama, 11'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 zanlı ise serbest bırakıldı. Zanlıların uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdıkları veya yer temin ettikleri öne sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Amerikan ordusu bir kez daha İran'ın askeri altyapısını hedef aldığını duyurdu. İran'da misilleme yaptı. Körfez'deki ABD üslerini hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki kör düğüm de sürüyor. İran, Boğaz, kırmızı çizgimiz açıklamasında bulundu. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılar birçok evi yerle bir etti. Çok sayıda Filistinliyi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Çin'in Şangay kentinde 29 ülke yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliğini hedefleyen Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi. Ekonomi Penceresi.

0: Ekonomi Penceresi'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Her hafta olduğu gibi yoğun ülke ve dünya gündeminin ekonomiye, bütçemize ve cebimize yansımalarını konuşacağız bugün de. Programı sizler için Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Teknik masada sesimizi bugün size Ersin Aydemir ulaştıracak ve mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Hepinize Ankara'dan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarını hatırlatmak istiyorum sizlere. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu ve TRT'nin diğer tüm radyolarını radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebileceğinizi biliyorsunuz eminim. Facebook ve X adresimiz ise TRT.tsr. Bugün yine Seyfi Yıldız hocamızla ekonomi gündemine göz atacağız birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim Meltem Hanım. Çok sağ olun.
0: Hocam 15 Temmuz 10. yılını doldurdu. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet ve minnetle analım. Gazilerimize ise şükranlarımızı sunalım. Ülkemiz 15 Temmuz'un ardından güvenlik politikalarında köklü dönüşüm yaşadı. Savunma sanayinin çehresini de değiştirdi 15 Temmuz. Karar alma süreçlerinin hızlanması, yerli üretime verilen öncelik, Ar-Ge hamleleri ve genişleyen tedarik ekosistemi Türkiye'yi savunmada yeni bir lige taşıdı. Bunu geçen hafta Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde de gördük. Bu dönüşüm küresel anlamda tescil edildi neredeyse. O nitelikte bir toplantıydı. Türkiye artık sadece jeopolitik konumuyla değil, üretim gücü ve teknolojisiyle de ittifakın geleceğinde oyun kurucu aktörlerden biri. Biraz söz edelim mi hocam savunma sanayinden?
1: Tabii 15 Temmuz tabii Türkiye açısından önemli bir süreç, önemli bir dönemeç. Ve bu noktada özellikle Türkiye'nin geleceği açısından şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu.

0: kendilerini rahmetle anıyoruz. Allah gazilerimize de sağlık sıhhat versin.
1: Amin.
0: Tabii bu özellikle savunma harcamaları konusunda gerçekten 15 Temmuz önemli bir dönemeç
1: Dönüm
0: olarak
1: noktası, evet.
0: değerlendiriliyor. Tabii ondan sonra Türkiye'de özellikle nedir? Başkanlık sistemi de geldi ve bu çerçevede hızlı bir şekilde karar alma süreçlerinin gelişimi noktasında ve baktığımız takdirde özellikle savunma sanayi müsteşarlığının başkanlığa dönüştüğünü ve Cumhurbaşkanlığına bağlanarak daha hızlı bir şekilde karar alma süreçlerinin geliştirildiği, sadece yönetim değil, finansman açısından da önemli bir boyuta ulaştığını görebiliriz. Şimdi Meltem Hanım, burada rakamlara baktığımız takdirde aslında olayı daha net bir şekilde görebiliyoruz. İhracatımızın içerisindeki savunma harcamalarının payı 2016'da 1,7 milyar dolar civarındayken şu anda 2026'da bu rakam 10 milyar dolar civarında. Yani nereden nereye
1: Evet.
0: ciddi anlamda bir artış var. Tabii bu artışa ilişkin olarak baktığımız takdirde gerçekten de Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bunun yanında bu bir takım işte savunma sanayi şirketlerimiz var. TUSAŞ, Aselsan,
1: Evet.
0: Havelsan, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu gibi bir takım şirketler. Ve buna bağlı altyapıyı üreten, yan malları üreten bir sürü KOBİ var. Bunları bir bütün olarak değerlendirdiğimiz takdirde gerçekten önemli bir aşama kat ettiğimizi görüyoruz. Düşünün, 1,6 milyar dolardan 10 milyar dolara. İHA'larımız,
1: Evet.
0: SİHA'larımız, diğer
1: Deniz
0: savunmaya ilişkin
1: platformları,
0: tabii.
1: zırhlı kara araçları
0: Tabii
1: değil mi hocam?
0: çok, yani bu noktada ciddi anlamda Türkiye'nin savunma perspektifine bakıldığı takdirde ciddi anlamda önemli bir gelişim sağladığını görebiliyoruz üretim noktasında. Hatta geçen hafta bu ilk defa NATO zirvesinde bu üretimle alakalı olarak savunma firmalarının üretimiyle alakalı olarak toplantı yapıldı ATO Kongresyum'da.
1: Evet.
0: Ve bunun artık NATO 3.0 perspektifinde bakıldığı takdirde artık burada ülkelerin veya bu tür asker şeylerin birliklerin NATO tarzı birliklerin asker sayısı ile güçlerinin artık belirlenmediği, değerlendirilmediği, artık üretim güçlerine, üretim kapasitelerine bakarak belirlendiğini görebiliyoruz. İşte NATO 3.0 artık bunu veriyor. NATO 1.0 ve 2.0'da askeri güç, asker sayısı ile belirlenirken artık siz ne yapıyorsunuz 3.0'da?
1: Savaş
0: Tabii
1: teknolojisi değil mi?
0: savaş teknolojileri, işte ortak üretim planlamaları, üretim gerçekleştirmeleri, bu çerçevede askeri gücünüzü artırarak siz ne yapabiliyorsunuz? Bu gücünüzü ortaya koyuyorsunuz. Artık şu anda siz ne yapıyorsunuz? Siber güvenliği ön plana
1: Evet.
0: çıkartıyorsunuz. Yapay zekayı ön plana çıkartıyorsunuz. Teknolojiyi ortaya ön plana çıkartıyorsunuz. Bunlara ilişkin Ar-Ge'leri ortaya çıkartıyorsunuz. Ve baktığınız takdirde geçen haftaki NATO zirvesinde hep bunlar konuşuldu. Ortaklıklar geliştirildi. Ortak üretimler planlandı.
1: Evet.
0: Ve bu çerçevede gerçekten de artık Türkiye'nin savunma harcamaları noktasında, savunma üretim noktasında NATO içerisinde önemli bir ülke pozisyonuna geldiğini söylemek mümkün. Tabii bunda da özellikle güvenlik perspektifinin değişimi açısından 15 Temmuz'un bir milat olduğunu da söyleyebiliriz.
1: Ne kadar güçlüyseniz aslında o kadar barışa yakınsınız. Değil mi hocam?
0: Tabii, tabii.
1: Evet. Gelelim Körfez'e. İran ve Amerika yine başladılar yoğun şekilde hareketlenmeye. Bunun yanında Amerika'nın iç işlerinde de bazı değişiklikler, gelişmeler var. ABD'de tüketici ve üretici fiyat endeksleri, perakende satış verisi, Philadelphia Fed endeksi açıklandı. Diğer taraftan da Fed Başkanı Kevin Warsh, Kongre'ye para politikası raporunu sundu. Peki tüm bu gelişmeler, Körfez'deki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak küresel ekonomiyi nasıl etkiliyor hocam?
0: Gerçekten de beklemediğimiz bir şey. Aslında bekliyorduk da. Yani acaba bu müzakereler gerçekten de
1: Evet.
0: başarılı olacak mı olmayacak mı diye ona ilişkin bir takım projeksiyonlar da söylemiştik.
1: Evet.
0: Evet, müzakere zaptını imzalarsınız. Ancak yani

0: Bu 60 günlük süre içerisinde kesin nihai bir barış anlaşması yapılabilir mi? Orada da sıkıntılar var demiştik. Ve o çerçevede Brent petrol varil fiyatına ilişkin bir takım şeylerimiz vardı. Projeksiyonlarımız vardı. Gerçekten de onlar gerçekleşti. Evet, zaptı imzaladı ABD ve İran ama şu anda müzakere yapamıyorlar. Tekrar başladı. İşte ABD Hürmüz Boğazı'nda işte ablukayı koydu. İran'dan geçen tüm gemilerden belli oranda işte para tahsil
1: Komisyon
0: etmeye
1: alıyor, evet.
0: çalışıyor. Tabii. Dolayısıyla bu nedir? Ciddi bir problem. Şimdi Meltem Hanım, Hürmüz Boğazı önemli bir yer. Neden önemli? Dünya petrolünün %20'si, doğalgazın %25'i oradan geçiyor. Zaten şu anda Brent petrol varil fiyatında ciddi bir hareketlenme var. Geçen haftalarda 70 dolarlara gelmişti. Şu anda
1: 85'e
0: 86,
1: yakın
0: evet
1: oluyor.
0: 86 doları gördü. Yani bugün basına baktım, akaryakıt fiyatlarına zam geliyor.
1: Evet.
0: Benzine, motorine. Şimdi
1: Dolayısıyla
0: sonuçta
1: her şeye.
0: tabii her şeye geliyor ama sonuçta bizim cebimizi etkiliyor mu?
1: Tabii
0: Etkiliyor.
1: ki.
0: Gerçekten de büyük bir problem bir tüketici olarak ifade edeyim. Tabii üretim noktasında da ciddi anlamda maliyetleri artıracak. O açıdan bu Hürmüz Boğazı'ndaki problemin ciddi bir problem ile karşı karşıya kalındığını ve küresel ekonomiyi etkilediğini söyleyebiliriz. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı delmeye ilişkin bir takım şeyleri var, projeleri var. İşte yeni bir liman oluşturarak oradan karayoluyla, demir yoluyla nedir konteynerları farklı bir şekilde sevk etme pozisyonları var. Ama sonuçta bu nedir? Hürmüz Boğazı'na bypass etme süreci belki 2 yılı bulacak. Ama 2 yılda ne olacak? Yani ciddi anlamda insanlar maddi problemlerle
1: Evet.
0: uğraşacak, karşılaşacak. Ve şunu da ifade edeyim. Stoklarda petrol miktarı da azaldı.
1: Tabii enerji
0: Tabii
1: az arzı çünkü
0: azaldı.
1: evet.
0: Ve belki de daha da kontrol edemeyeceksiniz. En kötü senaryo, Brent petrol varil fiyatı 150-200 dolarlar bulduğu takdirde gerçekten de insanların adım atma imkanı söz konusu olamayacak. O açıdan ciddi bir problem ile karşı karşıyayız. Tabii bu Hürmüz Boğazı'ndaki kriz doğal olarak ekonomiyi etkiliyor.
1: Tabii.
0: En önemli şey de enflasyonu etkiliyor.
1: Evet.
0: Ve ABD'de dün tüketici fiyat endeksi açıklandı.
1: Evet.
0: Tabii tüketici fiyat endeksine baktığımız takdirde tüketicilerin ödemiş olduğu mal ve hizmet fiyatlarındaki değişimi ölçen bir seyir ortaya koyuyor. Burada piyasayı etkileri noktasında olayı değerlendirirsek beklentiden düşük bir veri açıklanması, tabii Bitcoin, altcoin, altın ve ABD hisselerini destekliyor. Beklentilerden yüksek bir veri söz konusu olduğu takdirde de dolar ve tahvil faizlerini güçlendirerek riskli varlıkları baskılandırıyor. Ve açıklanan ABD tüketici fiyatlarına baktığımız takdirde Haziran'da enerji fiyatlarındaki sert düşüşün bu ülke enflasyon baskılarına geçici rahatlama sağlamasıyla 6 yılı aşan süredeki en büyük aylık düşüşü kat etti. Dün açıklanan veride. Ve bu çerçevede Haziran ayında tüketici fiyatların %0,4 oranında gerilediğini görüyoruz. Mayıs'ta ise %0,5 oranında yükselmişti. Beklenti neydi? %0,2. Ve böyle bir durumda beklentinin altında gerçekleşti. Ve dün diğer piyasalara baktığınız takdirde altında bir hareketlenme oldu.
1: Evet.
0: Bu tamamen ABD tüketici fiyatlarındaki bu olumlu tablo çerçevesinde ortaya çıkan bir durum sonucu idi. Tabii çekirdek enflasyona baktığımız takdirde çekirdek enflasyonun da %2,6 olduğunu yıllık, beklentinin de %2,9 olduğunu ve bu çerçevede beklentinin altında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ve bu çerçevede daha zayıf çekirdek veri ile karşılaşıldığı, temel fiyat baskılarının hafiflediğini görerek bunu ifade edebiliriz. Ancak her ne kadar çekirdek enflasyon veriniz zayıf gözükse dahi yine bir belirsizlik söz konusu. Tabii az önce ifade ettik, Orta Doğu'daki çatışmalar
1: Evet,
0: var.
1: evet.
0: Yani bu enflasyondaki iyileşme kısa vadeli
1: Geçici gibi
0: olsa
1: görünüyor, değil
0: dahi
1: mi? Evet.
0: tabii, yani yakıt fiyatlarının artma durumu
1: Evet.
0: söz konusu. Yani sonuçta o da maliyetleri çok ciddi anlamda etkileyecek ve böyle bir durumda Fed, evet, geçen ay %3,5375 bandında sabit bıraktı ama bu şunu da ortaya koyabilir. 2026 yılı içerisinde bir defa da olsa faiz oranlarını artırma beklentisi söz konusu olabilir. Zaten piyasa bunu ne yapıyor? Satın alıyor.
1: 29 Temmuz'da da sanıyorum
0: E
1: yine
0: tabii.
1: faiz kararı
0: E tabii.
1: açıklanacak.
0: Ve o zaman daha net bir şekilde göreceğiz. Belki bunda nedir? Artırmayabilir. Yılın sonuna doğru bir artış beklentisi söz konusu olabilir. Ama tabii yeni başkan Kevin Warsh verilere bakarak ne yapacak? Bu politikaların belirleneceğini ifade ediyor.
1: Ama iddialı değil mi hocam? Diyor ki görevde olduğum sürece enflasyon kalıcı olmayacak.
0: Tabii.
1: Ama Körfez'de de diğer yandan bir hareket var.
0: Tabii, yani tabii şu var Meltem Hanım, sonuçta o problemler çözülecek. Ve diyor ki son 5 yıl içerisinde, gelecek son 5 yıl içerisinde enflasyon diye bir problem olmayacak diyor. Ve kararlı bir şekilde bu noktada hareket edeceğiz diyor. Bizim tabii Kevin Warsh'un kongreye yapmış olduğu açıklamada para politikasına ilişkin olarak baktığımız takdirde tabii şunları ifade ediyor. Para politikasını doğru uygulamaları gerektiğini, eğer doğru uygulanırsa 5 yıl içerisinde fiyat istikrarını sağlanacağını söylüyor. Tabii özellikle yapay zeka konusunu da ortaya
1: Evet.
0: koyuyor. Çünkü yapay zeka nedir? Şeyde üretimi etkiliyor, istihdamı etkiliyor.
1: Tabii.
0: Yani tamam, olumlu yönleri var da olumsuz yönleri de var. Şimdi merkez bankalarının iki önemli şey var, amacı var. Fiyat istikrarı ve tam istihdam. Yani orada işsizlik önemli bir problem. Şimdi Kevin Warsh'un ifade ettiği noktalardan biri de şu. Yani yapay zeka bu çerçevede istihdamı nasıl etkileyecek? İş gücünü nasıl etkileyecek? Şimdi istihdamı olumsuz etkilediği takdirde o durumda o zaman nedir? Merkez Bankası fiyat istikrarını ikinci planda ne yapacak? Göz önünde bulunduracak. İlk planda istihdamı üretimi artırmaya dönük faiz kararını ne yapacak? Göz önünde bulunduracak. O açıdan Kevin Warsh'un açıklamalarında bunu daha net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi bir de tabii ABD üretici fiyat endeksi verisi açıklandı. Burada da satış fiyatlarındaki değişimi ölçüyor üreticilerin. Ve baktığımız takdirde Haziran ayında %0,3 gerilediğini görüyoruz. Beklenti %0,1 durumundaydı. Gerçekten bu önemli bir şey. Zaten tüketici fiyatları için bir gösterge niteliğinde, öncü nitelikte. O açıdan beklentinin altında gerçekleşmesi ve gerilemesi de gelecek açısından da önemli bir sinyal taşıyor. Önceki ayda tabii %1,1 yükselmişti. Yıllık baktığımız takdirde de beklenti %6,2 yükseliş iken %5,5 olarak beklentinin altında gerçekleşti. Çekirdek üfeye baktığımız takdirde beklenti %0,4 idi Haziran ayında. O da %0,2 artış yönünde gerçekleşti. Dolayısıyla beklentinin hep altında.
1: Evet.
0: Bir de ABD perakende satış verisi var. O da bugün yarım saat önce açıklandı.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla burada özellikle tüketicilerin harcama eğilimini ölçmek için bu perakende satış verilerinin önemli olduğunu ve piyasanın da bu verileri göz önünde bulundurduğunu görüyoruz. Beklenti %0,3 artış yönündeydi ama beklenti şeklinde gerçekleşmedi. %0,2 oranda arttı. Şimdi bilmiyorum, hiç maç seyrettiniz mi bu ara?
1: Çok değil hocam ama biraz bakıyorum
0: Seyrettiniz
1: tabii
0: değil mi?
1: finale doğru heyecanlı
0: Tabii
1: maçları
0: şimdi
1: takip etmeye
0: yani
1: çalışıyorum.
0: bu dünya kupaları farklı farklı ülkelerde
1: Evet.
0: olmuş, değil mi? Yani en azından turistler gitsin, o maçlar seyredilsin, harcamalar artsın, değil
1: Evet.
0: mi? Ama baktığımız takdirde Dünya Kupası ABD'de oldu. Yani harcama eğilimini artırmamış. Dolayısıyla bu da olumsuz bir tablo olarak aslında değerlendirilebilir. Philadelphia Fed Endeksine baktığımız takdirde ABD imalat sektöründeki ekonomik aktiviteyi ölçmek için üretim tarafındaki güncel görünümü ortaya koyan bir endeks bu aslında. Bu da normalde beklenti 12-13 arası iken

0: 1,4 puan olarak gerçekleşmiş. Ama gerçekten bu yüksek bir gerçekleşme. O açıdan olumlu bir tablo olarak değerlendirilebilir.
1: Gelelim ülkemize hocam, Amerika'dan. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2026 Haziran ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı ve bütçemiz fazla verdi, merkezi yönetim bütçesi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
0: Baktığımız takdirde Haziran ayı itibariyle yani bütçe giderinde %12,6'lık bir artış var. Bütçe gelirinde de %66'lık bir artış var. Tabi yani buradan zaten Haziran ayında bir bütçe fazlası olduğunu net bir şekilde
1: Evet, görünüyor.
0: görebiliyoruz. 1 trilyon 395 milyar TL civarında bir giderimiz var. Bütçe giderimiz var. Merkezi yönetim bütçe gideri. 1 trilyon 509 milyar civarında da gelirimiz var. Dolayısıyla 200 milyar dolar civarında bir fazlalığımız
1: Fazla.
0: var. Bu tabi Haziran ayı itibariyle önemli. Ama tabi ilk 6 aya baktığımız takdirde ise nedir? Orada açık söz konusu 942,8 milyar TL'lik bir açığımız var. O normal. Çünkü nedir? Belirli dönemlerde vergi gelirlerini tahsil ediyorsunuz. O dönem harcamadan daha fazla olduğu takdirde otomatikman o ay fazla veriyor. Ama biz nedir? Topyekün ilk 6 ayla veya 1 yıla baktığımız takdirde orada açık veya bir fazla durum söz konusu ise olumlu yönde seyrediyorsa onun bütçemiz açısından önemli bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Tabii özellikle burada şuna bakacağız. Vergi gelirlerinde ciddi bir artış var. %66'lık bir artış. Ve bu artış noktasında en önemli artışın gelir vergi tahsilatında olduğunu görüyoruz. %45 nokta. Yani %145 civarında bir artış. Gerçekten bu önemli bir rakam. Bunun yanında dahilde alınan KDV var. Bunda %89'luk bir artış var. İthalde alınan KDV'de ithalat rakamlar düştüğü için %53'lük bir artış var. Gayet normal. Ama asıl şey ÖTV ile alakalı. Orada %0,1'lik bir gerileme var. Onun da sebebini biliyoruz. Çünkü piyasada özellikle akaryakıt fiyatlarının oluşturacağı olumsuz etkileri ortadan kaldırabilmek için getirilen eşel mobil sistemi vardı. İşte %75'i nedir? ÖTV'den, %25'i de tüketiciden olacak şekilde. Ve baktığımız takdirde ÖTV'de Haziran ayında ciddi bir düşüş var. O açıdan burada da rakamlara yansıdığını görüyoruz. Zaten nedir? Normal şartlar itibariyle gidildiği takdirde yıl sonu itibariyle hem KDV hem de ÖTV çerçevesinde bu eşel mobil sisteminin nedir? 600 milyar TL civarında bir bütçede kayba uğratacağını ifade etmiştik. Sanırım Eylül ve Ekim ayında da bu sistemin kaldırılmasına ilişkin geçen resmi gazetede bir karar yayınlandı. Onu da ifade etmiş olayım.
1: Bu arada hocam, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu da Ankara'da toplandı. Toplantıda dezenflasyon süreci devam edecek dendi. Bunun yanında başka ne kararlar alındı toplantıda? Biraz da onlardan bahsedelim.
0: Evet, tabii Ekonomi Koordinasyon Kurulu gerçekten de önemli ve burada alınan kararlar çerçevesinde dezenflasyon sürecine olumlu katkılar yapılması amaçlanıyor. Ve şöyle katılanlara baktığım takdirde dün Hazine ve Maliye Bakanlığı göremedim. Muhtemelen Bakan Yardımcısı katılmış. İşte Adalet Bakanı, Çalışma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı, Tarım Orman Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yatırım ve Finans Ofisi, yani hep şey kritik şeyler, gerekli olan şeyler, arz yönündeki şeyler. Şimdi dolayısıyla dezenflasyon süreci çerçevesinde nedir? Katkı yapılacak tüm çalışmalar nedir? Burada ortaya konulmuş. Ve bakıldığı takdirde nedir? 23 çeyrek itibariyle kesintisiz bir şekilde Türkiye'nin büyüdüğü, işsizlik oranında tek hanelerde olduğu ifade edilmiş yazılı metinde. Özellikle küresel ekonomide jeopolitik gelişmeler, yeşil ve dijital dönüşüm, ticaret ve tedarik zincirinin yeniden yapılanması küresel ticareti etkileyen önemli unsurlar olarak ifade edilmiş. Cari açığın sürdürülebilir bir pozisyonda olması için gayret sarf edildiği ve dezenflasyon sürecinin destekleyici kurallara katkısı ile yılın kalanında da devam edileceği ortaya konulmuş. Ve bu ekonomi koordinasyon kurulunda iki kredi imkanı da getirilmiş.
1: Evet.
0: Ve baktığımız takdirde yapısal dönüşümü esas alan politikalarla ihracat odaklı büyüme ve reel sektörün rekabet gücünü destekleme amacıyla yatırım taahhütlü avans kredisi programı kapsamı genişletilerek bütçe $750 milyar TL'ye çıkartılıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu nedir? Reel sektörün gelişimi açısından önemli bir imkan olarak değerlendiriliyor. Ama bunun yanında özellikle ihracatta önemli bir kalem olan ihracatta önemli bir kalem olan imalat sektörünü destekleyebilmek, orada işletme kredisini temin edebilmek için de 250 milyar TL'lik bir kredi paketi ortaya konuluyor. Dolayısıyla nedir? Reel sektörün gelişimi noktasında bu kredi paketleri toplam 1 trilyon TL civarında nedir? Önemli bir nedir? Can suyu olarak
1: evet.
0: Piyasayı harekete geçireceğini söyleyebiliriz. Tabii şimdi diyeceksiniz ki Adalet Bakanı da dünkü komisyonda diyeceksiniz ki Adalet Bakanlığı'nın koordinasyon kurulunda ne işi var diye de ekonomi değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi tabii Nizami Mülk'ün bir kitabı var, Siyasetname. Orada hukuk düzgün olursa ekonomi düzgün olur ve bu çerçevede bütçede vergi gelirleri de yüksek olur şey var, ifadesi var.
1: Evet.
0: Şimdi bakıldığı takdirde 12. yargı paketi şu anda parlamentoya sunuldu. Ve 12. yargı paketinin içeriğinde yatırımları, ticareti düzenleyen bir takım şeyler var. Hükümler var.
1: Evet.
0: O açıdan siz ticareti, yatırımları düzenleyen hükümler getirdiğiniz takdirde her şey hukuki olarak gerçekleştiği takdirde o zaman nedir? Gelirlerinizin çok rahat artma durumu söz konusu olur ve bu da dezenflasyon sürecine katkı sağlar. Mesela nedir? Bir belirsiz alacak davası var.
1: Evet.
0: Bu konu davaları uzun süre devam etmesini sağlıyor. Şimdi artık neşter vuruluyor ve buna bir netlik kazandırılıyor ve bu çerçevede davaların uzun sürmesi engellenerek bir an önce sonuçlandırarak adaletin tesis edilmesi gerçekleştirilecek. İhtisaslaşma noktasında ticaret mahkemeleri ciddi anlamda geliştirilecek ve bunun yanında ticari ve idari yargının hızlandırılması konusunda her türlü önlemin alınacağı 12. yargı paketi çerçevesinde dünkü koordinasyon kurulunda ifade edilmiş oldu.
1: Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli aylıklarına yapılacak artıştaydı. Ve sonuçta Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi artış. En düşük emekli aylığı %17,76 oranında artırılarak 23.552 liraya çıktı. Biraz da bundan söz edelim mi hocam?
0: Evet, yani emeklilerin beklediği şey zaten %17,76'lık bir artış. 23.552 TL'ye tekabül ediyor. Yani bu 17 milyon emekliden 5.1 milyon emekli bu maaşa sahip olacak, bu maaşı alacak. Şu anda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, gelecek hafta genel kurulda kanunlaşır. Ondan sonra resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girer ve sanırım bu ay yetişirse o farkları da muhtemelen alacaklar. Tabii bunun bütçeye yükü de var. Yani 80 milyar TL'ye yakın. Dolayısıyla burada nedir? Bu yükte merkezi yönetim bütçesi çerçevesinde karşılanmış olacak. Tabii her zaman söylüyoruz. Yani keşke yani bütçe imkanları el verse, yani emeklimize daha fazla maaş verilebilse. Dolayısıyla onlar da daha rahat, daha ferah bir iş çerçevesinde hareket etse daha rahat değil mi? Yani
1: Evet.
0: imkanlara sahip olabilsem. Ama sonuçta bir bütçe olayı var. Herkesin bütçesi belli. İşte merkezi yönetimin bütçesi de belli. Oradan bir takım kalemleri kısarak ne yapabiliyorsunuz? Emeklilere pay aktarabiliyorsunuz. Ama her zaman söylüyoruz. Özellikle bu EYT'nin çıkması gerçekten de emekli sayısındaki artış ve pastanın bölünmesi ve emekli maaşlarının da düşmesine sebep.

0: Oldu çünkü artıramıyorsunuz. Sonuçta bütçe imkanları belli. Eğer olmasaydı muhtemelen yani 35-40 bin TL civarında en düşük emekli maaşı olmuş olacaktı. İnşallah yani daha ülke daha büyük bir şekilde nedir ekonomik anlamda iyileşir ve o çerçevede hem çalışanlara hem de emeklilere nedir daha iyi imkanlar sunulabilir.
1: İnşallah
0: Temennimiz o.
1: hocam, inşallah. Türkiye'den Çin'e doğru gidelim hocam. Çin ekonomisi ikinci çeyrekte %4,3 büyüyerek 2022 sonundan bu yana en zayıf performansını gösterdi. İç talep ve yatırımlar gerilerken sanayi üretiminin güçlü kalması ekonomideki dengesizliği daha görünür hale getirdi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz Çin'in durumuyla ilgili?
0: Evet, gerçekten de Çin ilginç bir ülke. Tamam, yani dış satımı çok iyi.
1: Evet.
0: Yani ihracatı falan çok iyi. Ama içeride problem var. Yani ve baktığınız takdirde 2022 sonundan bu yana en zayıf performans büyüme noktasında yani ikinci çeyrekte göstermiş. %4,3 ile. İç talep ve yatırımlar azalmış. Tamam, sanayi ürünleri üretiminde güçlü bir durum var.
1: Evet.
0: Fakat yani iş talebiniz ve yatırımlarınız düşük. Beklenti de ikinci çeyrekte %4,5'miş. Beklentinin altında bir büyüme ile karşılaşılmış. Ve baktığımız takdirde Haziran ayında perakende satışlarda %1'lik bir artış var. Hafif bir kıpırdama da var. Beklenti %0,1 azalış yönünde. Mayıs ayında perakende satışlar da ciddi bir azalış var. %0,6 düşmüş. Tabi burada baktığımız takdirde zayıf hane halka harcamaları var. Gayrimenkul fiyatlarında düşüş var. İş gücü piyasasına ilişkin kaygılar var. Şimdi bunlar olduğu takdirde o zaman iş talep üzerinde çok ciddi anlamda bir baskı oluşturuyor. Şimdi paranız olmadığı takdirde harcama yapabilir misiniz?
1: Evet.
0: Yapamazsınız. Gayrimenkul fiyatlarında düşüş, tamam düşse de cebinizde para
1: Paranız
0: yoksa alma
1: olmadı,
0: imkanı söz
1: alamazsınız.
0: konusu
1: Evet.
0: değil. Sonra iş gücü piyasasına ilişkin de çok ciddi anlamda kaygılar var. Ve o zaman ne oluyor? İç talebi ciddi anlamda baskılıyor. İç talebi ciddi anlamda baskıladığı takdirde nedir? O zaman büyüme performansınızda ciddi bir zayıflama ortaya çıkıyor. Tabii Çin ekonomisine baktığımız takdirde bir tarafta güçlü yön olarak ihracata dönük bir üretim gücü var. Evet. Ama diğer taraftan da tüketim ve özel yatırımda zayıflık var. Şimdi bunun ikisinin dengelenmesi lazım. Dengelenmediği için çok ciddi anlamda bir problem olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ve Haziran ayında sanayi üretimine baktığımız takdirde yıllık %5,3'lük bir artış var. Büyümenin üzerinde. Beklenti %4,7. Tabi özellikle yapay zeka bağlantılı ürünler, yarı iletkenler, ileri teknoloji ekipmanları bunları kim talep ediyor? Yani dış ülkeler değil mi? Dış
1: Tabii,
0: talepler var.
1: tabii.
0: Dış talepler söz konusu olduğu için ciddi bir artış var. Ve ihracat artıyor, sanayi üretimi artıyor. Tabi fabrika üretimi tüketim harcamalarından yani arz yönü tarafı tüketim harcamalarından daha fazla olduğu takdirde ülkede bir arz talep şeyi var, problemi var.
1: Evet.
0: Arzınız yüksek ama talebiniz düşük.
1: Evet.
0: Aslında şu anda Çin'in en önemli problemi bu olarak ortaya çıkıyor. Tabii gayrimenkulde kayıplarınız çok ciddi anlamda derinleşiyor. Yeni konut fiyatları aylık olarak düşmüş durumda. Gayrimenkul yatırımları ilk yarıda düşmüş durumda. Peki böyle bir durumda Çin Politbürosu ne yapacak? Baktığımız takdirde yani geniş kapsamlı bir teşvik politikası uygulamaktan ziyade selektif bir teşvik politikası ve kamu harcaması yönlü bir politika üreteceğini muhtemelen bu ayki yapacağı toplantıda onu görebiliriz.
1: Hocam yine ülkemize dönelim. 6 Şubat depremlerinin yaşandığı 2023'te zirveye ulaşan iç göç, ülke içindeki iç göç, 2025'te son 5 yılın en düşük düzeyine indi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2025 yılı iç göç istatistiklerine göre Türkiye'de 2025 yılında toplam nüfusun %2,87'sini oluşturan 2.475.019 kişi iller arası yer değiştirdi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Deprem çok büyüktü.
0: Evet.
1: Kahramanmaraş başta 11 il
0: Ya.
1: etkilenmişti. Göç doğaldı.
0: Yani 2023'te

0: Zirveye ulaştı iç
1: Evet.
0: göç deprem etkisi dolayısıyla, ama 2025'e baktığımız takdirde toplam nüfusun %2,87'si yer değiştiriyor. Yani daha
1: Evet,
0: düşük bir
1: evet.
0: oran. Tabii bu ciddi bir problem. Ama şöyle baktığımız zaman 2008 yılında %3,18 oran daha yüksek.
1: Evet.
0: 2023'te bu oran daha da yüksek. %4,04. Gerçekten korkunç bir şekilde.
1: Evet.
0: 11 velayetten ciddi anlamda bir nüfusun değişik bölgelere gittiğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Ve en çok net göç veren illere baktığımız takdirde İstanbul 371.258 kişi göç vermiş, ama 329.912 kişi göç almış. Net rakama baktığımız takdirde İstanbul göç veren pozisyonda. Ankara daha ilginç ve Ankara'daki trafiğin en önemli sebeplerinden birisi bu. 176.833 kişi gelmiş Ankara'ya. 145.661 kişi gitmiş.
1: Evet.
0: Yani net durum burada 31.172 kişi. Ankara göç alan pozisyonda, İstanbul göç veren pozisyonda. Aslında Ankara'daki trafiğin en önemli sebeplerinden birisi bunu görüyoruz. Bir de yaş grubu itibariyle baktığımız takdirde en fazla göçen, yer değiştiren 20-24 yaş grubu. Tabii baktığımız takdirde özellikle eğitim, iş, daha iyi yaşam şartları çerçevesinde Türkiye içerisinde iller arasında bir hareketliliğin göç durumunun olduğunu bu çerçevede söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: hocam.
0: de teşekkür
1: Bu hafta
0: ederim.
1: da programımızın sonuna geldik. Değerli dinleyenlerimiz, programımızı Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor bildiğiniz gibi. Program yapımcımız Zeynep Düymeci. Teknik masada Ersin Aydemir bu hafta sesimizi size ulaştırdı. Ve spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize güzel günler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.
2: Ekonomi Penceresi.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ayıptır. Geri çekil. Sağdan yürü. Babanı bekle. Ninenin elinden tut. Misafirlerin elini öp. Şeker falan isteme. Bu sözler çocukluğumda annemin zaman zaman söylediği cümlelerden hatırımda kalanlar. Açalım biraz kelimeleri. Ne ayıptır? Misafire kapıyı açmamak ayıptır. Neden sağdan yürünür? Karşıdan gelenin yolunu kapamamak için. Babamızı niçin bekleriz? Çünkü o gelmeden sofraya oturamayız. Ninemin elini neden tutmalıyım? Çünkü yaşlıdır, yürürken düşmemesi için elini tutmak gerek. Bütün bunlar çocukluğumuzdan kalan davranış kurallarımız. Ailemizde bebeklikten başlayarak delikanlı olduğumuz zamana kadar sosyal bir ortamda nasıl davranmamız gerektiği öğretilirdi. İlkokulda öğretmenlerimizle sokakta nasıl konuşulur, otobüse nasıl binilir, yaşlılara neden yer verilir, nasıl selam verilir gibi konuları hayat bilgisi dersinde işleyerek bizleri topluma hazırladı. Aslında çok eskiden mesela Tanzimat döneminde okullardaki adab-ı muaşeret derslerinde bu konular zorunlu olarak öğretilirmiş. Adab-ı muaşeret ne demektir? Adab ve muaşeret olarak Arapçadan geçen iki kelimenin bir araya gelip tamlama oluşturarak dilimizde kullanılmış bir kavramdır. Adab, edep sözünün çoğuludur. Yol, yordam, usuller demektir. Muaşeret ise geçinme, dostane ilişki, yarenlik anlamına gelir. Bu durumda adab-ı muaşeret toplum içinde yaşamanın kuralları olarak bilinir. Örneğin bir insanın yüzüne bakarken somurtmamak, ters bakmamak birlikte yaşamanın kurallarından biridir. Bir insana gülümserseniz sizin hakkınızda olumsuz düşünmez. Adab-ı muaşeret davranış kuralları veya görgü kuralları olarak anlaşılabilir. Bir bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte davranış kuralları ortaya çıkar. Babaya ilk müjdeyi verene para ya da bir hediye verilir.

0: Bebeğin anne babasının yakınları, arkadaşları, komşuları bebeği görmeye, aileyi kutlamaya gelirler. Eskiden bebeğin cinsiyeti doğduktan sonra belli olduğu için bu ziyaretlerde ilk soru bebeğin kız mı, oğlan mı olduğudur. Lohusa ziyareti ya da çocuk görme denilen bu ziyaretlerde bebeğin yanına giden hanımlar onun için iyi temennilerde bulunurlar. Anneye gözün aydın, Allah'ın izniyle selametle kurtuldun, sağlık, esenlik olsun derler. Bebeğe de maşallah, Allah nazardan korusun, ömrün uzun olsun, sen güzel değilsin, seni yaratan güzel gibi sözler söyleyerek getirdikleri hediyeleri yastığının dibine koyarlar. Ev sahibi de gelenlere tatlı ikram eder, giderken mendil gibi küçük bir hediyeyi çocuğun doğum anısı olarak verir. Adab-ı muaşeret, Türkiye'de toplumun örf, adet ve geleneklerinden beslenerek zaman içinde oluşmuştur. İslam'daki güzel ahlak sahibi olmak, misafirperverlik, komşu hukukuna uymak, temiz kalplilik, asılsız haberlere karşı dikkatli olmak, dargınları barıştırmak, hoşgörü gibi özelliklerin tümü adab-ı muaşeret kurallarının içinde mevcuttur. Avrupa şehirlerinde çok eskiden beri mevcut olan davranış kuralları, Türkiye'de Allah'ın insana verdiği değerin takdiri ve kadrinin bilinmesinin ortaya çıkışı olarak düşünülür. Edep yahu sözü birçok iş yerinde, sosyal ortamda geçmişten beri bilinir. Yunus Emre ne demiş? Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, dediler ilim geride, illa edep, illa edep. Adab-ı muaşeret, edebiyatta, sanatta, mimaride ve yemek sofrasında her zaman karşımıza çıkar. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Gündem Enerji'ye, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bir kez daha hoş geldiniz. Ankara stüdyolarımızdan sizlerle birlikteyiz efendim. Bizlere Gündem Enerji programı için soru, görüş ve önerilerinizle çift 0-90-312-460-34-19 ve çift 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz, teknik yönetmenimiz Serpil Korkmaz sesimizin size ulaşmasını sağlıyor. Ve ben Mahmut Gürer, sevgili dostlarım Barış Sağlam ve Özge Çalışkan'la birlikte sizlerle önümüzdeki yarım saatte birlikte olacağız. Bizleri radyo.trt.net.tr üzerinden TSR, Türkiye'nin Sesi Radyo sekresini seçerek dinleyebilirsiniz. Yine bizleri TRT Dinle uygulaması üzerinden de mobil cihazlarınızdan dinleyebilirsiniz. Evlerinize, araçlarınıza konuk edebilirsiniz. Orta Doğu'daki savaş, krizler süreci devam ediyor. Enerji darboğazı var. Enerji güvenliği hükümetten en önemli gündem maddesi haline geldi. Ve bu süreçte Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin artmasını önümüzdeki süreçte bekliyoruz ki bu ve bunun tezahürü olarak da geçtiğimiz günlerde Irak'la Türkiye arasında yeni işbirliklerinin önünü açacak çeşitli adımlar atıldı. Ben sevgili Barış'la başlamak istiyorum gazeteci dostum. Türkiye ile Irak arasında enerji işbirliği konusunda hangi adımlar atılıyor Barış?
1: Şimdi ondan önce istersen şunu konuşmuştuk hatırlarsan, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki geçici anlaşmanın ya da anlaşma için ön mutabakatın çok da sağlıklı ilerlemeyeceğini öngörmüştük burada hatırlarsan. Ne yazık ki o süreç işlemedi ve şu anda karşılıklı bombalamalar devam ediyor ve Körfez'de yine bir sıkıntı var. Hı hı. Bu sıkıntı fiyatları eskisi kadar oynaklaştırmasa da yine artmasına neden oldu. İlerleyen süreçte şunu gösteriyor Irak'a, daha doğrusu tüm Körfez ülkelerini. Ne olursa olsun buradaki anlaşmalar ciddi bir biçimde iki ülkenin, yani İsrail, Amerika Birleşik Devletleri bir taraf, bir tarafta İran. Bu taraflar birbiriyle cidden anlaşıp da masaya oturmadıkça buradaki karmaşa devam edecek. Otursalar bile herhangi bir emre bakıyor demek ki bu boğazın kapanması fikriyatını kolay kolay hem alıcılardan hem satıcılardan, yani piyasaların tamamından silmek mümkün olmayacak. Öyleyse Körfez ülkelerinin en büyük dışa açılan dar boğazı olan Hürmüz'ün tekrar kapanması, biraz önce bahsettiğim

0: Biz tır tankerlerden bahsediyorum. Yoksa deniz
1: Deniz tankeri değil.
0: tankerlerinden değil. Tır tankerleri Irak'tan karayoluyla sınıra getiriyor. Sınırdan çok da küçük bir miktar, yaklaşık 50 bin varillik bir miktar günde artık Suriye üzerinden satışa çıkmış. Aynı zamanda Irak Suriye'ye son derece ağır olan siyah petrolünden, sülfürlü petrolünden veriyor ki kendi rafinerilerinde bunu kullanamıyor. Yani şu anda İran Hürmüz ve tankerlerle çok küçük bir miktar olan, yani eskiden 3,5 milyon varile yaklaşan ihracat rakamının çok çok gerisinde 50 bin varile kadar düşürdüğü bir tanker ihracatı var. Bu ne demek? Türkiye'ye Akdeniz'e açılan, yani birincil alıcılar olan Avrupa'nın Akdeniz'e açılan kapısı Türkiye. Aslında Suriye'de var, fakat Suriye'nin yıllar içerisinde göstermiş olduğu siyasi dengesizlik, kaos, İç savaşlar ne yazık ki bu sürecin Suriye üzerinden yürümeyeceğini ve gerçekten mantıklı, güvenilir ve güvenlikli bir hattın ancak Türkiye üzerinden, zaten var olan Ceyhan üzerinden ilerleyebileceğini gösteriyor. Şimdi daha önce seninle konuştuk, sadece petrol konusunda değil, Irak'la Türkiye arasında özellikle enerji işbirliğinde elektrik altyapısının yenilenmesi var. Amerikan işgali sırasında son derece acımasız, kitlesel olarak masum insanların, masum halkın öldürülmesine yönelik bir strateji güttü Amerika Birleşik Devletleri. Bu nedenle de son derece yoğun olarak sivil alanlardaki altyapıları bombaladı. Bu altyapıların başında da elektrik altyapısı geliyordu, enerjiye ulaşım geliyordu. Türkiye şu anda belirli alanlarda, özellikle elektrikte, altyapı, trafolar, hatlar, direkler gibi acil ve halkın elektriğe ulaşmasını sağlayacak alanlarda çok büyük bir sorumluluk üstlendi Irak'ta ve bu açığı kapattı. Bunun yanında özellikle yerel halkın küçük de olsa yenilenebilir enerjiyle, özellikle güneş enerjisiyle buluşmasını sağladı ve yeni santraller açılmasına doğrudan özel ve kamu olarak destekte bulunduk. Şimdi de önümüzdeki günlerde, her ne kadar tam olarak söylenmese de, ben Hürmüz Boğazı'nın alternatif olarak Türkiye ile var olan hattın daha önce de konuşulduğu üzere, bu sefer gerçekten tarafların ciddi alarak bunu bir çözüm önerisi olarak ele alıp masaya getirdiklerini düşünüyorum, ama yine de çok fazla bunun üzerinde bir açıklama olmadı. Bazı ipuçları var, bazı ipuçları söyleniyor, ama net olarak ben bunun şu ana kadar söylendiğini duymadım. Bakalım neler olacak.
1: Şimdi benim dikkatimi çeken bir husus var bu konuda. Aslında Türkiye ile Irak arasında bir süredir devam eden beraber bir şeyler yapalım. Yani beraber projeler üretelim
0: Hürmüz'den
1: ki,
0: önce, evet haklısın,
1: evet
0: yani
1: tabii
0: savaştan
1: Hürmüz'den
0: önce.
1: önce de, savaştan önce de beraber bir şeyler yapalım. Ve bu yaptığımız şeylerle özellikle Orta Doğu'nun sadece petrolünü değil, işte oradaki diğer materyallerin de Avrupa'ya ulaşması ya da işte satışının gerçekleşmesi gibi şeyleri içeren bir kalkınma yolu projesi meselesi var.
0: Evet.
1: Mesela Irak'la Türkiye en büyük ortakları, en büyük paydaşları olarak görülüyor bunu. Çünkü kalkınma yolunun çıktığı yer Türkiye. Zaten bir malı siz Orta Doğu'da Türkiye'ye ulaştırabiliyorsanız güvenli bir biçimde dünya pazarını açabiliyorsunuz demektir.
0: Türkiye'den Hicaz'a ulaşan bir hat vardı, hatırlarsanız. Almanya'nın desteğiyle yapılmıştı, Türkiye ile
1: Evet.
0: Osmanlı döneminde. İlk durağı Bağdat'tı.
1: Evet.
0: Yani geçmişten beri zaten doğrudan bir bağımız var.
1: Evet. Şimdi dolayısıyla bu kalkınma yolu projesine de birazcık bakmak lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü belli ki bu petrol anlaşması da yapılırken çok farklı güzergahlar kullanılmayacak önümüzdeki süreçte. Bir fizibilite çalışması yapılacak ve bu fizibilite çalışması sürecinde de işte Fav Limanı'ndan başlayan kalkınma yolu bir şekilde Türkiye'ye ulaşacak ama birazcık kalkınma yolunun da detaylarını bize Özge anlatsın istiyorum.
2: Şimdi şöyle bir giriş yapmak istiyorum ben de. Dünyada gelişen, büyüyen ticaret hacmi var olan düzende elbette ki yeni yollar aramaya devam ediyor. Küresel bağlantıların çıkmaza girdiği noktalarda da global ticaretin alternatif kanallara ihtiyacına yönelik geliştirilen bir proje diyebiliriz. kalkınma yolu projesine. Türkiye'nin buradaki stratejik konumu küresel ticaretin bel kemiği görüntüsüyle özetlenebilir tabii. Irak'ın Basra kentinden başlayarak Türkiye'nin güneyine, oradan da Avrupa'ya uzanan bir lojistik koridoru oluşturmayı hedefliyor. Peki nasıl bir niteleme yapabiliriz? Proje ülkemiz için yeni İpek yolu yaklaşımını barındırıyor diyebiliriz elbette.

0: Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirecek Kalkınma Yolu projesi artık Irak'tan Londra'ya kadar kara ve demir yoluyla Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayabileceğini
1: Özge,
0: ifade
1: burada
0: ediyor.
1: Yani ne verecek bu yol? Tamam, bir yol. Yani bu yol mu, yoksa bu yoldan geçecek bir şeyler mi var, tren mi var? Yani ne? Yani
0: demir
1: yol diyoruz
0: yolu
1: da.
0: Ve kara yolu hatları bizim ticaretimizi kolaylaştıracak.
1: Özellikle ihracat ve ihracat pazarlarına erişimi mi kolaylaştıracak?
0: Elbette, elbette. Irak'ın yeniden inşa sürecine katkıda bulunacak aynı zamanda. Bu da önemli. Bölgedeki ticaret hacmini arttıracak. Küresel lojistik rotalarında önemli bir rol üstlenmiş
1: olacak. Tam burada
0: olacak.
1: Şunu söylemekte fayda var. İran'la Irak arasında özellikle ne yazık ki yani İran'ın genişlemeci ve mezhepçi genişlemeci stratejileri dolayısıyla İran'la İran yakınlaşması söz konusuydu. Fakat son dönemde İran'ın istese bile Irak'a sağladığı öncelikler azalmaya başladı. Özellikle sahada savaşçılarını kaybetmesi, muhafızların büyük kayıplar vermesi ve yetişmiş elemanlarını kaybetmesi İran'ın aradaki ilişkileri isteseler bile bozulmasına da bir miktar gerilemesine de neden oldu. Şimdi Türkiye doğal olarak ve güvenilir olarak öne çıkıyor. Bunu da not etmekte fayda
2: Tabii
1: var.
2: Tabii bir de şimdi şöyle bir şeye de çok dikkat çekmek lazım. Şimdi özellikle Amerikan işgalinin ardından İran'ın Irak'taki rolü değerlendirilirken direniş cephesinde Irak açısından söylüyorum ve Irak'ın içindeki direniş cephesi bakımından İran destekleyici bir unsurdu.
1: İlginçtir, haber vererek direniyorlardı.
2: Doğru.
1: Yani
2: evet.
1: Hani
2: hala öyle yapıyorlar.
1: Yeşil,
2: hala
1: yeşil
2: öyle yapıyorlar.
1: Bölgeyi bombalayacakken haber veriyorlardı.
2: Evet.
1: İlginçti, evet.
2: Şimdi Irak belli bir istikrar süreci içerisine girdi. Dolayısıyla kendi iç siyasetindeki yöneticiler ve kendi ekonomik varlıkları ki bu Irak'ın kuzeyindeki yönetimden de bu konuda söz edebiliriz ki onu birazdan açmanı isteyeceğim sana. Irak'ın kendi içindeki bölgesel yönetimle Bağdat arasındaki diyalog çok uzun süreden beri kopuktu. Türkiye'nin de birazcık yardımları ve arabuluculuğu sayesinde bu da düzelmeye başladı ama artık İran'ın Irak içerisine yerleştirdiği güçler ki çok azaldı miktarı. İşte Haçlı Şabi mesela bunlardan
1: evet.
2: bir tanesi ve Suriye içerisine yerleştirdiği güçler artık istikrarı katkı sağlayan unsurlardan ziyade istikrarsızlaştıran unsurlar olarak görülmeye başlandı. Çünkü yerel yöneticiler ve Bağdat'taki merkezi hükümetle kuzeydeki yerel yönetim bunlarla etkisini azaltma çabası içerisine girdi.
1: Evet.
2: Çünkü hem mali olarak bunlara para aktarmak zorundasınız. Bir bakıma yerel örgütler bunlar, yerel yapılar. Siz bunlara para verseniz de sizin söylediğinizden farklısını yapabiliyorlar. Para vermezseniz daha kötüsünü yapıyorlar. Dolayısıyla şimdi bu istikrarsızlaştırma süreci içerisine girdiği için İran-Irak arasındaki işbirliği de ki düşünün Basra Irak bakımından ne kadar önemli.
1: Evet.
2: İran bakımından da o kadar önemli. Ne kadar önemli ikisi de birbiri açısından. Şimdi bu şekilde baktığımızda ortaya çok absürt bir görüntü çıktı. Irak'taki Şiiler İran tarafından destekleyen Şiiler o İran'la aralarına çok ciddi bir mesafe koydu. Bunu Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları sürecinde de gördük. Yani Babül Mendeb'in kapatılması vesaire ile ilgili hiç oralı olmadı mesela.
1: Evet, gerçekten de öyle.
2: Dolayısıyla ben Kalkınma Yolu projesini burada çok önemli buluyorum. Denildiği gibi Basra'dan neredeyse Türkiye'ye uzanıyor ve bir enerji boru hattı olacaksa da bu da Basra'dan. İlla öyle ya da böyle. Kerkük, Musul'da elbette petrol var. Ama ülkenin güneyindeki kalkınmanın da ilerleyebilmesi ve petrolün açılabilmesi için, Avrupa'ya kolay gidebilmesi için Basra'dan Bağdat'a gelecek olan boru hattının da çok önemli olduğunu düşünüyorum ki bu bir süredir dillendiriliyor. Altyapısı, fizibilite çalışması yapılmış bir korumalı bir yolda gerçekleştirilecek olan yani demir yolu ve karayolunun olduğu bir yerde hatta gerçekleşecek olan doğalgaz boru hattı projesinin de hem maliyet bakımından hem de beraberinde getireceği bölgesel kalkınma açısından kritik olduğunu düşünüyorum Irak için.
1: Evet, çok haklısın ama ben ilk önce bu konuya girmeden önce Özge Hanım'a bir soru sormak istiyorum. Şimdi burada enerjinin buraya dahil edilmesi için herhangi bir şey düşünülüyor mu? Daha önce söylenen bir şey var mı? Ya da bir de şu, yani gerçekten Türkiye ile Irak arasındaki en temel belirleyici özelliği ne olacak bu yol?
0: Şimdi dünyadaki ticaret hacim arttıkça yeni koridorlar da artıyor elbette. Bu konuya ilişkin bakanların açıklamaları var. Onları ben hatırlatayım size. Hem yakın zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın Irak görüşmeleri, burada yaptığı açıklamalar var. Hem Ulaştırma Bakanı'nın açıklamaları var. Benim için önemli başlıklardan biri şu. Ticaret için elbette çok önemli. Yani Avrupa'ya uzanan bir ticaretten bahsediyoruz. Ama tarih de önemli. Ne zaman var olacağı. 2030'lara geldiğimizde bu proje hayata geçecek diyor Ulaştırma Bakanı.
1: Bizim tabii, Ulaştırma Bakanımız.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Ve şöyle de bir şey var. Bence bu da önemli. Bunun da altını çizmek istiyorum. Süveyş kanalı rotasına kıyasla neredeyse 15 günlük bir kazanım.
1: Evet.
0: Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum tabii. Tabii özellikle bu ticaret hacmini arttıran bu yol 1200 kilometrelik bir finansman modeli. Bu da bence önemli detaylardan biri bu konuyla ilgili. Ve yani ben özellikle bu tarihe dikkat çekmek istedim. 2030 yılına kadar tamamlanacak ve Türkiye için Avrupa'ya uzanan yeni bir yol.
2: Şimdi 2030 deyince de çok uzak gibi geliyor bize
1: çok
2: ama.
1: Çok uzak gibi geliyor ama
2: aslında
1: şu anda
2: 3 senemiz yani baktığımızda yaz da bitti artık. 3 senemiz kaldı şunun şurasında.
1: Dün maske takıyorduk ve sokağa çıkamıyorduk. Hani
2: sevgili dinleyenlerimize çok kötü bir haberim var. Yani yıl 2000 artık yıl 1980 dediğimizde 2030 daha yakın bize.
1: Evet. Şu konuya tekrar dönelim. Bölgesel yönetim yani Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimle Kürt yönetimiyle Irak arasında uzun süren bir çekişme oldu. Bu da Kerkük'ten çıkan ve Kerkük ve Musul'dan çıkan ve Ceyhan aracılığıyla Avrupa piyasasına satılan petrolün gelirlerinin kime ait olduğu konusu. Bundan önce niye problem değildi? Çünkü Saddam vardı ve Saddam bölgedeki
2: gelirler bana ait diyordu.
1: Gelirler hani işte Irak'a ait diyordu, bana ait diyordu, oğluma ait diyordu. Sonuçta bir şekilde bu baskıya şafak operasyonlarına biliyorsun çok böyle büyük operasyonlar gerçekleştirdiler
2: evet.
1: Kendi içlerinde.
2: İşte Halepçe Malepçe
1: evet,
2: zaten
1: Halepçe,
2: devamında.
1: Benzeri operasyonlarla bu baskı altına alıyordu ve bu bir problem gerçekleşmiyordu. Bir problem çıkarmıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Irak'ta bir bölgesel Kürt yönetimini kurmasının ardından bölgedeki Kürt yönetiminin kendi inisiyatifiyle bu malı sattığına yani petrolü hı hı. sattığına ve bu geliri kendisine aldığına ve bunun da anayasaya aykırı olduğunu söylüyordu federal hükümet. Hı hı. Federal hükümet o dönemde Amerika'nın işgaline rağmen çok büyük bir şekilde İran yönetimine yakındı ve İran'ın söylediği takip ettiği politikalarla yakın politikalar gerçekleştiriyordu. Bu uzun süre aralarında bir problem oldu ve biliyorsun bölgesel yönetimdeki memurların devlet ödemelerinin tamamı federal yönetime hı hı. aitken federal yönetim de madem siz bu gelirleri kendinize alıyorsunuz bize vermemiz gerekirken o zaman biz de size memurların ödemesini yapmıyoruz şeklinde bir tavır aldı ve uzun süre çekiştiler. Türkiye'yi de bu sırada ne yazık ki uluslararası tahkime verdiler ve uluslararası tahkimde anayasaya aykırı olarak Türkiye'nin bölgesel yönetimle birlik yaptığını söylediler ama Türkiye defalarca dedi ki biz var olan bir kaynağın çıkarılarak bölge halkının bundan kazanmasını ve bu kazanım sırasında ülkenin kendi içerisindeki sorunlarının kendisini çözmesini istiyoruz. Bizim açımızdan bir problem
2: aslında
1: yok
2: dedi. Aslında şunu söylemek lazım. Çok özür diliyorum. Buyur. Lafını kesiyorum. Buradaki temel sıkıntı şu. Şimdi Irak Anayasası diyor ki Kerkük, Musul, Dohuk vesaire bölgesinden çıkan yani kuzeydeki bölgesel yönetimin petrol sahalarından çıkan petrol satılabilir. Bunun ödemesiyle ilgili bir sıkıntı var. Kuzeydeki yönetim diyor ki siz parayı bana verin, merkezi yönetime parayı ben göndereyim.
1: Evet.
2: Merkezi yönetim de diyor ki kardeşim memurların maaşını bile ben veriyorum. Sen o parayı bana gönder. Ben sana içinden çıkan %30 geliri veririm.
1: Evet.
2: Şimdi o %30 doğrudan kuzeye mi yatacak yoksa merkezi yönetim üzerinden mi yatacak ya da %70 kuzeye yatacak onlar mı gönderecek? Temel sıkıntı bu. Aslında tarafların birbirine güvenmemesinden kaynaklanıyor.
1: Kesinlikle ve bu uzun süreli bölgedeki zenginliklerin halkların faydalanmasına neden halkların faydalanmasından alıkonulmasına neden oldu ve iki ülke sürekli özellikle Türkiye bu süreçte çözüm odaklı yaklaşmasına rağmen ne yazık ki süreçten zararlı çıktı. Tüm yapmak istediği bölge ülkelerini faydalandırmak olsa da. Şimdi tekrar geri döndüğümüzde var olan bir süreç var. Öyle ya da böyle iki taraf yani bölgesel yönetimle federal yönetim çatışsalar da bu ürünün satılmasına yönelik dediğin gibi senin de bir itirazları yok.
2: Evet. İki taraf da satılsın istiyor ama evet, parayı ben alacağım diyor.
1: Şimdi ortada bir hat var. Bu hatta bağlanabilecek Basra'ya ya da Basra bölgesindeki çıkan sahalardan çıkan petrolün bu hatta bağlanarak Türkiye'deki Ceyhan'ın üzerinden ihraç edilmesinin önünde bir engel yok. Hı hı. Tek engel siyasi otoritenin bu kararı almaması. Bir engel daha var. O da Ceyhan'daki altyapının genişletilmesi.
2: İşte ben de
1: bu
2: şimdi onu soracaktım.
1: Bu çok kolay.
2: Yani bunun kapasitesi nedir şu anda Barış, biliyor musun sen? Ben Enerji Bakanlığı'na birkaç defa sordum faslalarla. Herkes farklı cevap verdi.
1: Evet, yani bu konuyla ilgili 500 binle 750 bin arasında bir söylem var. Ama ben kapasitenin 1 milyona yaklaştığını biliyorum. Hı-hı. Ama hiç buralara yaklaşmadık. Yani 1 milyonu tam kapasiteyi hiçbir zaman ne yazık ki çıkmadık. Neden
2: onun
1: çıkmadık?
2: Onun için sadece Basra'nın da açılması lazım zaten.
1: Tam kapasiteye neden çıkmadık? Yok, aslında bölgeden çıkan petrolün tamamı burayı besleyebilir ama zaman içerisinde Türkiye'ye karşılık bölge ülkelerinin ve ne yazık ki Avrupa ülkelerinin PKK ve benzeri yapıları destekleyerek bu hattı sürekli bombalattığını biliyoruz. Hı hı. Bununla birlikte aynı zamanda yine Kuzey Irak'taki bazı peşmergelerin bu süreci karşı çıktığını, kendi aralarındaki çekişmelerden dolayı yine hattı bombaladığını biliyoruz. Yine federal bölgeyle yönetim, bölgesel yönetimin birbiriyle çekişmelerinden dolayı bu süreci baltaladığını biliyoruz. Yani bu nedenlerle hiçbir zaman tam kapasiteye çıkmadı ama bunun kapasitesinin artırılması zor değil. Türkiye TANAP'ı gerçekleştirdi. Hı-hı. Türkiye Türk Akımı gerçekleştirdi. Türkiye var olan süreçleri devam ettiriyor. Biliyorsun şu anda Azerbaycan'dan gelen doğrudan bir hat var Gürcistan üstünde. Bunu başarmak kolay değil. Artık Türkiye bu noktalarda bazı parçaları üretemese bile bunun mühendisliğini gerçekleştirebilecek altyapıya TEPAO sayesinde de sahip. Her halükarda Türkiye bu süreci kolayca atlatabilir ve hızlıca bunu piyasanın yararlanabileceği bir kaynağa dönüştürebilir.
2: Bir de Hürmüz'deki mevcut durumu ve önümüzdeki süreçteki buradaki güvenilirliğini yitirmiş statikoya bakarsak Avrupa'nın o kadar çok petrol ihtiyacı var ki siz eğer Avrupa'ya kardeş şunu bir finanse etsen sana da %10'luk ortaklık verelim dediğin anda onlar boruları sırtında taşıyarak getirir.
1: Ne kadar ihtiyacı olduğunu şöyle söyleyeyim sana. Uzun süredir şuna çalışıyorlardı. Ukrayna'yı bombalayan Rusya'ya karşı Avrupa'nın birleşik bir hareket göstermesi, bir tavır göstermesi ve bu tavrın başında da gelirlerinden mahrum etmek için doğalgaz ve petrole ambargo uygulanması vardı. Doğalgaz yavaş yavaş kesilecekti. Petrol ise daha hızlı kesilecekti. Hı hı. Şimdi gündemden düşürdü Avrupa Parlamentosu tamamen Rus petrolünün ambargo uygulanmasına dair. Gündemini düşürdü. Gündemde değil artık.
2: Zaten Amerika'da yavaş yavaş salıyor baktığımızda.
1: Yani şunu söylemeye çalışıyorum bu noktada. Avrupa'nın bu petrole çok ihtiyacı var. Hürmüz bu durumdayken, Rusya'nın yaptıkları ortadayken güvenilir kaynakların başından Türkiye'ye geliyor. Hı hı. Avrupa bunu göz ardı edemez. Göz ardı etmek isteyeceğinden kesinlikle eminim ama edemez. O yüzden Almanya bile tavrını değiştirmeye başladı. Biliyorsun Türkiye'ye karşı, hı hı, en büyük ambargoları olmadık. İşte Akkuyu'daki Siemens mal durdurmasını falan yapmış olan bir ülke. Evet. Artık güvenliğin de enerji güvenliğinin, arz güvenliğinin de önemli bir parçası olarak Türkiye'yi gördüğünü yavaş yavaş dile getirmeye başladı ki NATO kapsamında da birçok ülkeyle Enerji Bakanlığı da görüşme yaptı, bunu da not olarak.
2: Ama enerji güvenliği zaten artık ülkelerin milli güvenliğinin, ulusal güvenliğinin ayrılabilir bir parçası değil ki. Yani siz devasa güzel gemiler yapıyorsunuz, harika. Ama onları çalıştırmak için dizel yakıta ihtiyacınız var. Mükemmel uçaklar yapıyorsunuz. Ama Rusya-Ukrayna savaşı ardından da Hürmüz'deki durum ortaya çıktığı zaman o uçakların uçuşlarını iptal ediyorsunuz. Birleştiriyorsunuz 5 uçuşu birbiriyle. Hani baktığımızda daha, evet, büyük uçak koymak zorunda kalıyorsunuz. Niye? Çünkü uçak yakıtı yok. Şimdi bunlara da baktığınızda enerji güvenliğini, milli güvenliğin en önemli unsurları arasında almaları da çok normal görülüyor.
1: Şimdi artık şunu da söylemekte fayda var. Irak, Suriye, Türkiye. Bu önemli bir üçgen. Buna Lübnan'ı ekleyemiyoruz. Ne yazık ki. Lübnan'ı eklesek yani bölgenin kalbinde bir paslı bıçak hançer olan İsrail'i gerçekten bu aymaz yaklaşımlarını, özellikle Türkiye'ye karşı son dönemde söylediği gerçekten yakışıksız sözleri ağızlarına tıkabilirdik ama şu anda bunu yapamıyoruz. Neden? Lübnan çünkü çok bölünmüş durumda ama Suriye artık Türkiye ile ortak hareket eden, Türkiye'ye güvenen, Türkiye'ye güvenerek yüzüstü kalmayacağını görmüş, test etmiş bir yönetimle.

0: Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bunlara girmiyorum. Benim bakış açım tıpkı İngiltere gibi. Eğer ortak çıkarımız varsa diğerlerinin hepsi bir kenara bırakılabilir. Ne yazık ki. Çünkü bu dünyada özellikle değişen dünya sisteminin değişmeye başladığı, Amerika'nın dengesizleştiği, Çin'in ise sürekli olarak kendi hegemonyasını dayattığı ve aymaz politikalarla, yani çok utanmaz politikalarla dayattığı. Bunu Amerika yapıyordu ama artık Çin de yapıyor.
1: Şeyi gördüm, çok özür diliyorum. Buyur. Vallahi kesiyorum. Şili açıklarındaki Çin teknelerine.
0: Evet.
1: Hani konumuz enerji belki ama balıkçı teknelere böyle Şili açıklarında münhasır ekonomik bölge sınırının bittiği noktada inanılmaz yani. Ay, yeni bir sınır oluşturmuş
0: Yani
1: gibi.
0: yeni belgelere göre münhasır ekonomik alanına da giriyorlar. Çünkü Şili'nin bu Çinli gemileri bombalayacak bir siyasi gücü yok. Bunun arkasında durabilecek bir askeri gücü de yok. Ne yazık ki bir sürü böyle şeyler oluyor. Her halükarda değişen dünya düzeni içerisinde Türkiye'nin bölge için ne kadar önemli olduğunu ve yaptıklarının bölgenin stabil kalabilmesi ve ileriye dönük güvenlik politikalarında Türkiye'nin ne kadar aktif rol alabileceğini gösteren politikaları var. Buna savunma sistemini de eklediğimize çok memnunum ben bu arada. Şöyle denilebilir, yani bunlar çok milliyetçi söylemler. Hayır değil, biz görüyoruz yani Türkiye'yi olmadığı dönemde bölgenin ne kadar istikrarsız, ne kadar iç savaşlarla yoğun, ne kadar Türkiye'de dahil olmak üzere darbelere açık yönetimlerin var olduğunu biliyoruz. Ben Türkiye'yi düşündüğüm kadar bölge halklarının barışını, bakın yönetimleri hiç karıştırmıyorum. Yönetimler başkadır, halklar başkadır. Ben halkların kardeşliğine inanan bir insanım ve bir gazeteci olarak bu pozisyonumu da koruyorum. Bölgenin halkları Türkiye'nin yönetiminin ortaya koyduğu politikaların artılarını görüyor. Halklara sorduğunuzda Mısır dahil Türkiye'nin ayrıcalıklı bir konumda yer aldığını görebiliyorsunuz. Yönetimleri her ne kadar Türkiye aleyhine açıklamalar yapsalardı. Lübnan ve İran'ın belirli bir bölümü hariç, İran propagandası nedeniyle Türkiye'ye düşmanlık gösteren bazı yapılar bulunmasına rağmen.
1: Çok az onlar. Yani evet. Ben bu söylediğin ülkelerin hepsinde uzun uzun gazetecilik faaliyeti yürüttüm. Dolayısıyla Türk'üm dediğinizde ikramın ardı arkası kesilmez.
0: Birleşik Arap Emirlikleri hariç diyelim buna. Biraz o Birleşik Arap Emirlikleri...
1: İndirim yapmıyorlar orada. ikram geliyor yine.
0: Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışında tüm bölge halklarının Türkiye'ye çok daha sıcak yaklaştığını biliyoruz. Tüm bu resim içerisinde Suriye ve Irak ve Türkiye üçgeni gerçekten bölge için çok büyük bir birliktelik ortaya koyabilirler. Ben bunun içerisinde Türkiye'nin garantörlüğünü yapacağı Suriye üzerinden çıkan bir Irak boru hattının da görev alabileceğini ve Suriye'nin kalkınmasına katkı sağlayabileceğini.
1: Şu Elömer sahasından söz ediyorsun.
0: Evet.
1: Peki onun doğrudan gelmesi söz konusu olmaz mı Türkiye'ye?
0: Yani
1: kolay değil mi?
0: Şöyle, ben şunu, bakın dış politikayı sen benden daha iyi bilirsin ama dış politikada bakarken düşmanınızı ya da çevrenizdeki ortak arkadaşlarınızı ya da arkadaş demeyelim buna kusura bakmayın. Ortak
1: müttefiklerinizin
0: tüm kaynaklarını elde tutmak istemezsiniz. Onlara yaşam alanı sunmak istersiniz. Hı-hı. Bu nedenle Suriye'nin kalkınması için İran petrolünün belirli bir bölümünün Suriye üzerinden ama Türkiye'nin garantörlüğünde. Çünkü Suriye ile İran geçmişte çok büyük birbiriyle çatışmaları oldu.
1: Doğru.
0: Birbiriyle doğrudan süreci yönetmeye yönelik bir iradeleri olur mu bilmiyorum. Ama bu bile bölge halklarının kazanması için Türkiye'nin kendisinden feragat edebileceği bence bir konu. Ama neye gösterir? Irak bunu kabul eder, Suriye bunu kabul eder ve ortaya çıkar mı, çıkmaz mı? Ben bunu bilmiyorum.
1: Yani şu anda Suriye, Türkiye tarafından yapılacak 3. ortaklı tüm projelere açık olduğunu defaatle Ankara'ya iletmiş vaziyette. Yani oraya girecek olan firma...
0: Bu da Türkiye'nin kara kaş kara gözüne değil yani.
1: Tabii ki para kazanacaklar sonuçta.
0: Evet.
1: Şimdi Suriye'de siz iç savaştan önce siz ülkenin kendi iç petrol ve doğalgazının günlük 1 milyar metreküp seviyesinde doğalgaz, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Tahminimce ben tam hatırlamıyorum.
1: Ve işte 300 bin varil petrol, 3 milyon da olabilir. Geride kaldı, şimdi tam hatırlamıyorum. Bunun tamamını kendi iç kaynaklarından kullanabiliyor baktığımızda. Ama savaştan sonra artık çok zor durumda.
0: Evet.
1: Çünkü rafineriler zarar gördü, paramparça oldu oradaki hatlar, boru hatları. Hı hı. Ve bu kendi iç tüketimine dahi yetemeyecek vaziyette. Dolayısıyla altyapının yenilenmesi için Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu petrolü satabilmek için önceden Laski limanı

0: taşıyordu boru hatlarıyla.
1: Evet.
0: Şimdi Raskiye'ye boru hattı döşemektense Türkiye'ye ya da Irak üzerinden bir doğalgaz boru hattı ya da petrol boru hattı çok daha ucuza gelebilir onlar için
1: Evet.
0: baktığımızda. Dolayısıyla ben ortaklıklara açık olduğunu düşünüyorum. Çok da kısa bir dakikalık bir süremiz kaldı. Son artık yorumlarınızı alalım Türkiye-Irak işbirliğine ilişkin.
1: Şimdi Türkiye'nin önderliğinde ve garantörlüğünde Türkiye'nin yürüttüğü bir proje eğer Suriye, Irak, Türkiye ortaklığı ile işbirliği gerçekleşirse buna Katar'ın, buna Ürdün'ün katılmaması için bir neden yok. Tabii Ürdün'ü biraz dışında tutabiliriz ama en azından Katar'la Türkiye arasındaki sürecin ilerlemesine ses çıkaramayacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, Gündem Enerji'de bir kez daha karşınızdaydık Türkiye'nin Ses Radyosu'nda ve Irak-Türkiye Enerji İşbirliği'nin bölgesel etkisini konuştuk. Sevgili Barış Sağlam ve Özge Çalışkan'la birlikteydik. Ben Mahmut Kürer. Teşekkürler Özge, Barış. Güzel program oldu. Efendim, programımızın yapımcısı, Gündem Enerji'nin yapımcısı Gülşen Ayvazlı ve teknik yönetmenimiz Serpil Korkmaz sizlere sesimizin ulaşmasını sağladı diyelim. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle. Hepinize mutlu günler dileriz.
2: Gündem Enerji.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün spor tarihinin en büyük başarılarının en karanlık terör olaylarından biriyle gölgelendiği 1972 Münih Olimpiyatlarından söz edeceğiz. Neşeli Olimpiyatlar sloganıyla başlayan bu organizasyon, Mark Spitz'in 7 branşta 7 dünya rekoru kırarak kazandığı yüzmedeki 7 altın madalyayla zirve yapmıştı. Michael Phelps'e kadar kırılamayan bu yüzme rekorunun yanında, jimnastikte Olga Korbut sergilediği figürlerle dünyayı kendine hayran bırakıyordu. Ancak bu şölen 5 Eylül sabahı Kara Eylül örgütünün Olimpiyat köyünü basıp İsrail kafilesini rehin almasıyla trajik bir hal aldı. Başarısız bir kurtarma operasyonuyla 11 sporcu ve 7 antrenörün hayatını kaybetmesi Olimpiyat ruhunu ciddi anlamda sarstı. Oyunlara bir gün ara verilse de Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Brundage'nin oyunlar devam etmeli kararıyla tüm müsabakalar hüzünlü bir atmosferde tamamlandı. Yas tutulan o günlerde basketbol sahasında da tarihin en tartışmalı finali yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki maçta son 3 saniye 3 kez tekrar ettirildi ve Sovyetler Birliği son saniye basketiyle Amerika Birleşik Devletleri'ni 51-50 mağlup etti. Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımı haksızlığa uğradığını düşünerek gümüş madalyaları almayı reddetti. O madalyalar hala İsviçre'deki bir banka kasasında sahipsiz durmaktadır. 1972 Münih Olimpiyatları, Mark Spitz'in zaferiyle zirveyi, terör faciasıyla dibi görmüş bir organizasyondur. Güvenlik önlemlerinin ve spor-siyaset ilişkisinin yeniden tanımlandığı bu dönem, hafızalarda hem bir yüzme havuzunun serinliği hem de adeta bir helikopterin alevleri olarak kaldı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

eski yaprakların. İyice bak gözlerime, bu son saat artık.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodi Rüzgarı programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek karar şiddetle reddedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü asmane tutuma karşı bugün her zamankinden daha kararlı olduğu vurgulandı. Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna